0: Yakaladım, yakaladım.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda satarım ben onu uşağım.

0: Akkayrets.
1: Oho, yakaladık bu sefer.
0: Yakaladım seni.
2: Ula Hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Allah razı olsun sizden. Sayenizde yakaladık ineği. Al bakalım. Bu da senin harçlığın olsun.
1: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
2: Hadi git al bakalım.
1: Ha? Neden ağlıyorsun?

0: Al bakalım.
1: He?
0: Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: 응? 못 오네.
1: 드디어.
2: Hey, gördün mü bak parayı veren düdüğü çalar.

0: Aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.
1: Hmm.

Ah!

Mama, no.

Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu.

eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Planet çocukta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.

0: Tamam.
1: Ses kesildi.
0: He.
1: Şu tarafta.
2: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Aha.
2: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
2: John, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
3: Ay, ay, ay, ay.
4: Mimir, kaç.
2: Oh, köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
2: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
4: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
2: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
3: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
0: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
5: Evet.
1: Her yerim ıslak ve yaş.
4: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
5: Köz.
1: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
2: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
2: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
3: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
3: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
0: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız.
4: Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
4: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
2: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
2: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
3: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
7: Bence köstebeğin ismi Küçük.
8: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
7: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
4: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
0: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
7: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
2: Senin ismin de o zaman Temtem.
0: Benden bahsediyorlar.
4: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
7: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
2: Görüşürüz Temtem.
7: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
8: Köz, tanıştığımıza sevindim.
4: Bize yardım ettiler.
0: Aslında ben yetişmiştim.
4: Allah'tan yetiştin.

0: Hay Allah. Bu da ne böyle?
1: Çıkmıyor.
2: He? Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
4: Kös kös buraya geliyor. Teşekkürler kös kös. Teşekkürler.
3: Tamam tamam. Bu kadar, sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
4: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
4: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
6: Hey!
4: Mirmir, kös kös ve temtem. Hadi birlikte oynayalım.
5: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hıh? Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadarı yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Neredeyim anne? Sahilde.

0: spor mu?
1: Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Gel. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
1: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
1: Ha, bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
1: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
1: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ya bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Gangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim, geliyorum. Hadi ama, hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar.

0: güzeldi gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim. Sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki. Ama sonuca değdi. Çok güzelsiniz.
2: Büyük ol!
0: Tuna biraz dikkat et.
1: Özür dilerim abla.
0: Yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin. Neyse ki top plastikti.
1: Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kasta dolaşmamız gerekecek.
2: Kafalara dikkat. Gol kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
1: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
1: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
1: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete. Bu bana.
3: Tuna. Yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
1: Ama anne bunlar temiz.
3: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
1: Tamam.
0: Anne bu kadar yeter mi?
3: Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne, pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Hı hı. Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin var.

0: ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
0: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
2: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
2: Evet arkadaşlar. Bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor.
1: Hı hı.
2: Çilekler yıkandığına göre sıra ellerde. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyveden.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece dolmasını beklemek.
2: Bir gece mi? Hayır, ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım, beklemesi gerekiyor.
2: Lütfen anne, hemen yiyelim, beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
2: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
2: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
2: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
2: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
2: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şef Lina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar. Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
2: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne yapıyorsun Tuna? Allah'a dua ettim. Bir an önce yarın olsun diye.
1: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
1: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
2: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
0: Sabretmeyi unutmayın.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: benim ekibim.
1: Oh, mis gibi orman havası. Temiz hava gibisi yok. Buradan aşağısı da bir değişik görünüyor. Ha? O da ne? İnip baksam mı? Yoksa bizimkilere mi haber versem? Aman, benim adım bakıcı değil, haberci. Ben bakmam, haber veririm. Ha? Haberlerim var.
0: Hadi teleskop, al artık şu kamerayı.
2: Geldim, geldim.
0: Ha? Oldu. Başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
0: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama, değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
0: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Tilki.
0: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
0: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
0: Ha? İnanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
0: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
0: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
0: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
0: Hadi.
3: Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
0: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
0: O da doğru.
2: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
0: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
4: Böyle olmayacak. Bekle.
0: Birini daha mı çağıracaksın?
4: Komiklik yapma tilki. Bekle.
0: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç.

0: acaba?
1: Asır şapkaya benziyor.
0: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
1: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
0: O zaman ne?
2: Of, nasıl bilemezsiniz?
0: Neymiş?
2: Kuş yuvası.
1: Kuş yuvası mı?
2: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
0: Aa, hakikaten de doğru.
1: Nasıl bildin teleskop?
2: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
0: Ama haberci bilemedi.
2: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
0: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
1: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
0: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
2: Bugün havanda değilsin tilki.
1: Peki yuvayı ne yapacağız?
0: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
1: Nasıl? Doğru.
0: Havamda mıymışım teleskop?
2: Hakkını yiyemem. Güzel fikirdi.
0: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
1: Bu mu?
0: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
2: Umarım tekrar düşmez.
0: Teleskop.
2: Kızma kızma.
1: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
0: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
2: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
1: Neden hep yüksekte?
0: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
2: Çok güzel özetledin tilki.
1: Peki bunu ne yapacağız?
0: Madem düştü, boşa gitmesin.
2: Ne işe yarar ki?
0: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
1: Mesela?
0: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
1: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
2: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
1: Ama önce küçültmemiz lazım.
0: İyi de nasıl?
1: O iş bende.
0: Ha? Bununla mı?
1: Şaka şaka.
0: Yaşa!
2: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
1: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
0: Hadi.
2: Ne yapıyorsunuz?
0: Yuva senin miydi?
2: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Böyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Bir de yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?
0: Hayır.
1: Tabii ki saçlarımız.
0: Saçların iç organ mı?
1: Değil mi?
0: Değil tabii ki.
2: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
0: Yaklaşık 1,5 kilogram.
2: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
0: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
2: Burada demek ki.
0: Evet.
2: Ya, bulamadık profesör.
0: Tamam, söylüyorum. Karaciğer.
1: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
0: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
1: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben.
2: Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
0: Tabii ki. Kaşif.
1: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
0: Olmaz.
1: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
0: Bisiklet mi bu?
1: Bisiklet süren her şeyi sürer.
0: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
1: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta.
2: Bence önemli bir organdır.
0: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
2: Görevi nedir profesör?
0: Karaciğer safra salgısını üretir.
1: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
0: Salça değil, safra salgısı.
2: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
0: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
1: Bu kadar mı?
0: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
1: Ne?
2: Neyi depoluyor ki?
0: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
1: Aa, şeker deposu mu yani?
0: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
1: Nasıl?
0: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
1: Aferin karaciğere. O da işe yarıyormuş.
0: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
1: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
1: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah.

0: dünyanın en büyük mucizesi.
1: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
2: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
0: Ha? Ben de bu simülasyonun koruyucusu olabilirim.
2: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
0: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
2: Ne yaptın Yaman?
0: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
2: Önüne bak.
1: Yaman durdur kaşifi.
2: Direksiyonu sola çevir.
0: Bu çok zevkli.
2: Oyun değil bu, dikkat et. Dikkat!
0: Hayır!
2: Çocuklar iyi misiniz?
1: Ben iyiyim.
3: Ben de.
2: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
1: Bakın profesör! Karaciğer yarılmış.
0: Eyvah! Düştü!
1: Gördün mü yaptığını Yaman?
0: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
2: Tamam, sakin ol Yaman.
1: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
2: Biz onarmayacağız.
1: Tamirci mi çağıracağız?
2: Hayır, kendi kendini onaracak.
0: Ne?
2: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
0: Vay canına!
2: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın, onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsiniz. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar?
1: Ve de sucuklu tost.
2: Ne?
3: Şey, bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
2: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
3: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
2: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
3: Ben de bundan korkuyorum ya.
2: Ne?
3: Yok bir şey.
2: Ha, madem şüpheleriniz var bu işi önce ben deneyeyim.
0: Olur mu canım öyle şey? Anca beraber kanca beraber. Hmm.

0: Aman oğlum, dikkat et!
1: Dikkat edemiyorum!

0: Belki de abimin önden denediği yolda. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
1: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
0: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bununla çim biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
2: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.

0: Ben de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
1: Ay. Sorun sizde değil çocuklar.
2: Makbule teyze.
1: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam.
3: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
1: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
4: Burada.
3: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
1: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız, size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli, temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım, öyle mi?
1: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçtebayı.

0: He? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
1: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da burayı düzenli olarak kullanıyor.
0: Onlara da öğretirim.
1: Neyi öğretecekmişsin bakalım?
0: Düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
1: Öyle mi? O zaman bana bir faraş ve süpürge bul da getir bakalım.
0: Ha?
1: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
0: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
1: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.
2: Temizlik günü!
1: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.
0: Ne oldu bana böyle?

0: Buraya tekrar bakmak gerekecek.
1: Hoşuma gitmedi diyemem. Ama baştan yapsak iyi olacak.

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika. İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
2: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
1: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
2: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
3: Eline sağlık Müştemi abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz daha dikkatli olacağım.
1: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
3: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
1: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet, artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
1: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

Oho, hoş geldiniz diyeceğim ama tek gelmişsin keçe. Hoş geldin. Kara nerede? Her zaman birlikte gelirdiniz. Allah Allah, inşallah önemli bir durum yoktur. Nerede kaldın Kara? Seni merak ettik. İyi misin? O çantalar da ne? Aha, bize hediye mi aldın sen? Ne gerek vardı? Ne zahmet ettin Kara? İnanmıyorum. Ne zamandır arıyordum bu kitabı biliyorsun. Arayıp bulmuşsun benim için. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Aa, ne kadar anlamlı bir hediye. Çok güzel çıkmışsınız. Kardeş gibi maşallah. Hediyeleşmek ne kadar güzel bir şey. Hem herkesi mutlu ediyor, hem de aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor. Yine aklıma bir fikir geldi. Yeni fikirler bulmadan duramıyorum, farkında mısınız? Tamam, hemen konuya geliyorum. Aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek şeyleri çizmeye ne dersiniz? Geçeceğim. Hazırsan senle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Ama eli neden havada? Şimdi anlaşıldı. Arkadaşıyla selamlaşıyor. Çok doğru bir tespit keçe. Selamlaşmak, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirir. Peygamber Efendimiz de bize selamlaşmamızı öğütler. Sıra geldi Kara'ya. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Buldum. Tamam canım, hemen söylemem. Herkese düşünme vakti tanımak lazım.

Evet, neredeyse bitmek üzere. Akraba ziyareti. Bildim değil mi? Akrabalarımızı ziyaret etmek aramızdaki bağları kuvvetlendirir, birbirimize olan sevgi ve muhabbetimizi arttırır. Sık sık yapmalıyız. Birbirimize sevgimizi arttıracak ne çok şey var, görüyor musunuz? Son bir çizimi de keçeden alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina. Apartman mı acaba? Bir hastane. Allah tüm hastalara şifa versin de hastanede ne yapacağız şimdi keçe? Tabii ki hasta ziyareti yapacağız. Hasta olan arkadaşlarımızı, eş, dost ve akrabalarımızı uygun

Bu zamanlarda ziyaret etmeli, hallerini, hatırlarını sormalıyız çocuklar. Bu bizim aramızdaki sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. Üstelik hasta ziyareti peygamberimizin de önemsediği çok kıymetli bir davranıştır. Karacığım, kesin güzel bir çizim fikriyle geldin. Ama maalesef programı bitiriyoruz. Komşuma söz verdim. Bahçeyi temizlemesine yardım edeceğim. Bildiğiniz gibi komşuluk ilişkileri de çok önemlidir. Sağ olun, sağ olun. Siz siz olun, sevgi ve kardeşlik bağlarınızı daima diri tutun. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın, size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için!
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum. Buyurun. Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo?

0: Hat kesildi galiba.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
0: Kanala da yorum yağıyor. Herkes Sadaka Taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
2: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka Taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
0: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
2: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
3: İyilik için.
2: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
4: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
4: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
2: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha. Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.

0: tam duyacaktı. Tamam.
1: Tamam arkadaşlar, burada işimiz bitti.
0: Badem, ne yapıyorsun? Gel buraya.
2: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
3: Bir köpek patron.
1: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
4: İyilik için.
5: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
5: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
5: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
6: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
1: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
6: Efendim? Evet, benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
7: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
6: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
1: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
8: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
8: Ben ne dedim?
4: Sen de öyle dedin Mo.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Kuşları da sever mi?
4: Evet, bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor, he?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
5: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce neden acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
5: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He? Neyi?
5: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
5: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
5: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
5: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
5: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
5: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
5: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara, senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir

yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur. Ha?

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi?
1: Hı? Aa!
0: Ah, olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya.
1: Ha? Ha?
0: Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: Gel bakalım.
1: Aa!

Huh?

0: üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Ha?
2: Ha?

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ali mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Hemen gitmek istiyorum.
2: Ben de. Tırmanma duvarında en tepeye çıkmak için sabırsızlanıyorum.
0: Ben en çok dev salıncaktan hoşlanıyorum.
3: Bayram Hoca nerede kaldı acaba?
2: Gelir birazdan. Bayram Hoca nerede kaldı acaba? Gelir birazdan dedim ya. Allah Allah! Bayram Hoca nerede kalmış olabilir?
0: Zaman mı durdu, bana mı öyle geliyor?
2: Yoo, her zamanki gibi. Selim, nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun?
0: Sabırda galip, heyecanda mülayim sanırım.
2: Arkadaşlar, Bayram Hoca şimdiye kadar gelmeliydi. Kötü bir şey olmasın sakın.
4: Hocam!
5: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleykümselam.
5: Beklettim, hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun hocam.
3: Bir sorun mu var hocam? Endişelendik.
5: Heyecanla beklediğinizi biliyorum ama araçta bir sorun çıktı çocuklar.
0: Olamaz.
5: Oldu maalesef. Sanayiye götürdüm ama iki günden önce çıkması imkansız dediler.
2: Ama tırmanma duvarı.
5: Ben de üzgünüm fakat yapabileceğimiz bir şey yok Salih. Bunda da vardır bir hayır.
0: Zor olsa da, çok zor olsa da bekleyeceğiz hocam.
5: Aferin Galip. Sabırda galip diyorsun. Hadi bakalım.
2: Sabırda galipsindir değil mi Galip?
0: Yani hiç sanmıyorum. Bismillah.
2: Dikkatli ol, tabağın çok dolu.
0: İki iş olmasın diye iki tabağı birleştirdim. İki de galip, bir de mülayim.
2: Uy, şimdiye kadar uydurdukların içinde en kötüsü buydu Galip.
0: Uydu bence. Ama ya.
2: Dikkatli ol demiştim.
0: Sen geç, ben de dökülenleri toplayayım.
2: Tamamdır, tertemiz oldu.
0: Hepsini topladım. Hemen yıkayayım da bir an önce yiyelim.
2: Dikkatli ol kardeşim.
0: Dikkatli Galip, beceride mülayim bir insan olarak bu kez kolayca halledeceğim.
2: İnşallah de kardeşim.
0: İnşallah. Bu sefer tamam sanırım.
2: Hadi gidelim.
0: Salih geldi mi acaba?
2: Bilmem.
0: Ali, kızma Galip abi. Şu hale bak, yeni yıkamıştım.
5: Sabır da Galip, Galipciğim. Tamam, olan olmuş. Hı-hı. Sakin ol. Şimdi gerçek pehlivan olma zamanı.
0: Tamam hocam, o neyse ben olurum. Hem de Galip abiden daha iyi olurum. Ali.
5: Pehlivan kimdir biliyor musunuz çocuklar?
2: Güreş sporuyla ilgilenen kişi mi hocam?
5: Evet, aynen öyle. Peki, gerçek pehlivan kimdir?
2: Yağlı güreşçi mi hocam?
5: Yok, o da değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir.
3: Ha, şimdi anladım. Öfkesine hakim olan aslında kazanan taraf oluyor.
5: İşte bu. Birbirimize kızabiliriz ama sabırla öfkemizi yenersek gerçek pehlivan oluruz.
0: Sabırda galip, öfkede mülayim olmalıyız. Bir de meyveleri toplamalıyız, değil mi Ali?
2: Evet Galip abi.
3: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Salih. Gel bakalım. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun hocam.
0: Nasıl oldun?
3: İğneye dayandım ama ağrıya dayanamıyorum. Ay, oy dişim.
0: Önemli olan iğneye dayanabilmek kardeşim. Tebrik ederim maşallah.
6: Tamamen katılıyorum Galip. İyileşmek için gereken neyse onu yapmışsın.
3: Evet hocam. Değilse dişini tamamen kaybedersin dedi doktor. Dişimi seçtim.
0: Tebrik ederim kardeşim.
5: Meyvelerimizi afiyetle yiyelim, sonra tam da konuyla alakalı bir yere gideceğiz.

0: Burası geleneksel sanatlar atölyesi çocuklar. Ebru, hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatlar yapılıyor.
1: Çok güzelmiş hocam.
2: Konuyla alakalı bir yer demiştiniz hocam.
0: Öyle zaten.
1: Sanatında mı sabırla alakası var hocam?
0: Olmaz mı? Sabrın en güzel hali sanattır çocuklar. Bakın bu tablolardaki resimler incecik fırçalarla boyayarak ortaya çıkıyor. Hepsi ince ince sabır işi.
1: Çok güzel hocam.
0: Bugün sizinle Ebru atölyesine katılacağız.
3: Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk Cemile.
4: Cemile mi?
0: Evet, Cemile bir süredir Ebru dersleri alıyor.
2: Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah.
3: Ebru, su üzerine yapılan bir sanattır arkadaşlar. Teknenin içindeki su ve kullanacağımız boyalar farklı malzemelerle özel olarak hazırlanır. Bu yüzden dikkatli ve sabırlı olmalıyız.
2: Ya sabır, yine sabır.
3: Başlıyoruz. Bismillah. Önce seçtiğimiz boyaları tekneye serpiyoruz.
2: Gördünüz mü? Nasıl da suyun üzerinde kalıyor boyalar. Bitti mi?
3: Hayır, henüz değil.
0: Ebru, tekneden kağıda aktarılıncaya kadar tamamlanmış sayılmaz çocuklar.
1: Kağıt suda yırtılmıyor mu?
3: Dikkatli olursan genelde yırtılmaz.
0: Kağıt yırtılmıyor ama suyun üzerinde yapılan sanat bir nefesle bozulabilir. Küçük bir çalkalanma, aceleci bir davranış emekleri heba edebilir.
2: Yine sabır diyorsunuz yani hocam.
0: Aynen öyle diyorum Galip. Ebru baştan sona bir sabır öğretmeni gibidir. Gayret, emek, tahammül ve sabır gibi birçok kavramı bize öğretir.
1: Çok güzel.
0: Teşekkürler Cemile. Eline sağlık.
1: Çok güzel ama biraz beklemek gerekiyor.
0: Beklemek hayatın bir parçasıdır Salih. Bak ilacın etki etmesini bekledin ve diş ağrın geçti.
1: Gerçekten de dişimin ağrısı geçmiş hocam.
0: Denemek isteyen?
4: Ben.
2: Sabırla sıramı bekleyeceğim hocam.
0: Aferin Galip.

0: piti piti, karamel
1: aslı peti. Gelin bakın size ne göstereceğim.
2: Ne göstereceksin Agah dede?
1: Çocukken oynadığımız bir oyuncak. Topaç.
0: Topaç mı? Bakayım nasıl?
1: İşte bak böyle.
2: Bununla nasıl oyun oynanıyordu ki Agah dede?
1: Bak bu üzerindeki ipi görüyor musun Elif?
2: Evet.
1: İşte bu ipin ucunu elinde tutuyorsun.
2: Tamam.
1: Sonra topacı yere fırlatıyorsun.
2: Aa, oyuncağı neden fırlatıyoruz Agah dede?
1: Ha? Bu oyuncağın amacı o da bu yüzden Miço.
2: Nasıl yani? Fırlatmak için mi oyuncak yapmışlar?
0: Müsaade etsen Agah dede anlatacak ne için olduğunu.
2: Ama merak ettim.
0: Ben de ettim.
2: O zaman sen de sor.
0: Sormayıp dinlesek öğreneceğiz zaten.
2: Of, tamam peki.
1: Şimdi bunu ileri doğru fırlatırken elimizde tuttuğumuz ipi de geriye doğru çekiyoruz. Ve yere düşen topaç işte böyle fır fır dönüyor.
2: Aa, ne güzel dönüyor.
0: Fır fır fır.
2: Dön güzel topaç, dön.
0: Ben de yapabilir miyim Agah dede?
1: Elbette. Sırayla ikiniz de yapın.
0: Tamam, nasıl yapacağım?
1: Önce ipi topaca güzelce saracağız.

0: sıra bende. Bak şimdi uzun döndürmek nasıl olur gör.
1: Hiç de bile asıl sen gör.
0: Süre tutalım bakalım kiminki uzun dönecek.
1: Olur, sen döndür ben sayayım.
0: Ama sen 5'e kadar sayabiliyorsun.
1: 5 tane 5 sayarım.
0: Yok, ben sayarım.
1: Olmaz. Agah dedi.
2: Efendim Micho.
1: Kimin topacı daha uzun dönüyor diye bize süre tutar mısın?
2: Tutarım tutmasına Micho. Lakin uçuş vakti yaklaştı. Yavaştan yola koyulmamız gerek. İsterseniz bu yarış işini yarına bırakın.
1: Tamam, anlaştık. Agah dedi. Siz çocukken topaçtan başka oyuncağınız var mıydı?
2: Vardı elbet ama bugünkü kadar çok değil.
0: Ne gibi oyuncaklar dedi?
2: Bizim zamanımızda somya yayları olurdu. İki ucu böyle yuvarlak. İşte o yaylara bir tel takardık. Araba tekeri gibi olurdu. Onunla arabacılık oynardık. Eğer somya yayı bulamazsak terlikleri kamyon yapardık. Ayağımızın üstünü kapatan yer direksiyon yeri olurdu.
1: Aa, harika. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz.
2: Evet. Hayal gücümüzü kullanarak güzel güzel şeyler üretirdik.
0: Ben de hayal gücümü kullanarak sürekli uzaya gidiyorum.
2: Ah, çok şükür. Bugün de güzelce havalandık hayırlısıyla.
1: Baksanıza ne kadar yükseldik.
3: Evet, roket gibi.
0: Roket gibiden biraz az yükseldik.
1: Ama diğer balonlardan daha yukarı çıktık. En yukarıda dikkat balonu var.
2: Evet arkadaşlar. Yerlerinizi alın ki dikkat öykümüze başlayalım.
0: Bugün bize ne öyküsü anlatacaksın Agah dede?
2: Bugün size baloncunun

0: hikayesini anlatacağım.
1: Baloncu mu?
0: Evet, bu balonu icat eden adamın hikayesi.
1: Çok merak ettim.
0: Bir çocuk varmış. Adı da...
1: Balbal olsun.
0: Peki, öyle olsun. Balbal oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Ancak kötü bir huyu varmış. Oynadığı oyuncak bir tek ona özel olsun istermiş. Bir oyuncağın aynından başkasının elinde de görürse hemen bırakırmış. Diyelim ki top oynamak için sokağa çıktı. Başkasının top oynadığını görürse topu bırakır gidermiş. Diyelim ki arabalarıyla oynuyor. Aynı arabadan başkasında da görürse hemen hevesi kaçarmış o oyuncaktan.
1: Aman ne kötü.
0: Ya.
2: Topaçla oynasın o zaman. Ben kimsede topaç görmedim.
0: Alper'cim, şimdi çok fazla oyuncak var. Teknoloji gelişti. Oyunlar, oyuncaklar dijitalleşti. Ancak eskiden topaç çok yaygın bir oyuncaktı.
2: Balbal eski zamanda mı yaşıyormuş?
0: Elbette. Balonun icat edildiği yıllarda yaşıyormuş.
2: Anladım.
0: İşte böyle. Balbal ne oynasam, neyle oynasam diye düşünüp duruyormuş. Günlerden bir gün aklına kendi oyuncağımı yapmalıyım diye bir düşünce gelmiş. Bu yalnızca bana özel olmalı demiş. Balbal düşünmüş, taşınmış. Ne yapmalı, nasıl yapmalı, bu oyuncak ne olmalı diye günlerce kafa yormuş.
1: Balon olacak o oyuncak.
2: Bunu hepimiz biliyoruz Elif.
3: Şşt! Dinleyelim.
0: Ve hepinizin de bildiği gibi aklına balon yapmak gelmiş. Malzemeleri bulmuş, buluşturmuş, denemeler yapmış. Küçük olmuş, şişmemiş. Büyük olmuş, nefesi yetmemiş. Derken ideal balonu bir şekilde tasarlamış Balbal. Güzel mi güzel, kıpkırmızı bir balon yapmış. Sonra sokağa çıkmış. Balonuyla oynarken bir başka çocuk onu görmüş. Beraber oynayalım mı diye sormuş. Balbal ona, olmaz, bu benim balonum. Yalnızca bende var. Bir tek bana özel, başkasıyla oynamam demiş.
1: Ne kötü, paylaşmadı.
0: Evet. Diğer çocuk Balbal'a, babama söylerim bana da balon alır demiş. Balbal da ona, alamaz çünkü hiçbir yerde satılmıyor. Bunu ben yaptım demiş.
2: Gerçekten de öyle.
0: Çocuk gitmiş babasına söylemiş. Babası gerçekten balon diye bir oyuncak bulamamış. Çocuk isterim diye tutturunca babası da oğluna bir balon yapmış. Hem de Balbal'ınkiyle aynı renkte. Kıpkırmızı bir balon.
1: Nasıl yapmış?
0: Balbal nasıl yaptıysa öyle. Poşetin içine hava üflesen bile balon oluverir ne de olsa. Diğer çocuk da balonu gören Balbal'ın canı sıkılmış. Hemen eve koşmuş. Madem kırmızı balon yaptılar, ben de sarısından yaparım demiş ve sarı bir balon yapmış. Çıkmış sokağa, onunla oynamaya başlamış. Hikaye bu ya. Bu kez de başka bir çocuk görüp onlarla oynamak istemiş. Balbal yine müsaade etmemiş. Diğer çocuk, gel arkadaşım, bunu bana babam yaptı. İsteriz sana da yapar demiş.
1: İşte bu kadar.
0: Doğruca eve gitmişler. Çocuğun babası diğer çocuk için de bir tane sarı balon yapmış. Çıkmışlar sokağa, beraberce oynamaya başlamışlar. Bunu gören Balbal kızmış. Hemen eve koşmuş. Bir tane siyah balon yapmış. Derken başka çocuk da siyah balon görmüş, sonra yeşil balon yapmış. Başka çocuk da onu görmüş, sonra mavi balon yapmış. Diğer çocuk da onu görmüş. Zaman böyle akıp geçmiş. Balbal ne zaman balon oynamaya kalksa, başkasının elinde de var bundan diyerek vazgeçmiş. Gidip başka renkte yenisini yapmış.
2: Ama bu çok kötü. Oyun oynamak yerine sürekli balon yaptı.
0: Ya sorma Alper. İşte Balbal'ın da derdi bu olmuş. Yıllar geçmiş, büyümüş, koca adam olmuş. Balonun mucidi kendi olduğu halde şöyle ağız tadıyla

0: Bir kere bile oynayamadan geçmiş yıllar. Sormayın. Ve bir rivayet var ki çocuklar hala ortalıkta dolanır.
1: Nedir?
0: Balbal ömrünün sonuna kadar her gün başka bir renkte balon yaparak, kimsede olmayan rengi bulmak için uğraşarak yaşayıp gitmiş.
1: Ne zormuş işi?
0: İşleri kolaylaştırmak bizim elimizde evlat. Ama hırs yaparsak işlerimiz hep zorlaşır. Evet, sıra geldi dikkat yarışına. Evet, ilk sorunuz geliyor. Balbal'ın yaptığı ilk balonun rengi neydi çocuklar?
1: Kırmızı.
0: Tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, Balbal neden balon yapmaya kalkışmıştı?
1: Tek kendine özel bir oyuncak olsun diye.
0: Tebrikler. Sen çok iyi bir dinleyiciymişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: İlk iki soruyu sen bildiğine göre üçüncü bir soruya gerek kalmadı. Ne de olsa iki puanı toplayarak bugünü önde bitirmeyi garantiledim.
1: Hey, yaşasın!
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Bugünün hatırası olarak bizden bir balon maketi ve bir de rozet kazandın.
1: Yaşasın! Hepinize teşekkür ederim.
4: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesisin. Hey hey hey dikkat balonu.
2: Dur o benim sözüm.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

Kimi Kolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Google'lar güne

0: oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
1: Çogu.
0: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar. Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
2: Hagu, Hagu, Çogu.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Gugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Aman da güzel çilekler, canım çilekler.
1: Yemesi tatlı, leziz çilekler.
2: Vitamini bol, sağlıklı çilekler.
1: Uzay yerinden bile tatlı çilekler.
3: Bu kadar yeter, doldu kasamız.
0: Sayemde hemen bitirdik. Yani sayemizde hepimiz çalıştık canım.
1: Şimdi oldu.
3: Ama bu böyle taşınmaz.
0: Nedenmiş anneciğim?
3: Çok ağır.
0: Dert ettin şeye bak anneciğim. Zeki var burada, Zeki. Tabii.
3: Hem de bu kadar çok çileği bir yerde taşırsak alttakiler ezilir.
0: Hiçbir şey olmaz anneciğim. Merak etme sen. Ne demişler? Bir elin nesi var? İki elin fesi var.
2: Fesi değil, sesi var.
0: Aman canım, neyse ne. İki el daha güçlü yani.
3: Zorlama oğlum.
4: Tamam, kasanın ağır olduğunu anladık.
3: Ben zaten demiştim.
0: Ne demiş atalarımız? Gücün yetmiyorsa aklın yetsin.
1: Hangi atalarımız demiş?
0: Ben dedim, neyse. Aklımızı kullanalım şimdi. Buldum. Sürükleyerek götüreceğim. Tabii.
2: Bence bu hiç iyi bir fikir değil.
0: Merak etmeyin. Taşıdıkça kolaylaştı ya taşıması.
2: Dayı.
0: Sarın yak dedim.
1: Dayı.
0: Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söylemiştim. Gittikçe hafifliyor. Harikayım ya.
2: Hafifliyor çünkü kasa delindi.
0: Ne?
3: Ne dedim ben sana?
0: Merak etmeyin, hallediyorum. Bak oldu bitti. Artık dökülmeyecek.
3: Çileklerin yarısı gitti ama.
0: Olsun anneciğim ya. Bir de iyi tarafından bak.
3: Neymiş o iyi taraf?
0: Ağırlığın da yarısı gitti.
3: Of Zeki, of.
0: İşte çilekler ablacığım.
5: Ama burada çilek yok ki.
0: Ne?
5: Çilek suyu var.
2: Çilek suyu.
3: Ben sana demedim mi? Gitti bir günlük emek.
2: Çilek suyu.
3: Bu böyle olmaz. Bize bir el arabası lazım. Mühendis oğlum bize bir el arabası yap da kurtar bizi şu dertten.
6: Olur anneciğim. Yaparım tabii.
3: Mühendis dedim.
0: Tamam. Ben işte. Araba demek Zeki demektir. Ben Almanya'dayken bütün otomobil firmaları peşimden koşuyordu. Aman da Zeki bizim fabrikada çalışsın diye sıraya giriyorlardı. Tabii.
2: Ne oldu sonra?
0: Birinin teklifini kabul ettim.
1: Niye Türkiye'ye döndün peki?
0: Yeni fikirlere açık değillerdi. Beğenmedim bu tavırlarını. Hem insan hiç kare tekerlek yapmak istedi diye işten atılır mı canım? Çok ayıp. Tabii. Hümeyye, kare tekerleği yapacağım. Siz de buna şahit olacaksınız. Tabii.
7: Yandık ki ne yandık. Gitti güzelim araba.
0: Eniştem de yapsın arabasını. Görelim bakalım en yenilikçi araba kiminki olacak. Ben yardımcılarımı seçtim.
1: Aman ya, yine kaybeden takımdayım.
0: Merak etmeyin, yenim dayın doğuştan şampiyon. Tabii.
2: Ben de babama yardım ederim.

0: Ver bakayım.
1: Al dayı.
0: İşte 100 yılın icadı. İzleyin bakalım.
2: Şey, tabii başta biraz zorlanıyor ama sonradan hızlanacak. Merak etmeyin. Gidiyor işte, gidiyor. Harika.
0: Gittikçe de kolaylaştı. Arabam süper değil mi?
3: Hangi araban?
0: İşte bu. Araba nerede?
4: Buyur anneciğim. Güle güle kullan.
5: Ellerine sağlık oğlum. Çok güzel olmuş.
0: Olmaz. Bu sayılmaz. Araba çok basit. Daha ileri teknoloji bir şeyde yarışmalıyız. Tabii.
6: Ne mesela?
0: Mesela uçak. Evet, uçak yapalım.
6: Uçak yapmak bence çok zor. Nasıl yapabiliriz ki?
7: Biyomimikriden faydalanabilirsiniz.
6: Of ya, unuttum ben onu. Neydi? Biyomimikri.
0: Ben unutmam. Diğer canlıları taklit ederek teknoloji üretmek. Tabii.
7: Evet, dayın doğru söylüyor.
6: Bence kuşları taklit ederek uçak yapabiliriz.
0: Çok klişe. Daha orijinal bir şey olmalı.
1: Vallahi dayıcığım, orijinal olmasına gerek yok. Çalışsın yeter.
4: Öncelikle büyük kanatlara ihtiyacımız olacak. Kanatların da üstünü bombeli, altını düz yapmalıyız.
6: Neden babacığım?
4: Çünkü böylece kanadın altında yüksek basınç, üstünde düşük basınç olur. Ve uçağımız uçabilir. Ayrıca uçağımızı kuşlar gibi hafif yapmalıyız. Ağır olursa düşer.
6: Peki kocaman uçaklar nasıl uçuyor babacığım?
4: Haklısın. Tonlarca ağırlıktaki uçaklar da uçuyor. Ama onların çok büyük jet motorları var. Bu motorlar uçağı ileri doğru itiyorlar. Büyük kanatlarıyla da uçak yer çekimine karşı koyabiliyor. Ama bizim uçağımızın motoru olmayacak. O nedenle hafif olmalı.
1: Şu kuşa ne dersin dayı?
0: Olmaz. Çok klasik.
6: Peki ya kelebek?
0: Olabilir belki. Renkli bir hayvan. Ama daha orijinal bir şey arıyorum.
6: Arılar?
0: Şey, arılarla ilgili pek hoş hatıralarım yok. Onlara yaklaşmasak daha iyi ya.
6: Of dayı, bulamadık.
0: Durun. İşte bu.
1: Sincap mı?
0: Evet.
6: Of dayı, bula bula bunu mu buldun?
0: Evet çocuklar, çok orijinal. Sincaptan esinlenerek bir uçak tasarlayan ilk insanlar biz olacağız. Heyecan verici değil mi?
1: Daha çok endişe verici dayı.
0: Mutlaka büyük bir kuyruk yapmalıyız. Kuyruk önemli. Kuyruğuyla uçuşuna yön veriyor. Tabii.
6: Bu olur mu?
0: Olur. Harika. Bacakları çok esnek. Güzel zıplıyor. Bize yay lazım.
1: Dayı emin
0: mi? Yay dedim. Biraz da ağırlık koymamız lazım. Yoksa geri indiremeyiz. Hep uçar.
6: Yandık.
8: Kanatlar için bunlar olur mu babacığım?
4: Tahta ağır olabilir. Daha hafif bir malzeme bulalım.
8: Karton?
4: Evet, harika olur. Hem hafif hem dayanıklı. Al bakalım. Şunu da. Evet.
0: Korkma küçük küçük. Teknolojinin geldiği son nokta bu. Tabii.
3: En uzun süre uçabilen uçak yarışmayı kazanır.
0: Uzun süre uçmak mı? Babacığım, benimki yere inebilsin diye ağırlık bağladım. Ağırlık. Tabii. Siz buna uçak mı diyorsunuz? İzleyin şimdi. Ne?

0: Aman.
1: Şey, yani bilim yavaş ilerler değil mi? İşte uçuyor, uçuyor.

0: Yarattığı harikalar gözümüzün önünde. Hı? Yeter ki biz onları aklımızla işleyelim. Allah'ın koyduğu kanunlardan faydalanmasını bilelim.
1: Ben de aklımı kullandım baba.
0: Kullandın ama yerinde kullanmadın. Hırsına yenik düştün. En iyisini ben bilirim dedin. Bilgi sahibi olanlara danışmadın.
1: Haklısın baba. Artık kızma bana. Hırsıma yenildim. Kendimi kaybettim. Uçağımı yapmalıydım. Kuşları örnek alarak zor durumda kalmazdım. Saçma maketler yaparak. Tabii.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bir Gelin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Aman efendim, aman! Tüm ahali toplanmış gelmiş. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi herkes bu gece oynanmasını istediği konuyu kağıda yazıp heybeye atsın.
2: Ha, kağıt mı atacağız? Ben de heybeyle para topluyorsunuz sandım. Tiyatroya yardım parası.
1: Yok canım, Heybeli Tiyatro'nun bütün gösterileri ücretsizdir. Amacımız hoşça vakit geçirmek, dilimiz döndüğünce iyiyi, güzeli, doğruyu yayabilmek. Evet, bugünün konusu bakalım ne çıkacak? Konumuz tutumlu olmak çıktı. Harika, çok güzel bir konu.
3: Hadi hayırlı geceler kızım.
4: Anne.
3: Efendim kuzum.
4: Işık açık kalsa olur mu?
3: Birazdan uykuya dalacaksın kızım. Işık açık kalırsa boşuna yanmış olur.
4: Yansın anne, ne olur ki?
3: Müsrif olursun.
4: Müsrif mi? Müsrif ne demek anne?
3: İsraf yapan, savurgan kişilere müsrif denir kızım. Mesela ışığı gereksiz yere yakmak israftır. Işığı gereksiz yere yakan kişiye de müsrif denir.
4: Başka ne yaparsak müsrif oluruz?
3: Mesela bazen yemeklerde babanın tabağına yemek koyarken baban bana hanım daha çok koy, daha çok koy diyor ya.
4: Evet, sen de ona doyacağın kadarını koyuyorum. Artar, yiyemezsen israf olur diyorsun. Yani tabağımıza yiyeceğimizden fazlasını doldurursak da müsrif oluruz. Doğru anladın mı anne?
3: Evet, aferin sana.
4: Peki anne başka? Başka ne yaparsam müsrif olurum?
3: Anlaşılan bu konu çok ilgini çekti. Sana tutumlu ile savurganın masalını anlatayım mı?
4: Masal mı? Bayılırım. Hadi anlat.
3: Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir fırıncı yaşarmış.
5: Ben bu köyün fırıncısıyım. İyi güzel ekmekler pişiririm ki sormayın.
3: Bu fırıncının bir de oğlu varmış. Öylesine savurgan, öylesine müsrif mi müsrif.
6: Ben fırıncının oğluyum. Adım Gürbüz. Babam bu köyün tek fırıncısı. Öyle güzel ekmek yapar, öyle çok ekmek satar ki bir sürü para kazanır. Ben de babama yardım eder, ondan bolca para alırım.
3: Bir de bu fırında çalışan delikanlı varmış.
1: Ben Arif. Fırında çalışır. Elime geçen parayla yoksul ana babama bakarım.
3: Arif'le Müsrif Gürbüz fırında çalışır. Fırıncı da onlara bu hizmetleri karşılığında ödeme yaparmış.
5: Evet, gelin bakalım çocuklar. Bugün haftalıklarınızı alacaksınız.
6: Ver baba, ver paramı da akşam kasabaya gidip bir güzel harcayayım.
5: Ne alacaksın paranla?
6: Şeker, çikolata, yeni bir ayakkabı da alacağım.
5: Ayakkabı mı?
6: Evet baba, çok güzel bir ayakkabı gördüm geçen, mavi renkte. Kırmızı, sarı, beyaz, siyah, her renkte ayakkabım var. Lakin o renkte hiç ayakkabım yok. Alayım da olsun.
1: Kesene bereket usta. Şey usta, çarşıdan alacaklarım var da bugün biraz erken çıksam olur mu?
5: Hayırdır Arif? Yoksa sen de mi mavi ayakkabı alacaksın?
1: Yok usta, ayağımdaki ayakkabılar yeni sayılır. Dikkatli kullanırsam daha uzun yıllarda giyerim bunları. Çarşıdan evin erzağını alacağım, babamın ilaçlarını alacağım. Param artarsa da anacığıma veririm, onda durur.
3: İşte böyle kızım. Gürbüz ihtiyacı var mı yok mu düşünmezmiş. Eline geçen tüm parayı harcarmış. Arif ise evinin ihtiyaçlarını karşılar, kalanı da anacığına verirmiş. Aradan yıllar geçmiş, fırıncı iyice yaşlanmış.

0: Yıllar geçip gidiyor. Zaman boşa harcanmayacak kadar kıymetli bir hazine. İnsan her anının kıymetini bilmeli. Zamanını israf etmemeli. İyi, güzel, doğru, faydalı şeyler için harcamalı.
1: Hayırlı günler babacığım. Bugün haftalıklarımızı verecek misin?
0: Vereceğim oğlum.
1: Tamam, yeni telefon alacağım da para lazım.
0: Yeni telefon mu? Bu kullandığın eski değil ki oğlum.
1: Eski değil ama bir üst modeli çıktı baba. Herkes ondan alıyor. Benim neyim eksik?
2: Hay Allah. Telefonumun da bataryası iyice eskidi. Şarjı hemen azalıyor.
0: Görünen o ki bu hafta telefoncu bayram edecek.
2: Neden usta?
0: Oğlum telefonunu değiştirecekmiş. Sen de telefonundan şikayet ediyorsun. Belli ki sen de yeni çıkan modeli alacaksın.
2: Yok usta. Bu telefon uzun zaman idare eder beni. Sadece bataryası eskidi biraz. Onu tamir ettirirsem başka sıkıntısı yok.
3: Arif de hiç para harcamıyor.
4: Arif para harcıyormuş ama gereksiz şeylere değil.
3: İyi de anne, yeni model telefon çıkmış. Ben Arif'in yerinde olsam hemen alırdım.
4: Arif eğer bir şeye ihtiyacı varsa en iyisini alıyormuş. Ve o eşyasını tamamen eskiyene kadar kullanıyormuş. Tasarruflu olmak da bu demek zaten.
3: Öğretmenimiz bilinçli tüketiciler eşyalarını kullanım süreleri bitene kadar kullanır demişti. Şimdi daha iyi anladım onu.
4: Bunu duyduğuma sevindim. Neyse, tutumlu Arif ve savurgan Gürbüz'ün günleri böyle geçip gidiyormuş. Derken iyice yaşlanan fırıncı hayatını kaybetmiş ve fırında oğlu Gürbüz'e kalmış.
1: Arif, kasadaki paraları versene bana.
2: Birazdan değirmenci gelecek, bize un getirecek. Parayı ona vermemiz lazım.
1: Canım kaçmıyoruz ya, değirmenciye söyle, getirdiği undan ekmek yapalım, satalım, para kazanalım, öderiz parasını.
2: Paramız varken borçlanmasak daha iyi değil mi?
1: Para bana lazım, arabamı değiştireceğim. Değirmenci beklesin.
4: İşte böyle. Gürbüz savurganlığa devam etmiş, babasından kalan ne varsa satıp savuyor, gereksiz şeylere harcıyor. Hiç tasarruflu davranmıyormuş.
3: Peki ya Arif?
4: Arif tasarrufu hiç elden bırakmıyormuş. İhtiyacı olanı alıyor, canı bir şey çekerse yapıyor ama gereksiz harcamalardan uzak duruyormuş. Artan parası olursa da annesine veriyormuş.
0: Evlat, babam günü gününe ödeme yapardı. Benim alacaklarımı hiç aksatmazdı.
1: Biliyorum değirmenci amca.
0: Sen aylardır benden un alıyorsun ama ödeme yapmıyorsun. Borcun çok birikti. Borcunu ödemezsen sana yeni un veremem.
1: İyi de un alamazsam ekmek yapamam. Ekmek satamazsam nasıl para kazanırım ben?
0: Borcumu ödemezsen un veremem sana maalesef.
2: Un alabildin mi?
1: Yok, borcumuzu ödemezsek vermiyor.
2: Doğru, borcunu ödememiz gerek. Acaba arabanı satsan da borçlarımızı mı kapatsak?
1: Yok canım, un almak için güzelim arabamı satacak değilim ya. Fırını satarım daha iyi.
4: Ve böylece Gürbüz babasından kalan fırını satılığa çıkartmış.
3: Olacağı buydu.
4: Peki fırını kim almış dersin?
3: Kim? Yoksa Arif mi?
4: Evet kızım. Yıllarca tasarruflu davranıp artan parasını annesine vermişti ya. İşte orada biriken parayla da fırını satın almış.
3: Peki ya sonra anne?
1: Arif!
2: Gürbüz, demek sen ha? Yıllar geçti aradan görüşmeyeli. Hangi rüzgar attı seni buraya?
1: İş istemek için geldim.
2: İş mi?
1: Evet. Babamdan kalan ne varsa sattım, harcadım. Her şeyim tükendi sonunda. Çalışıp para kazanmam lazım. Elimden bir tek ekmek yapmak geliyor. Beni işe alır mısın?
2: Alırım tabii. Bunlar sana ders olmuştur. Bundan sonra savurganlığı bir kenara bırakıp tasarruflu davranmayı öğrenirsin.

0: Atalarımız ayağını yorganına göre uzat demişler.
1: Tutumlu olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak çok önemlidir.
2: Savurganlık dinimizde de toplumumuzda da hoş karşılanmaz.
3: İsraftan kaçınır, ölçülü davranırsak Rabbimizin nimetleri hepimize bolca yeter.
4: Sözün özü, israftan sakınalım. Tasarruflu olup ihtiyacımız kadar harcayalım.
3: Sirçilisan ettiysek affola.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama

0: Ya uzaylılar varsa?
1: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
2: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
3: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
4: Dayı, ben buradayım.
3: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
4: Ne müşterisi?
3: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
2: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
1: Anladım zaten.
3: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
1: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
3: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
1: Aslında biz...
3: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
2: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
3: Şakacı seni. Çakka pek. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
1: Neymiş bu muhteşem icadımız?
3: Önce tahminleri alalım.
2: Uzay mekiği.
3: Bunun da aklı fikri uzayda.
1: Doğal dediğine göre... ...karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
3: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
4: Bilemedik dayı, sen söyle.
3: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
2: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
3: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
1: Piyano gibi mi?
3: Alakası yok.
4: Ok gibi mi?
3: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
2: Hadi hayırlısı.
3: Neyse gevezelik et, benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
2: Tüy ne alaka?
3: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
2: İçimden bir ses yandık diyor.
3: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.

0: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
0: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne? Ben yokum arkadaş.
0: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
0: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam.

Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.

Müzik niye durdu? Dur yapma, kıçı kıçı anlaşabiliriz tabii.

0: yaşıyor musun?
1: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
0: Ne diyorsun dayı?
1: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
0: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
1: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
0: Olmaz.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklam oldum.
1: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
0: Ne fark eder? Islanıyoruz.
1: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
0: Şeker değil, kamera taşıyorum.
1: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
0: Orası öyle de. Ya geçirirse?
1: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
0: Aa, nereden bildin?
1: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
0: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
1: Kara göründü.
0: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
1: Aa, kapı kapalı. İçeride kimse yok.
0: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
1: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
0: Belki bir işleri çıkmıştır.
1: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
0: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
1: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
0: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
1: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
0: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
1: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
0: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
1: Yazmayan kalem yapmışlar.
0: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
1: Dur. Işığı deftere tut bakayım.
0: Bak sen şu işe.
1: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
0: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: Ah, içindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Bu kadar mı?
2: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not,

0: ya da ipucu yok mu?
1: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
2: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
1: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim, Ethem amca açsın.
2: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
1: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
2: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
2: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
2: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
0: Ya!
2: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
0: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
2: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
0: İyi de bu sandık açılmıyor.
2: Şu sesi duyuyor musun?
0: Duyuyorum.
2: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
0: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
2: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
0: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.

0: Nereye düştüğünü gördün mü?
1: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
0: Bir ıssız adamız eksikti.
1: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
0: Anahtar mı? Bu sandıkta anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?
1: İşe yarıyor.
0: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
1: Açıldı.
0: Burada rakamlar var.
1: Şifreli olmalı. Bu ne?
0: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
1: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
0: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki.

0: İki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
0: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
1: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
0: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
1: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
0: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
1: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
0: Hayır, bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
1: Orada.
0: Saat 15.30'da durmuş.
1: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
0: Sezgi.
2: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
3: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
1: İçeriz.
3: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam Rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: ne dostum? Nereye gidiyoruz?
1: 10 defa söyledim Harun. Camiye gidiyoruz. Ulu camiye.
0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.

0: bakım çantasını niye yanımıza aldık?
1: Orada anlatırım.
0: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
1: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
0: Hayda.
2: Emin'cim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
2: Ah ah, iki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
0: Sade helva mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
0: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
0: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
0: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
1: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
0: Neyin var hocam?
2: İyiyim iyi. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
0: İnşallah. Bekliyoruz yani.
1: Aslında aklımda başka bir şey var.
0: Nedir?
1: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
0: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
1: İşte biraz anlarım.
0: Maşallah, on parmağında üç marifet.
1: He? Üç mü?
0: Evet, hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece üçünü biliyorum.
1: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
0: Olur vallahi. Hadi.
3: Ooo Emin, Harun, selam sabah yok mu?
0: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
1: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
0: Yo, oturabiliriz aslında.
1: Oturamayız Harun Bey, işimiz var.
0: Of, tamam ya.
4: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
1: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
4: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
4: Şey, tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
0: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
4: Hop, nereye?
0: Oturmaya.
1: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
0: Of ya, of!
4: Toplayabilsek bari.
0: Toplarız ya.
1: Toplarız, toplarız.
4: Peki çalışacak mı?
1: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
0: Nasıl deneyeceğiz?

0: tavşana yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
1: Market sahibi izin vermezse ya?
0: Bence verir.
1: Ya vermezse diyorum.
0: Verir dedim.
2: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
1: O da doğru. O vida oranın değil.
0: Bence de değil.
2: Buradan söktüm ama.
0: Vida büyük, vida yeri küçük.
1: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
2: Olmadı çocuklar.
0: Ne yapacağız?
2: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
1: İyi de sen elinden geleni yaptın.
2: Henüz değil.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Aklımda bir fikir var.
1: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasını taşımaktan.
0: Vallahi ben varım her neyse.
2: Bunun için para lazım tabii.
1: Para mı?
2: Biraz.
0: Ne kadar biraz?
2: Biraz işte. Birazcık.
0: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
2: Hayır, ona paramız yetmez.
1: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
0: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
1: Tamam.
2: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
1: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
0: Çok şükür hallettik.
2: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
0: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
2: Kesinlikle.
1: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
0: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
2: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
0: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
1: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
2: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
0: Ne güzel.
1: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim hocaya biz de söz verdik çünkü.
0: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
2: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
1: Yorgunluktan öldüm ya.
2: Yetiştik çocuklar.
0: Ama bittik de.
1: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
2: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
2: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
1: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an Kur'an tilaveti için uygun değil.
0: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?
3: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
2: Olmaz öyle şey. Selim hocanın verdiği sözü ben tutacağım.
1: Nasıl yani?
0: Anlamadın mı akıllım?
1: Yoo.
3: Kur'an'ı Emin okuyacak çocuklar.
1: Hmm. He.

0: Selim Hoca duymasın, üzülür.
1: Yok, neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
1: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
2: Ne yapalım Hakkı Baba?
1: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
0: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
1: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
1: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak. Orada, kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor.

0: diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı. Onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
0: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
0: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
0: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
0: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
0: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
2: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: okuyana kadar sen gelmişsin bile. Hayal penceresine de sevimli bir kuş çizmişsin.
1: Ayşe, bu yavru kuşun adı Apalak.
0: Apalak mı? Apalak niye çağlarda tek başına duruyor ki? Bizim bahçedeki kuşlar hep arkadaşlarıyla birlikte.
1: Çünkü bu kuş uçma denemesi yaparken evinden biraz uzaklaşmış. Geldiği yolu bulmak için de o dalın üstünde düşünüyormuş.
0: Anladım. Bugün bana yolunu kaybetmiş bir kuşun hikayesi.

0: Hikayemiz içinde küçük bir şelale akan güzel bir ormanda geçiyor.
1: Küçük şelale mi? O da nedir?
0: Suyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yere küçük şelale deriz.
1: Öyleyse suyun çok yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere de büyük şelale deriz. Peki çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere ne deriz? Boğazına bir şey mi takıldı senin?
0: Ay, oh.
1: Bak, hıçkırığın sana geçti.
0: Ayşe, eğer ben bir sorunun cevabını bilemezsem hıçkırmaya başlıyorum. İşte bak, yine başladı.
1: Öyleyse, sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere çok çok büyük şelale deriz. Sonunda hıçkırığın kesildi.
0: Çok da zor değilmiş ama iyi ki yanımda sen varsın.
1: Hikayeyi unuttuk ama.
0: Unutur muyuz hiç? Nerede kalmıştık? Ha, buldum. Hikayemiz içinde küçük bir şelale olan güzel bir ormanda geçiyor. İşte bu ormanda ailesiyle yaşayan Apalak bir gün kanatlarını güçlendirmek için uçma denemesi yapmaya karar vermiş.
1: Biliyor musun? Ben de ilk defa bisiklet sürerken annem yanımda durmuştu. Düşmeyeyim diye de beni omzumdan tutmuştu. Peki, Apalak ilk uçma denemesini yaparken anne veya babasının niçin yanında değilmiş?
0: Çünkü onlar yiyecek bulmak için ormanın içlerine doğru gitmişler. Apalak da onların gelmesini beklemeden ilk uçma denemesine başlamış.
1: Uçabilmiş mi peki?
0: İlk başlarda her şey yolunda gitmiş. Apalak yuvasından birkaç ağaç öteye rahatlıkla uçabilmiş.
1: Sonra ne olmuş? Önüne bir kelebek sürüsü mü çıkmış? Yoksa yanlışlıkla bir ara kovanın içine mi girmiş?
0: Hayır. Bunların hiçbiri olmamış. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bu rüzgar onu ormanın başka bir köşesine götürmüş. Apalak bir ağacın dalına güçlükle konabilmiş. Sonra da cik cik cik cik diye öterek anne ve babasına seslenmiş.
1: Apalak sesini duyurabilmiş mi?
0: Ne yazık ki duyuramamış.
2: Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur?
3: Birazdan hazır olur.
1: İşte böyle bağırsaymış, anne ve babasına sesini duyurabilirmiş.
0: Ayşe, sende de ne ses varmış ama. Hani kulağımın dibinde bağırınca?
1: Çok mu bağırdım?
0: Sen sesini alt kattaki annene duyurabildin. Çünkü apalaktan daha çok bağırdın. O ise sesini ancak karşı ağaçtaki uzun kuyruklu sincaba duyurabilmiş.
1: Sincap onun sesini duyunca ne yapmış?
0: Hemen Apalak'ın yanına gelmiş ve ona şöyle demiş. Sevimli kuş, seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Yoksa uçma denemesi yaparken yolunu mu kaybettin sen?
1: Bu sincap çok zekiymiş. Apalak bir şey demeden onun kaybolduğunu nasıl da bilmiş?
0: Apalak da senin gibi şaşırmış ve sincaba benim kaybolduğumu nasıl anladın diye sormuş. Sincap da ona rüzgar uçmak için acele eden kuşları ormanın bu köşesine doğru sürükler. Seni görünce onlardan biri olduğunu anladım. Eğer seni ilk gören sansar olsaydı başına çok kötü şeyler gelebilirdi demiş.
1: İyi ki onu ilk gören sincap olmuş. Peki sincap daha sonra ne yapmış?
0: Apalak'a yuvasının nerede olduğunu sormuş. O da benim yuvam küçük şelalenin yanındaki selvi ağacının bir dalında diye cevap vermiş. Sincap Apalak'a atla sırtıma demiş. Apalak da sincapın sırtına atlayıvermiş.
1: Sonra da sincap dıgıdık dıgıdık koşmuş.
0: Ayşe atlar dıgıdık dıgıdık dıgıdık koşabilir ama bu sincap at gibi koşmasını bilmiyormuş.
1: O zaman Apalak'ı yuvasına nasıl götürmüş?
0: Elbette ağaçların dallarına sıçramış. Biraz da hoplamış.
1: Ben de bazen yatağımın üstünde böyle hoplayıp zıplıyorum işte. Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Daha sonra sincap Apalak'ı yuvasına getirmiş.

0: anne babasına teslim etmiş.
1: Apalak da ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş.
0: Hem de nasıl mutlu olmuş. Apalak'ın anne ve babası da Sincap'a çok teşekkür etmiş. Sincap da hiç vakit kaybetmeden geri dönmüş. Çünkü ormanın içlerinde hala uçma denemesi yaparken evinden uzaklaşan sabırsız kuşlar olabilirmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
0: Çok mu merak ediyorsun?
1: Evet.
0: O halde söyleyeyim.
1: Hadi çabuk söyle.
0: Ayşe, ben bu güzel hikayeleri...
1: Anne, bu sabah kahvaltıyı benim odamda mı yapacağız?
2: Evet kızım. Hani sen az önce anne kahvaltı ne zaman hazır olur diye bağırınca çok acıktığını düşündüm.
1: Yaşasın.

0: ölçülü parkur.
1: Wow! Çılgınca bir yolculuğa hazır mısınız?
2: Hadi Kıpır, seni bekliyoruz.
3: Oy, çok yüksek.
4: Hadi dostum Kıpır, kaymak için sabırsızlanıyorum.
1: Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefesimi tutmam lazım ki ağzıma su kaçmasın.
5: Kıpır, biz balığız, unuttun mu?
3: Oo, çok yüksek, çok yüksek.
1: Daha hazır değildim.
3: Oh, sonunda yerdeyiz.
4: Nefis kokular alıyorum.
6: Salep! Salep!
7: Ellerine sağlık yengeç.
1: Bakın, bu koku yengeçin arabasından geliyor.

0: İncilerim, dev kaydırak nasıldı?
1: Çok eğlenceliydi.
2: En tepeden aşağı kadar kaydık ve kendimizi nefis bir kokunun dibinde bulduk.
3: Salep kokusu. Evet yavru balıklar, kimler salep içmek ister?
4: Ben.
3: 3 boy bardak var. Büyük boy, orta boy ve küçük boy.
2: Ben büyük boy bardak alayım.
1: Tabii ben de. Biz de orta boy alalım.
5: Daha önce hiç salep içmedim. Küçük boy alayım ben de.
3: Kepçe. Şu.
1: Güçlü. O minicik kaşıkla kocaman bardak kaç saatte dolar sence?
3: Bir kaşık daha. Oo, bardağın dolmasına çok var daha.
1: Yengeç, bu kocaman bardak minicik kaşıkla dolmaz. Bence bunu denemelisin.
3: Haklı olabilirsin. Bir büyük kepçe. İşte çok daha kolay oldu. Bu güçlünün ve diğer büyük bardak da bir büyük kepçeyle doldu bile. Bu da kıpırın. Sırada orta boy bardaklar.
6: Bu orta boy kepçeyle orta boy bardaklar hemen dolar.
3: İşte orta boy bardak salep. Sırada Puf'un küçük boy bardak salebi kaldı. Oo, bu sefer taştı. Ölçme işinde pek iyi değilim sanırım.
1: Onu anladık ama salep nefisti dostum. Kıskaçlarına sağlık.
3: Afiyet olsun. Yavru balıklar, siz anlaşılan ölçmede çok iyisiniz.
5: Tabii öyleyiz.
3: Yengecin gitme vakti geldi. Salep.
0: Yengeç, teker çıktı.
3: Tekerim, yakalayın.
1: Hızlı yüzün, hızlı.
6: Kapıdan içeri girdi.
1: Kapı kapandı.
3: Tam da girecek yeri buldu.
0: İşte burada kırmızı bir düğme var. Kapıyı açıyor olabilir. İçeri girip tekerleği alırız.
3: Hayır. Burası ölçülü parkur. Her seferinde girdiğimde beceremiyorum ve... Bu sefer hazırım. Hadi. Daha yukarı. Yine olmadı. Kaju, yine tutturamadım ölçüyü. Beni buradan çıkar.
1: Bastım bile. Bu kez birlikte başaracağız yengeç.
3: Başladık işte.
5: Ne? Süreli mi? Açın kapıyı, açın. Panik oldum.
0: Puf, sakin ol. Burası sadece bir oyun alanı. Eğer başaramazsak...
4: Kaşıyı öğreniriz.
2: 25, 24, 23...
1: Hadi, süre ilerliyor.
3: Hiç umudum yok ama canım tekerim. Seni yanıma alayım.
6: Çıkış nerede?
3: İşte ta şurası.
1: Çok yüksek. İşte... Kaldıraç bizi oraya fırlatmak için var.
2: 17, 16.
1: Güçlü, saymayı bırak dostum. Hızlı olmalıyız.
0: Kaldıracın bir ucunda büyük kova var.
3: İçini doğru şekilde hızlıca doldurmamız gerekiyor. Ama taşırırsak kaldıraç çalışmıyor.
5: Hadi.
2: Küçücük bardakla olmaz.
1: Aynen böyle. Büyük kovalarla.
2: Çorba içtim bir kase. Kaşıkla dolar mı sence? Kepçe ile doldursana bir kase.
6: Başımın ucunda sürahi var. Sürahinin içi 4 bardak su ile dolar. Bir sürahi suyu tek bardağa dökme sakın. Her yer su ile dolup taşar.
7: Çay kaşığı ne kadar minicik ve tatlı. Çayıma bir kaşık şeker attım. Yeter bu kadar. Tadına baktım.
2: Büyük kovanın içine su doldursam neyle?
1: Çay bardağıyla dolmaz. Su bardağıyla olmaz.
2: 6, 5...
0: Hay Allah. İşe yaramadı galiba.
6: Ama kova tamamen dolu.
3: Belki sadece bir çay kaşığı kadar daha su eklemek lazım.
1: Sakın taşırma.
2: Ve 3, 2, 1...
5: Başardık!
3: Başardık! Geçtik seni, ölçü parkuru!
8: Siz!
0: İncilerim, çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Mercanya'ya açılan Gökyüzü Vadisi akvaryumunu ben de çok merak ediyorum.
1: Ay, ben en çok bulutları merak ediyorum. Bulutlar bence yaylı bir yatağa benziyordur.
5: Bence bulutlar pamuk şekerden yapılmış.
7: Puf, yoksa bulutu yemeği mi düşünüyorsun?
5: Eğer pamuk şekerdense neden olmasın?
2: Bence bulutlar pamuktan yapılmıştır. Yumuşacık.
9: Yavru balıklar.
1: Ne oldu ki? Neden sessiz olmamız gerekiyor?
9: Gökyüzü Vadisi akvaryumuna hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Ama neden sessiz konuşuyoruz? Hiçbir şey anlamadım.
9: İçeride göz gözü görmüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.
2: Ne kadar çok görmek ve görmemek dedin. Kafam iyice karıştı.
9: Bulutlar yere inmiş.
5: Nereye inmiş?
2: Yere inmiş yere.
0: İçeri girip bakabilir miyiz artık yengeç?
9: Tabii tabii öğretmen hanım. Buyurun buyurun buyurun.
1: Aa, kimseyi göremiyorum. Her yer bembeyaz.
5: Bulutlar pamuk şekerden yapılmamış.
2: Pamuktan da değil.
1: Arkadaşlar sorun bu mu? Baksanıza her yer bembeyaz ve bulutlar yerde.
7: Aa evet. Asıl şaşılacak şey bu. Çok çok şaşırdım.
1: Ben de şaşırdım. Ama siz beni göremiyorsunuz.
5: Ay. Aa, o kimdi?
1: Benim dostum, benim.
5: Oh, çok şükür.
9: Öğretmen hanım, bulutlar nasıl yere inmiş?
0: Bunun adı sis, incilerim.
4: Sis mi?
9: Nedir bilmiyorum ama her şeyimi burada kaybettim. Düdüğüm, düdüğüm nerede? Sağ ol Kıpır. Düdüğümü buldum demek.
1: Yo, ben uzatmadım.
9: O zaman güçlü. Teşekkürler.
2: Ama ben de değilim.
9: Ama göremiyorum ki kim uzattı.
4: Biz değiliz.
5: O zaman kim? Burada biri daha var. Ay.
0: Sakin olun incilerim. Vadiye güneş ışıkları değdiğinde sis ortadan kalkar ve kim olduğunu görürüz.
1: Sis kayboluyor.
10: Selamlar dostlarım.
9: Demek içeride dolanan gizemli balık sendin dostum.
10: Buraya gezmeye geldim. Aniden sis çöktü.
7: Çok güzeldi. Bulutlar yere inmiş gibiydi.
1: Anladık ki bulutlar ne yatak ne de pamuk.
5: Ne de şeker.
0: Evet incilerim. Bulutlar gökyüzünde duran su damlacıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Sis de aynı su damlacıklarının yere yakın kısımda toplanmasıdır.
2: Peki neden sis aşağıda öğretmenim?
0: Bunun sebebi havanın ısısıdır. Bulutlar sıcak hava ile yukarıda durur. Soğuk havada ise su damlacıkları daha aşağıda kalır ve sis oluşturur incilerim.
7: Çok çok heyecan verici.
0: Hadi bunun deneyini hep birlikte yapalım. Bu fanusun içinde sıcak su var. Bakın buharı yukarıya doğru çıkıyor.
5: En tepeye kadar çıkıyor.
1: Ve gözden kayboluyor.
0: Evet yengeç, buz küplerini sıcak suya at bakalım.
9: Görev anlaşıldı. Atıyorum. Hop.
0: İşte minik sis bulutunuz. Buzla temas eden bu buhar soğur ve su damlacıkları haline gelir. İşte bu gözle görebildiğimiz bir mini sistir.
5: Sıcak hava yukarı çıkıyor, soğuk hava aşağıda kalıyor.
0: Yukarı çıkınca bulut.
1: Aşağıda kalınca sis.
9: Muhteşemsiniz.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. 3

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera

0: kardeşiyle oynarken bir anda "Susadım Ayla, su içip geliyorum." diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
1: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
0: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata, yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
1: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
0: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
1: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
0: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
0: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
1: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
0: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
1: "Şey, ben incirleri yedim,"
0: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
1: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
0: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
1: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
0: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
1: "Hepsini mi?"
0: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
1: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
0: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
1: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
0: dedi. Ayla,
1: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
0: diye uyardı kardeşini.
1: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
3: Hadi düşünelim."
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: "Uzunca bir sopamız olsa, zıplasak incirlere uzansak,"
0: dedi.
4: "Hey, bu bir sopa."
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
3: "Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz."
1: "Hey, bu çok iyi bir fikir."
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
3: "Hadi bir de böyle deneyelim,"
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, 2 incir, 3 incir, 4 incir, 5 incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
1: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar topladıkları incirleri ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Aman! Sıcağa bak! Tamam keçi, sabırsızlanma. Ama biraz gölgeye gidelim. Güneşte çalışamıyorum. Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok, uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini. Yürüsene keçi! Boşuna ısrar etme. Geleceksin. Ay, gelsene yahu. Gel dedim, gel. Güneşte yemek mi yenir?
1: Hay hak.
0: İyi ki geldin Hacivat. Tut şunun ucunu da gölgeye çekelim.
1: Yahu eşya mı taşıyorsun? O da bir can.
0: Ben de bir canım Hacivat. Piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
1: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
1: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
1: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
1: Yo. Aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi ayran da olacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
1: Yok yahu. Ne mi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Neyi?
1: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
1: Evet. Güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya. Güneş çarpmış.
1: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
1: Köfte ekmekle.
0: He doğru. Ama ayran da var unutma.
1: Ha doğru.
0: Hacivat.
1: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken gözümüz kapalı ya.
1: Doğru.
0: Doğru demişken bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
1: Gelmez. Merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
1: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
1: Yok yahu. Gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf.
1: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Ah Hacivat, ah. Şu halimize bak.
1: Sorma gözüm. Aynada bile tanımadım kendimi.
2: Hayrettin Efendi.
1: Sıhhat kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
0: Senin yüzünden.
2: Hayrettin Efendi. Sana söylüyorum.
0: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
2: Aa, Karagöz Efendi sen miydin?
0: Evet, benim.
2: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
0: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
2: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye. Hayret.
0: Ama hayret ettin ya.
2: Kusura bakma Karagöz. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
2: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
0: Öf. Olur. Gördün mü Acıcı Acal? Rukiye abla bile tanımadı beni.
1: Gördüm, gördüm.
0: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
1: Sorma Karagöz.
0: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
1: Ne olacak şimdi?
0: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
1: Aklın fikrin yemede içmede.
0: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
1: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
0: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
1: Peki suratımız ne olacak?
0: Aslında aklımda bir fikir var.
1: Neymiş o?
0: Madem güneşlenince yandık.
1: Evet.
0: Aylanırsak iyileşiriz.
1: Aylanmak mı?
0: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
1: Yahu olur mu öyle şey?
0: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
1: Olmaz yahu olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.
0: İyileştirir.
1: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
0: Geleceksin.
1: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
0: Zorla Hacivat. Geleceksin.
1: Gelmiyorum Karagöz. Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
3: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
4: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
0: Aylanmaya gidiyoruz.
4: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
0: Öyle.
3: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
0: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
3: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
0: Helal olsun. Leb demeden leblebiyi anladın.
4: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
1: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.
3: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
1: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
4: Özet diye buna derim.
3: Öp özet.
4: Takdir ettim.
3: Ama.
4: Olmaz öyle şey.
0: Olmaz mı?
4: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
5: Sübhanallah.
3: Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
4: Öyle tuzsuz ama gel gelelim ay ışığına.
0: Evet, onun faydaları neler?
3: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
0: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
1: Of.
3: Bir deneyin bakalım.
4: Olursa bize de haber verin.
0: Yürü Hacivat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacivat.
1: Efendim?
0: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
1: İyi, kapatma o zaman.
0: Hacivat.
1: Ne var?
0: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
1: Eminim.
0: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
1: İyi yapmışsın.
0: Hacivat.
1: Ne var yahu? Bir susmadın.
0: Neden keyifsizsin sen?
1: Sence?
0: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
1: Bak Karagöz, yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta, ıssız, tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
0: Evet, soruyorum. Neden keyifsizsin?
1: Bak hala.
0: Aman. Ahında vahşi bir hayvan. Gülmesene Hacivat.
1: Ne gülmesi?
0: Yahu gülmesene.
1: Hayvan mı? Diye soracaktım.
0: Sorma Hacivat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
1: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Kaçalım.
0: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
1: Taktın aylanmaya.
0: Kaç Hacivat, kaç! Hadi Hacivat, bana bir hikaye anlat.
1: Aman Karagöz, çocuk musun? Ne hikayesi?
0: Hadi ama, hadi, hadi.
1: Peki. Çocuktuk. Çoraplarımız eskimişti. Sen annenden para almıştın. Bana getirip, hadi Hacivat, gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
0: Emin misin?
1: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
0: Emin misin?
1: Evet, sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.
0: Emin misin?
1: Evet, ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
0: Emin misin?
1: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
0: Canım, seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
1: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Hmm. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir, belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, senin inatçılığını. Her yerde adımız duyulur.
6: Karagöz ve Hacı Vat.
1: Al sana ay ışığı, al sana orman.

0: Aman al sana iyileşememiş pancar gibi iki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
1: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşte yandığımızın karşılığı say.
0: Bekle sen. Bırakın beni. Bırakın.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumburlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim.

0: Dedim ben.
1: Gani amca, ne özel antrenmanı?
0: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
2: Ne?
1: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
0: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler, o kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
0: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
1: Kargo şirketi mi?
0: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
1: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
0: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Bak bak bak bak bak bak!
0: Eyvah! Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?

0: dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
1: Oh, oh.

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak!
3: Bu da bugün pek telaşlı.
2: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak!
6: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak!
4: Yok Kani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
2: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
2: Burak!
5: Bak!
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak!
2: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
6: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
6: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
6: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
6: Uçarak mı devam etmişler?
2: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
1: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
2: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
6: Uçma işi de hayal oldu desenize.
2: Selamünaleyküm Ramazan abi.
7: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
7: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
1: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
2: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
6: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırk ayağın bütün ayakkabılarını boyamamız lazım.
3: Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu.
3: Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Aa, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
3: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı.
3: Evet. Yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
3: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman. Ha?
1: Hayır.
3: Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim?
1: Tabii ki kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin, tamam mı?
1: Tamam.
4: İşte geldim. Buradayım.
1: Hey battaniye adam.
3: Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
4: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
4: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
0: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
4: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam itinayla kaçan uykuları yakala. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
3: Duaya.
4: Oku bakalım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
0: Esnerken ne yapıyorduk?
1: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
0: Emin misin?
1: Belki de susadım anne.
0: Ben gidip su getireyim kızıma.
1: Belki de acıkmışımdır. Tamam, susadım.
2: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
3: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
4: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
1: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
0: O çoktan uyumuştur.
1: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu mu?
0: Yarın bakarız olur mu?
1: Yarına kadar nasıl beklerim?
0: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
1: Aa!
0: Ne oldu?
1: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
2: Eren tamamdır.
0: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
4: Amin efendim. Cümlemizden size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
1: Bu ses de ne? Sabah mı oldu?
3: Hayır, sabah olmamış ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok.
1: Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
3: Ama daha sabah olmamış.
1: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş. mü görmemiş?
3: Evet, bak. Yok.
1: Hemen annemlere haber vermeliyiz.
3: Ben baktım ama odada kimse yok.
1: Güneşi aramaya mı gittiler acaba?
3: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
0: Abdestini aldın mı?
2: Aldım aldım. Takkem nerede?
0: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
2: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
0: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
2: Buldum, tamam.
1: Annemler aşağıda.
3: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir. Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız.
1: Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
3: Peki köpekler ağlar mı?
1: Olabilir.
3: Tüsmahlar?
1: Evet Eren, havuçlar bile üzülür kardeşim. Yaşasın, güneş geldi.
3: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
1: Aa, doğru ya.
3: İnşallah evimize doğmamıştır.
1: Evet, çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz, hemen erir.
3: Artık açmalıyız kapıyı.
1: Hey, ne arıyorsun?
3: Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
1: Benim de yok. Boş ver şimdi. Gel, açıyorum kapıyı.
3: Ya, güneş değilmiş.
1: Güneş değilse kim geldi?
3: Aa.

0: işareti. Ama... Buradan hadi. Beyaz tavşan, Mengü,
1: Kaptan Paşa, Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
0: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
2: Kimi arıyorsunuz bakalım?
0: Baba, anne.
3: Namaza mı kalktınız?
0: Yok, güneşi arıyoruz.
2: Güneşi mi?
0: Evet baba, sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık, güneşi bulmalıyız.
3: Siz nasıl uyandınız bakayım?
0: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
2: O zaman büyük bir sorunumuz var.
0: Çok büyük baba, güneş kayıp.
3: Hadi namazı kılalım, birazdan gelir.
0: Emin misin anne?
3: Evet.
2: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
0: Cemaat.
2: Amin.
0: Amin. Bakın, hava aydınlanmış. Güneş kaybolmamış.
2: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
3: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
0: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
3: Ay, Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sürpriz.

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm. Allahu Ekber.

0: Ay.
1: Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.

0: Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı. Geri verin şapkamı.
1: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
2: Buyur baba.
1: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun heller, durun.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Sí.
1: Ah.

What this? Mm-hmm.

Mm-hmm.

Oh!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane.

tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte. Haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede. Vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatlisin.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
1: Hayır, kayıyoruz.
9: Taş. Yanıldık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nine? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!
2: Wow!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
6: Vay.
7: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum.
3: Harikasın dostum.
2: Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçek.

0: Çiftçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mir mir hayaller kurar. Hayaller kurar.
1: Kar topu.
2: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
0: Kaçan!
2: Temtem çok yavaş.
0: Koş Temtem.
2: Hadi Temtem hadi.
3: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
4: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
3: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
2: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
0: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: İşte oldum. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
3: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
1: Yem yem yem yem.
0: Temtem. Hey, uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
4: Ve başlayın.
1: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
5: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
3: Çekilin.
6: Yetiştik.
5: Olamaz.
6: Olamaz.
4: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
4: Kazanan.
5: Biziz.
0: Biz kazandık bence.
2: Ya bence biz.
4: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok.
2: Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaç

0: Hizmet yapıyoruz. Allah rızası için yani.
1: Allah! Ne güzel.
2: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için Mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha. Where are you from?

0: Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok.
1: Bu bir İngiliz.
0: Ama anahtarı. Neyse. Acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. İki adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay ay uh ay. Ya demek bir kuş değilmişim. Ya biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bil. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bil. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Cześć, ujma, taka jak cieza. Cześć, taka jak cieza. Cześć, taka jak mezun oldun.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo, alo. Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday. Mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Anne neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday! İmdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi. Bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule. İstanbul Kule. Vecihi K6 pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 knotta. Pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı. Teşekkür ederim. Ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım. Hoş.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar,

0: Bu kara bulutlar da neyin nesi?
1: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
1: Sen olmasan var ya.
2: Yeter haberci, çatlayacaksın.
1: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
1: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
3: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
1: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
4: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
2: Yoo.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
1: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
2: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
1: Hasta olduklarında.
0: Başka?
2: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
1: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
2: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
2: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
2: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
2: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte! Şurada! Daha yukarı kurye!
1: Ha, benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve...

Duyarlı dostlarım, haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalpte istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Arena'nın mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde

0: Sinema keyfi yapacağız.
1: Peki sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
0: Mısırı çıkarttım şefim.
1: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
0: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
1: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
0: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Hadi o zaman başlayalım. Önce mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
0: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
1: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
0: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
1: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
0: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
0: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
1: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
0: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
1: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
0: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
1: İşte bu kadar.
0: Bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
1: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
0: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım.

0: Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
1: Sırada ne var şefim?
0: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
1: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
0: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
1: Peynirli mısır hazır.
0: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
1: Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
0: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
1: Senin mısırın neli olacak şefim?
0: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
1: O zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
0: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: babamlar.
1: Evet, ellerimize sağlık.
0: Aa, babamlar geldiler. Duam kabul oldu.
1: Dur yavaş.
2: Yağmur başlayınca geri döndük.
0: Mısır mı var? Oley! Sana ballı yaptık. Yaşasın!
1: Hoş geldiniz.
2: Filmi izleyeceğiz.
0: Çizgi film ama, değil mi?

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler.

0: hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bölüm 5. Karın ağrısı.
1: Tamam. Dayan, az kaldı. Hadi. Hadi aman.
2: Karnım ağrıyor.
1: Sık dişini. Tamam.
3: Yandım anam.
1: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
0: Ne oldu Yaman? Neyin var?
3: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
0: Çok sert. Ne yedin bakalım?
3: Biraz atıştırdım sadece.
1: Atıştırdın mı?
0: Say bakalım atıştırdıklarını.
3: Bir Urfa, bir Adana.
0: Koskoca iki şehri yemişsin.
1: Öbürlerini de saysana Yaman.
3: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
0: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
3: Ne olacak şimdi peki?
0: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
1: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
0: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
1: Tabii ki simülasyon.
0: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült.

0: burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
1: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
0: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
1: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
2: Çok güzel. Fabrika gibi.
0: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
1: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
2: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
1: Aferin Civan. Aynen öyle.
0: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
1: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
0: Deneyelim o zaman.
1: Dur Yaman, yapma.
0: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
1: Biz midenin içindeyken mi?
0: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
2: Sıkıştık kaldık.
1: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
0: Ben de hareket edemiyorum.
1: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
2: Kaşifin şarjı bitiyor.
1: Bir bu eksikti.
0: Anneciğim! Bozuldu bu. Kaldık mı burada?
1: Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanmalıyız.
2: Ne olacak peki şimdi?
1: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
0: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
1: Yaman!
2: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
0: Ah! Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
2: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
0: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
1: Şansımızı deneyelim. Ha gayret Kaşif, az kaldı. Dayan!
2: Şarj %10'a düştü.
1: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
2: Tamam profesör.
0: Çarpacağız!
1: Şimdi...
2: ucuz atlattık.
1: Yaman, kalkar mısın lütfen?
0: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
1: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
0: Ne güzel işte.
1: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
0: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
2: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
1: Harika bir soru Civan. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz, mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
2: Nasıl yani?
1: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
2: Vay canına.
0: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
1: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi, bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
0: Ne kadar yiyeyim peki?
1: midenin 1/3 yemekle, 1/3 suyla, 1/3 havayla dolu olsun.
0: Hava da mı yeniyordu?
1: 1/3 de boş kalsın demek istedim.
2: Ha, anladım.

0: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim! Dengemi bulamıyorum!
1: Ah dikkat! Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
0: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
1: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin. Hmm.

0: O, hayırlı sabahlar Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimsesizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı?
1: Bunun için gelmedik mi?
2: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama.
1: Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya.
2: Say, nereden çıkmış acaba bu?
0: Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
3: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
4: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet, biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet, müzik aletlerine bakmak için.
4: Sonra ne olduysa oldu. İşte böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
2: Bir şey diyordu.
4: Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
5: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
2: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
4: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
5: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
2: Ya da bir tamirci.
4: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum.
0: Ne oldu şimdi buna?
2: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
1: Aslında bir yolu var.
5: Söylesene abi, neymiş yolu?
4: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
4: Bence...

0: Yumruklu, hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
1: O zaman hurdalığa. Aa, yürümüşler bile.

0: Ben de tam onu diyecektim.
1: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
0: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: benim davulumda.
1: Bana da bir keman.

Ha? Evet. İşte böyle. Ha, şuraya da. Biraz da şurayı sıkıştırayım.

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama nasıl olur?
1: Yok, bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
3: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda hurdalık orkestrası.

0: bir terslik olduğu belliydi ama şunlara bak, ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi müzik

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Kimin acaba? İçinde kimlik falan da yok. Hiç kimse yok. Dışarı bakayım bir de.
2: Selamun aleyküm Galip.
0: Aleyküm selam kardeşim. Bu cüzdan senin olabilir mi Salih?
2: Yok, benim değil.
0: Az önce burada buldum. Sahibini ararken sen geldin. Bizimkilerden birinin mi acaba?
2: Bilmem. Daha önce gördüğümü sanmıyorum.
0: Bayram Hoca'ya verelim. O ne yapacağını bilir.
2: Aa!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam. Bunlar da ne hocam?
2: Cimnastik çemberi.
0: Cimnastik çemberi mi?
3: Evet. Kırtasiyeci Faruk abi oynayın diye camimize hediye etti.
0: Sağ olsun ama ne oynayacağız ki bunlarla?
3: Çok yakında göreceksin, merak etme.
0: Hocam biraz önce caminin bahçesine girerken bu cüzdanı yerde gördüm. Biri düşürmüş.
3: İçinde kimlik ya da telefon numarası gibi bir şey var mı?
0: Yok maalesef hocam. Bulduğumda etrafa da baktım ama kimse yoktu.
2: Ne yapacağız hocam?
3: Bir süre camide kalsın. Belki düşüren dönüp gelir.
0: Bizim bulduğumuzu bilmedikleri için baksa da göremeyecekler ki hocam. Keşke başka bir yolu olsaydı.
3: Eskiden öyle bir yol varmış biliyor musunuz çocuklar?
2: Neymiş hocam?
3: Camilerde yitik taşları olurmuş. İnsanlar buldukları eşyaları yitik taşının üzerine bırakırlarmış. Kaybettiği şeyler için insanlar ilk önce yitik taşlarına bakarlarmış.
0: Süper fikirmiş. Bizim yitik taşımız neden yok hocam?
3: Zamanla sadaka taşları gibi yitik taşları da unutulmuş çocuklar. Yok maalesef.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleykümselam.
3: Hoş geldiniz çocuklar.
5: Hoş bulduk hocam.
0: Biz de sizi dolu bulduk. Neden gülmediniz? Bence çok komikti yani. Espri de Galip, neşe de mülayim olmalıyız arkadaşlar.
4: Evet Galip haklısın. Espri komik olunca öyle olacağız.
3: Kutuda ne var çocuklar?
2: Güzelce kesilmiş tahta parçaları var hocam. Marangoz Mustafa abi verdi. İstediğinizi yapın dedi.
4: Ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik.
0: Hocam, madem bizim yitik taşımız yok, neden yitik rafımız ya da yitik dolabımız olmasın?
3: Oo, çok iyi fikir Galip. Maşallah.
5: Yaşasın.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Yiğit taşı ne? Ben hiç anlamadım olayı.
0: Ben de anlamadım.
2: Doğru ya, biz konuşurken siz yoktunuz. Hadi malzemeleri kontrol edip işe koyulalım. Yaparken anlatırım. Evet, işte bitti. Nasıl oldu?
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
3: Sıra geldi dolabımıza ilk kayıp eşyayı koymaya.
2: Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok güzel oldu.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Yitik dolabımız?
0: Evet, biz yaptık. Artık cami bahçesine düşen hiçbir şey kaybolmayacak.
4: Çok iyi fikirmiş hocam. Bundan okula da yapabiliriz.
2: Neden olmasın?
0: İlk kayıp eşya yerini aldı bile bak.
4: Cüzdan mı o?
0: Evet, ben buldum caminin girişinde.
4: Yakından bakabilir miyim hocam?
2: Bak tabii. Sahibini tanıyor musun yoksa?
4: Hocam bu cüzdan kuzenim Kübra'nın. Dün yatsıya birlikte gelmiştik. Çıkarken düşürmüş olmalı.
1: Yaşasın! İlk yitiğimiz sahibini buldu.
4: Çok sevinecek gerçekten. Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
4: Hocam peki oyun ne oldu? Oynamayacak mıydın?
2: Ha, doğru ya. Bugündü değil mi?
0: Ben geldim hocam. Başlayabiliriz.
1: Tövbe estağfurullah. Ali sen gitmeyecek miydin babaannene?
0: Gitmedim. Sizi bırakamadım Salih abi.
1: Oh oh. Ne iyi ettin. Sensiz biz ne yapardık?
0: Zorlanırdınız Salih abi. İmanın şartlarını bile sayemde öğrendiniz.
5: Ali!
0: Neden kızıyorsunuz ki? Derste imanın ne demek olduğunu ilk ben bildim.
4: Çünkü parmak kaldırarak söz verilmesini beklemedin Ali.
2: Tamam. Hadi oyundan önce tekrar yapalım. Ali bir kere daha söyle de hep birlikte hatırlayalım iman neymiş.
0: Ama hocam her şeyi de benden bekliyorsunuz. Ben daha küçücüğüm. Galip abim söylesin.
1: Hey Allah'ım ya. Deminden beri hava atıp duruyordun. Ne oldu?
2: Söylemek ister misin Galip?
4: Ben de söyleyebilirim.
0: Çok sağ ol Cemile. Ben söylerim. İman bir şeyi hiç şüphe duymadan inanmak demek hocam.
4: Aynı zamanda güven duymak demek.
0: Aferin arkadaşlar. Bildiniz.
1: Ali.
2: Peki. Mümin ne demekti çocuklar?
0: Yürekten inanıp güvenen kimse demek hocam. Yani biz müminiz. Yürekten inanıp güveniyoruz.
2: Çok güzel Mustafa. Peki çocuklar, biz öncelikle neye şüphe duymadan yürekten inanıp güveniyoruz?
5: Allah'a!
2: Maşallah. Peki sonra?
0: Meleklere. Kitaplara.
2: Evet.
1: Peygamberlere.
0: Aynen. Bildi değil mi hocam?
2: Evet Ali'ciğim.
4: Ahiret gününe. Kadere, hayır ve şerri Allah'tan olduğuna iman ederiz hocam.
2: Maşallah çocuklar. Güzelce öğrenmişsiniz. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyunda amacımız imanın ve İslam'ın şartlarının yazılı olduğu bu kağıtları doğru kutuya atmak. En kısa sürede ve en doğru şekilde yapan kazanır. Anlaştık mı?
5: Evet!
6: Jimnastik çemberlerinden tek ayakla zıplayıp masaya geliyorsunuz.
2: Taş kağıt makasta kazanan sağdan, diğeri soldan ilerleyecek. Hazır mısınız?
5: Evet!

0: bitirdim.
1: Ben de bitirdim.
2: Bakalım doğru mu yaptınız? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet, hepsi doğru. Hızlıca Galip'e bakıyorum. İslam'ın şartlarını doğru sıralamış ama Cemile daha hızlı olduğu için takımına 10 puan kazandırıyor.
0: Hey!
2: Sıradakiler,

0: ve kazanan Selim. Salih, namaz kılmak İslam'ın şartıdır.
1: Hey!
2: Hocam, durum berabere mi?
0: Evet Ali.
2: Yine en önemli görev bana kaldı desenize. Galip abi, hiç endişe etmeyin. O iş bende.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Oo, her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

yok canım değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar, yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Gece. Hay Allah! Dikkatli ol! Ama keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
4: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
5: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.
3: O halde araştırma ekibimiz işe koyulsun.
5: İyilik için.
4: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
3: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
6: Anladım evladım.
3: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
4: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
1: Amcanın derdi defter değil galiba.
6: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.

0: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
1: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
2: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
4: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
0: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
5: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
0: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
3: Harika sen. Adres bilgilerini al.
0: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
6: Bu işi bana bırakın dostum.
7: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kangi, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş! Bakın!

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

bana. Kız kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: oldu ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha? Ah, kafam.
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor, biliyor musun Yera?
0: Ya ama ben de annede sağarken anneme yardım

0: ediyorum.
1: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
2: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
0: Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: He.

yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: bunlar? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı-hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yeme.

0: karışma. Zorla yaptım zaten. Kifaya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
1: Ha?
0: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay,

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

Teşekkür ederim.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah! Nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Kim aldı benim oyuncaklarımı? Gel pisi pisi! Gel pisi pisi! Ay şapşik miyim neyim? Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince? Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
0: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
0: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik berabere.
0: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
2: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah, Sema...
0: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
2: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
0: Kurusun diye güneşe koyduk. Bak şura... Aa, gitmişler.
2: Aa, nereye gittiler?
1: Enteresan.
0: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
2: Evet.
0: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
2: Yok yok, hayal değildi. Yaptık.
0: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
2: Evet. Neyse, benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
0: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: yedik o seni.
1: Demek tüm oyuncaklarımızı sen saklıyordun. Şuna bak, bir de gülüyor.
0: Madem gülmeyi seviyor, hadi onu gıdıklayalım.
2: Çocuklar hadi, uçuş vakti yaklaşıyor.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: Bu ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesi'ymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk Ülkesi'nin kralı...
2: Keyif Ülkesi'nde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk Ülkesi'nde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş.

0: Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım. Çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
1: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer, değil mi?
2: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 13 tane yerim.
1: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz, değil mi?
2: Evet.
1: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
1: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin. Sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur ülkesi.
1: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk ülkesi.
1: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk ülkesinin kralı huzur ülkesine kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
1: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
4: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
2: Üstelik artık sen de dikkat balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey hey hey dikkat balonu.
3: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
2: Her gün büyüyor aile.
3: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Buldum. Ne buldun? Çiçeklerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Temel amcam bizimle gurur duyacak.
1: Evet ya. Yapması kolay mı bari?
0: O kadar kolay ki inanamazsın. Bize mutfaktan birkaç malzeme gerekecek sadece.
1: Gidip alalım o zaman.
0: Hadi.
1: Bu karışımı evde neden yapmadık Eymen?
0: Temel amcamın görmemesi lazım.
1: Neden?
0: Çünkü ona sürpriz olacak.
1: Ha, anladım. Peki bunların çiçekleri iyi geleceğinden emin misin Eymen?
0: Eminim, eminim. Hem bulaşıkları, elbiseleri temizleyen şey kötü olur mu hiç? Kötü olsa internette yayınlamazlar.
1: Bilmem. İnşallah senin dediğin gibidir.
0: Merak etme. Videoda ne diyorsa harfi harfine yapacağız. Evet, karışımımız hazır. Rengi gerçekten de videodaki gibi oldu.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Çiçeklerin dibine azar azar dökeceğiz. Ve yarın uyandığımızda hepsi büyümüş ve parlak olacak.
1: Ben de yapabilir miyim?
0: Bir sen, bir ben.
1: Tamam.

0: olsa da kapağı lazım.
1: Selamun aleyküm Temel amca.
0: Ve aleyküm selam Eymen.
2: Sana bir sürprizimiz var Temel amca.
0: Öyle mi? Neymiş diye sormayacağım. Sürprizi kaçar.
1: Aynen öyle Temel amca.
2: Hadi bahçeye gidelim. Sürprizimiz orada.
0: Hadi gidip bakalım.
2: Karışımımız işe yaramamış.
0: Benim güzel çocuklarım. Bana sürpriz yapmak istemiş olmanız ne güzel. Ama akıl almak, danışmak, bir bilene sormak çok daha güzel. Bakın yaptığınız karışım çiçeklere zarar vermiş.
1: Aklıma gelmedi Temel amca. İnternetteki videoda iyi olacağını söylüyordu.
0: Her söylenene inanmamak lazım Eymen. Özellikle kimin yayınladığını bilmediğimiz internet videolarına.
2: Doğru. Kötü niyetli insanlar olabilir.
0: Olabilir. Bu yüzden bunun gibi önemli konuları muhakkak büyüklerinize danışmanız gerekir.
1: Özür dileriz Temel amca.
0: Sorun değil Eymen. Hadi şimdi gidip çiçeklere gerçekten iyilik yapalım.
2: Ne yapacağız Temel amca?
0: Onlara neyin iyi geleceğini çiçekçi Hasan Bey'e soracağız. Hadi gidelim.

0: Açlıktan ölüyorum. Annemin menemeni bir numara.
1: Menemenkiden de mi güzel dayı?
0: Orasını karıştırma yeğenim. Yemene bak. Anne menemeni her menemenden güzeldir. Tabii.
1: Bakıyorum zaten.
2: Eline sağlık anneciğim. Harika olmuş.
3: Afiyet olsun oğlum.
4: Yavuz, sen neden yemiyorsun?
5: Benim canım başka bir şey çekiyor.
6: Ne çekiyor?
0: Dur, söyleme. Pastırma mı?
5: Hayır.
6: Sıcık mı?
5: Hayır.
1: Uzay böreği?
5: Hayır. Çikolata. Kahvaltıda çikolata olsaydı keşke.
3: Aslan torunum benim. Bak aklıma ne geldi. Çikolata olmaz ama bana bol bol fındık toplarsanız size fındık kreması yapabilirim.
5: Ben toplamam.
6: Ben de.
1: Ben de.
0: Güldürmeyin beni. Ben hepinizden çok toplarım. Çok toplar kazansın.
6: Oh, yine yarışa çevirdi.
0: Koş Yusuf, koş.
6: Bence işbirliği yapalım.
1: Hadi o zaman.
0: Aldım. Bu böyle olmaz. Oha! İşte bu. Harika bir fikrim var. Tabii.
6: Ha? Dayımın bir fikri olduğuna göre bakalım başımıza yine neler gelecek.
0: Hey! Ku! İşte hazine.

0: Of, hazineye bak. Ya dur yapma.
1: Dayımı gören oldu mu?
2: Yine bir işler peşinde galiba.
3: Abi!
0: Görürsün sen. Demek köstebekle beraber çalışıyorsunuz ha. Ben ikinize de yeterim. Zöküyüm ben, zöküyüm. Tabii.

0: Ne oluyor? Yine ne yaptım ki ben buna? Ne oldu? Kıçı kıçı. Ağaca tırmanamıyor musun? Hadi gel. Hayır! Abla! Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ederim Sincap Efendi. Doğrudan yuvaya gireceğim. Tabii. Sincap da olmadığına göre operasyon boştasın.
1: Artık kaçamayacağım Gümbel'e. Tükendim. Al, ısır.
2: Hıh.

0: Ben zeki, kimse beni durduramaz. Tabii.
1: Dayımdan haber olmadığına göre yarışmayı biz kazandık.
0: O kadar emin olmayayım. Bir zeki. Bitti demeden bitmez. Tabii. İşte şampiyonun fındıkları.
2: Fındık ağaçlarının yanında yoktun. Bu kadar fındığı nasıl topladın çok merak ediyorum doğrusu.
0: Akılla küçük hanım, akılla.
2: Akılla değil de zorla sanki.
3: Bunun damla kıymetli fındığı varmış, bırak diyorum.
4: Çocuklar, hadi bakalım. Özür dileme vakti.
5: Ha ha ha ha!

0: tane de bana verseydin babaya. Aman al götür.
1: Ayıp değil mi bu yaptığın Zeki? Niye alıyorsun sincabın fındıklarını?
0: Ne olacak ki babaya? O zaten sincap. İşi gücü yok. Akşama kadar fındık toplasın dursun. Tabii.
1: Senin işin var mı?
0: Var tabii.
1: Neymiş? Bugün tek işim fındık toplamaktı. Onu da yapmadın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin.
2: Çalışıp kazanmak varken başkasının malını almak niye oğlum?
1: İnsan için ancak çalıştığı vardır Zeki. Alın terinden daha değerli ne var bu dünyada?
0: Haklısın baba. Özür dilerim.
2: Asıl babandan değil, sincaptan özür dilemelisin.
3: Evet Zeki, sincabın gönlünü almalısın. Bu ormanda hep beraber yaşıyoruz.
4: Fındıklarını aldın, huzurunu kaçırdın hayvanın. O sadece kendi yuvasını koruyordu.
1: Hadi bu çuvaldaki fındığı da sen götür. Böylece özür dilemiş olursun.
0: Tamam babacığım ama benim daha iyi bir fikrim var.
1: Neymiş o fikir?
0: Söylerim ama bir şartla. Mühendis eniştem ve çocuklar da bana yardım edecek. Tabii.
4: Tabii.
0: Tembellik ettim fındık toplamada. Hırsıma yenik düştüm yarışı kazanmada. Güzel sincap senden özür diliyorum. Rahatsızlık verdim. Af istiyorum. Abi.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Beli Tiyatro Köyümüzde. Meydanda toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abi dinle Merve, aynı takımdan olsun.
1: Hay hay, gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?
6: Onlar da ustalar olsun madem.
2: Çok güzel. Bir takımımız Yıldızlar oldu. Diğer takımımız da ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı Alfabe Oyunu.
3: Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
4: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
2: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
7: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
5: Bana mı dedin?
7: Canım,

0: Harika. İşte böyle. Arkada yanacak harfler, biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
1: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
3: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.
2: Boom!
3: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
0: Evet, alfabe oyununun nasıl oynandığını öğrendik. Şimdi sıra geldi hangi konuda oynayacağını seçmeye. Herkes aklına gelen konuyu yazsın, heybemize atsın. İçinden seçtiğimiz konu ne çıkarsa ekip o konuda bir oyun oynayacak.

0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
1: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi üçten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
2: Üç, iki, bir, oyun!
3: Allah'ım, cüzdan buldum.
4: Buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
3: Cebime atıversem kimse görmeden.
5: Olur mu öyle şey? Kimse görmezse Allah görür.
4: Çarşıda mı düşürdüm acaba?
3: Dürüstçe gidip polise teslim etmem gerek.
4: En iyisi polise gidip cüzdanımı kaybettim demek.
3: Fazla oyalanmadan gideyim polise.
5: Galiba şu kadın bir şeyler aranıyor.
3: Pardon, bir şey sorabilir miyim?
4: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.
3: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
4: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
3: Para mı vardı içinde?
4: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
3: Siyah mıydı rengi?
4: Şey, siyah değil, kahverengiydi.
3: Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım. İçinde ne resmi vardı?
4: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.
3: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
4: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
0: Evet, şimdi ustaların sırası. Saygılı olmak. Evet, ustaların alfabe oyunundaki konusu saygılı olmak çıktı. Üçten geri sayalım.
2: Üç, iki, bir, oyun!
6: Ayakta kalmaktan son anda kurtuldum. Otobüste oturacak yer bulamazsam yol boyu ayakta gidecektim. Yolum çok uzun ve yorgunum da.
3: Bugün otobüs pek kalabalıkmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam...

0: olmazsam çok zorlanırım.
1: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
0: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
1: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasam kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım. Bayramda gelir elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?
0: Tamam anlaştık. Saygılı, sevgili davranışlar dostlukları pekiştirir derler. Seninle dost olduk gitti.
1: Verin elinizi öpeyim.
0: Yavrucuğum el öpenlerin çok olsun. Çantan ağırsa ver kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar. Ustalar da saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.
1: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
3: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
0: Bizden bugünlük bu kadar.
4: Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah! Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gogular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor.

0: Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hagur. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hagur. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hagu'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hagu bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hagu, hatırla.
1: Hagu.
0: Neyse ki Agu fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden de anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz! Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?

0: kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafı...

0: İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum.
3: Göremiyorum.

0: Bakayım bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydin?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
1: Dayıcım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
3: Allah korusun.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gülüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksin.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. Hı? İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan Hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız. Buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın. Çok şükür Allah'ım. Burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
3: Selamun aleyküm. Hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
3: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
3: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Ben Fülfül'ü içeri itekleyeyim.
1: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
0: Tamam aslan parçası, beraber itekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
0: Doğru bildin.
1: Hem de çok uzaklara.
0: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
0: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
1: Evet, çok şanslıyım.
0: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
0: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.
1: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
0: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
0: Murat? Murat nerede?
1: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
0: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
1: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım. Kusura bakma.
2: Sorun değil Murat. Ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
1: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
1: Resmen kuş tüyü gibi. Çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
1: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba. Üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
1: Hediye mi?
0: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
1: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın bulmuşsun.
1: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
1: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
0: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
1: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
1: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
1: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz, değil mi baba?
0: Getiririz tabii.
1: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
2: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
1: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
0: 10 numara fikir.
2: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
0: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
2: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
1: Oh, çok şükür.
0: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
1: Tamam. Baba, şuraya bak.
0: O nedir oğlum?
1: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
0: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
1: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
0: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
1: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
0: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
1: Baba bak, bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
0: Ne yapacaksın onları?
1: Hacılar böyle giymiyor mu?
0: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
1: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
0: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
1: İhram mı? Ha, evet, ihram.
0: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
1: Baba, ben de bunları alayım.
0: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
1: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara, hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
0: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
1: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
0: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
1: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
0: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
1: Ödümü kopardın baba.
0: Sen o defterle ne yapacaksın?
1: Anneme hediye aldım.
0: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
1: Yok, ben yazacağım.
0: Sen mi?
1: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
0: Vay, yine şahane bir fikir.
1: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
0: Bu çok güzel bir isim.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Cemre!
1: Efendim anne!
0: Gel kızım, sofrayı kurmamıza yardım et.
1: Ben kendi soframı kurmaya yardım ediyorum anne.
0: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
1: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
0: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.
1: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
2: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
1: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
3: Ellerine sağlık Cemre.
1: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
3: Nereye gidiyorsun?
1: Üç katlı pastamı almaya gidiyorum.
3: Pasta mı?
1: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
3: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
1: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.
2: İlahi cimcime.
3: Haklısın canımın içi.
2: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
3: Baklava mı?
2: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak iki şekilde uyanırım. Bir...
3: Ezan sesi.
2: Ay yaşa. Bir de...
3: Diğeri ne dede?
2: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
3: İlahi dede.
1: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
3: Eyvah. Sen zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
1: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
4: Aferin oğlum.
0: Hoş geldin bey.
4: Hoş bulduk hanım.
2: Hoş geldin Mahir oğlum.

0: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta üç katlı değil miydi?
1: Evet.
0: Ama sen 5 yaşındasın. Ha?
1: Evet.
0: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
1: Aa, evet babacığım, pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
0: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
1: Evet, üzülmüyoruz.
0: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
2: Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti Cimcibe'yi?
3: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.
2: Asansör mü demiştik Çelebi?
4: Servis asansörü demiştik dede.
3: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür.
2: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinki de değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
4: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
2: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
3: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
4: Ama ben ondan yemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: Hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu yapı Osmanlı'nın son zamanlarındaki Batı sanatı etkisini yansıtmaktadır. Nitekim İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinde de etkileri görünen Art Nouveau stilindedir.
0: Camlar ne güzel.
1: Sen asıl içerideki vitrayları gör.
0: Vitray mı? Çok merak ettim. Vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
1: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidiv Kasrı'nın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
0: Gerçekten çok güzelmiş.

0: Gelelim bu yapının alameti farikasına.
1: Alameti farika ne demek dede?
0: Ayırt edici unsur demek.
1: Yani Hidiv kasrını Hidiv kasrı yapan şey.
0: Hay yaşa. Daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
1: Kule ve kuleye çıkan asansör.
0: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
0: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
1: Çekilelim tabii. Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Oh, az kalsın gidiyordu dede.
0: Allah korusun.
1: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
0: İlahi çocuk.
1: Hehehehe.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Heh, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. O kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. O da ne?
1: Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış laleyle sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur. Ninni yavrum, ninni ninni.
0: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
1: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların hışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
0: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Peki arkadaşı ne demiş?
0: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
1: Vız vız o küçücük kanatlarıyla dağa doğru gitmemişler herhalde.
0: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak dağa doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
1: Peki dağ ona ne demiş?
0: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
0: Demiş.
1: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
0: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
1: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
0: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
1: Peki bunu nasıl yapmış?
0: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Bulutlar ne yapmış peki?
0: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vız vızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken...

0: demiş.
1: Tüh, bütün emekleri boşa gitti desene.
0: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vız vız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
1: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
0: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
1: İşte bak böyle yapıyorum.
0: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
1: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
0: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vız vız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar. Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
1: Vız vız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
0: Elbette duyurmuş.
1: İyi de bu nasıl olmuş?
0: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vız vız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı. İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
1: O yıldız ne anlatmış?
0: Yıldız,
2: güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış.
0: Ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti.
3: Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
1: İçindeki sese kulak veren vız vız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
0: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
1: İşte bu sesi duyuyorum.
0: Sen çok acıkmışsın.
1: Çok acıktım ya.
0: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba.
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha! Burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok, yok, yok, yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de safa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken.

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa pa ra pa pa. Tam pa pa pa ra pa pa. Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa pa ra pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
4: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
0: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
4: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.

0: Ali, buldum galiba.
1: Bir kap bu. Ödül harflerimiz de burada.
2: Saklı kapak ardında,

0: yatar etrafa.
1: Eskiden bununlama müzik dinliyorlarmış.
2: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
1: Çalışıyor mu acaba?
2: Birazdan öğreniriz.
1: Resme göre şu taraftaki düğmeyle açılıyor.
2: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
1: Çalıştı.
2: Caner, durdur şunu.
1: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
2: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
1: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
2: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
1: Ne olur biri şunu kapatsın.
2: Yaşa rıkkımız.
1: Düğmeyi çek rıkkımız. Düğme. Onu değil rıkkımız. Diğerine git. Diğerine. Alacağın olsun rıkkımız.
2: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
1: Plak bozuk olmasın. Bir not var.
2: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
2: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
1: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
2: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
1: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
2: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: Bir oyuncağa sahip çıkamadım.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
2: Plak çalıyor.
3: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
2: Olur dedeciğim.
3: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Ah, emanet mi?

0: Kap senin değil Arif Baba?
1: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
0: Belki unutmuştur.
1: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
1: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
2: Buyur dede, yeni plaklar.
1: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım. Hadi bakalım.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
4: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
5: Sevimli sabahlar.
4: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam.
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?
3: Evet. Bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik.
0: Ne yapacaksın?
3: Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
0: Aşk olsun Fatma abla. Biz ne güne duruyoruz?
3: Bilmem ki.
0: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
3: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
0: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
3: Hay Allah razı olsun Emin.
0: Cümlemizden.
1: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
0: Unutmuştur dostum.
1: Ya da utanmış.
0: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
1: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
0: Ulu Cami'ye.
1: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
0: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
1: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
0: Aynen dostum.

0: ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
1: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
1: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
0: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
1: Aman hocam, belini incitme de.
0: Sen görürsün. Bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
0: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.

0: Aleykümselam.
1: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı Baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
3: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
4: Organize olmaya çalışıyoruz.
1: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
3: Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Yardım lazım mı peki?
3: Dua et.
1: Ne oluyor yahu?
4: Anlatırım Hakkı Baba, anlatırım.
1: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
4: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
4: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
1: Şimdiden Allah kabul etsin.

0: Ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yoo, ne alakası var?
0: Şey, aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
3: Estağfurullah hocam.
0: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
4: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
3: Ederiz tabii.
2: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
2: Ay!
1: Aman
2: Ay.
1: Çocuklar.
2: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu. Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
2: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?
5: Aa, bitmiş bile.
0: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
1: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
2: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
5: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
1: İşleri çıktı, gittiler.
5: Neyse, gerisi kolay zaten.
0: Gerisi derken?
5: Kitapları yerleştirme.
2: Kitapları yerleştirme mi?
5: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
1: Eyvah! Onu unuttuk biz.
0: Harun!
2: Efendim dostum.
0: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
1: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
0: Bismillah. Biraz mola verelim.
2: İyi olur.
0: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
2: Değdi vallahi.
0: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
2: Öyle.
6: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Hakkı baba.
6: Okuma mı yapıyorsunuz?
0: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
6: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
6: Harun.
2: Efendim Hakkı baba.
6: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
2: Bilmem.
0: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
6: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
0: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
6: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
0: Tamam Hakkı baba.
7: Maşallah. Herkes burada.
6: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
7: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
6: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
2: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
0: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
7: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
6: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
8: Ya, çok teşekkür ederim hepinize.
6: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
2: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
0: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
8: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
7: Afiyet olsun canım.
8: Ay canım teyzem benim.
0: Hacer teyze.
7: Efendim?
0: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
1: İşte günün en güzel sözü.
7: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
2: İşte bu be.
0: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
2: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki, hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
0: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
2: Ha, doğru ya, olmaz öyle.

0: olan şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: 이쁘죠?
1: 여름, 다음 다 여름. 에? 말세멜레림데 bir eksik var mı acaba? Büyüteç, Mercanya haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır, umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz! Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ha, şapkam, dürbünüm. Dedektif Kıpır hazır. İpucu, ipucu. Ha, masamın. Lila, masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu? Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün. Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim. İpucu, bir kalem ve bir kutu. Bütün Mercanya'yı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç!
3: Kıpır!
1: Dedektif Kıpır.
3: Oo, hayırlı olsun dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
1: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
3: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
1: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
3: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
1: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
3: Aa, neden olmasın?
1: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
3: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
1: Anne, ben Kıpır. Yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo anne, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam, görüşürüz.
3: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
1: Ona mı?
3: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
1: Hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
3: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
1: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
3: Deniz anası.
1: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
3: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
1: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim.
4: İncim, burada ne işin var?
1: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
3: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
4: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
1: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
4: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
1: Nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
3: Ne? Bir tencere mi?
1: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
3: Düdük mü?
1: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
4: Bilmem. Düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
1: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum. Vay Puf. Nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç. Bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
4: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
1: Bir merdiven ve... bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
3: Hayır, ters çevir.
1: Çevirdim.
3: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
1: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
3: Merdiven 6.
1: Merdiven altı burası.
3: Tam şurada bir kum birikintisi var.
1: İşte bir sandık ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
3: Başka resim yok mu?
1: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
3: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
1: Aa, çiçek koymuşlar.
3: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
1: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
3: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
1: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
3: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi hadi.
1: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
0: Seninle o...

0: cevabı, çünkü o bir deniz anası.
1: Düdüklü tencere, düdüklü tencere, nasıl bir bilmece, sevdin mi sen de?
2: Cevaplar hazırdı, merdiven ve altı, bir güzel kazıldı, ipucu saklandı.
0: Dedektif Kıpır, görev

0: Harikasın dostum. Kelimeleri birleştirip bizi buldun.
1: Dedektif Cooper, görev başarılı.
2: Şair balıklar.
3: Deniz sakin ve sessiz. Radyoda müzik çalıyor. Olmadı. Yine olmadı. Baştan başlamak lazım. Oy oy.
4: Bugün ne güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
1: Aa, aydınlık değil artık.
0: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
5: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
6: O zaman neden ortalık karardı?
5: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
4: Bir sürü ne geçiyor?
5: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
0: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
1: Sürü uzaklaştı çünkü.
5: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
6: Hep mi?
5: Evet, çoğunlukla.
1: Ben de hep kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
5: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
0: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
1: Canı sıkılmış.
4: Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var.
2: Yengeç!
3: Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo yo, yengeç mi?
5: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
3: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
1: Kim gelmiyor yengeç?
3: İlham.
6: Öyle birini hiç duymadım.
5: İlham, genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
4: Sana yardım ederim. İlham ne için lazım?
3: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
4: Aa, şiir. Lila, bu iş değildir.
3: Lila, yaptım bile.
6: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
5: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
1: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
3: Aa, buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
5: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
3: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
5: Yazabilirsin yengeç.
3: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
0: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
5: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
6: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
3: Bir şiir de ben yazabilsem çok iyi olacak. Ah geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
4: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
3: Harika oldu.
5: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem, al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay, okusana. Ne yazdın, ne hakkında?
1: Çiçekler mi, yoksa böcekler mi?
0: Hayır, hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş. Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, Mercanya'daydı.
4: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
5: Hey! Şair yengeç, şair yengeç.

0: Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine, "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze, bir o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru-cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.

0: Teşekkürler Manav amca.
1: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş, güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek,
0: "Ayla kuşlar ne yapıyor böyle?"
1: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak,
2: "Bence yemek arıyorlar."
1: diye cevap verdi.
0: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
1: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
1: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
0: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
1: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
2: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
1: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
0: "Buldum!"
1: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
3: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
1: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti.

Vera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları, cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra, geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: hak.
1: Kafiyeloğlu da cıvat.
0: Bir uyutmadın be Karagöz.
1: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
0: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
1: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
0: Aman ne komik.
1: Komik tabii. O da ne?
0: Tüccar değil mi o?
1: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
0: Bir kürek.
1: Diğer elindeki ne?
0: O da bir kazma.
1: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
0: Şşşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
1: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
0: Şşşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
1: Ne yapıyor, ne yapıyor?
0: Toprağı kazıyor.
1: Niye ki?
0: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
1: Deme ya. Tüccara da bak sen.
0: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
1: Ne bileyim ya. Sen dedin.
0: Kesin altın küpü çıkaracak.
1: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
0: Küp küp.
1: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
0: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
1: Hadi ya. Anlat.
0: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
1: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
0: Daha çıkarmadı.
1: Tüpü mü?
0: Allah'ım bana sabır ver.
1: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of! Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
1: Şimdi gördüm.
0: Çok şükür.
1: Ne aldı götürdü tüccar?
0: Tabii ki altın.
1: Doğru.
0: Bir seferde buldu altını.
1: Bir seferde?
0: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
1: Haliyle?
0: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
1: Demek ki?
0: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
1: Elbette.
0: Yani?
1: Yani?
0: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
1: Ha, doğru ya.
0: Hadi kaz.
1: Hadi.
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım? Elimle mi?
0: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
1: Ben burada bekleyeyim. Sen git gel.
0: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
1: Küreği.
0: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
1: Ya burayı tekrar bulamazsak?
0: O da doğru. Ne yapsak?
1: Heh. Buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapkamı koysaydım. Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya.
0: Kaybolmaz merak etme.
1: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
0: Aa aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
1: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
3: Evet.
0: Aman Karagöz sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
1: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Bahçe işine gidiyoruz tabii.
3: Demek altın arıyorsunuz.
1: Evet.
0: Aman öylesine işte.
3: Nerede arayacaksınız?
1: Dağda. Ormanda.
3: Dağda mı ormanda mı?
0: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
3: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
0: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
1: Sen bilirsin.
3: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
0: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
3: Ne? Şey işte yahu.
0: Sen git.
3: Peki. Sana kolay gelsin.
0: Sana da, sana da.
1: Gelmeye karar vermişsin.
0: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
1: Ne yaptım ben ya?
0: Daha

0: Ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
1: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
0: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
2: Anda şapkam. Bir şey olmamış.
1: Nasıl? Yakıştı mı?
0: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
1: Doğru ya, benimdi zaten.
0: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
1: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
0: Karagöz!
1: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
0: Hayda!
1: Ne oluyor Hacivat?
0: Oduncu odun kırıyor.
1: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
0: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
1: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
0: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
1: Ne yapacağız peki?
0: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
1: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
0: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
1: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
0: Ya askerler!
1: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
3: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
0: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
1: Öyle. Boş boş.
4: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
0: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
3: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
1: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
3: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
0: Uyuyorduk, sıkıldık.
1: Biraz gezelim dedik.
0: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Hah, uyur gezeriz biz. Evet, evet, uyur gezeriz.
4: Demek uyur gezersiniz.
1: Evet, az uyur çok gezeriz.
4: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
1: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
3: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
1: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
0: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
1: Ne yaptım ben ya?
0: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
1: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
0: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
1: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
0: Olmaz.
1: Neden olmazmış?
0: Ne bileyim, düşünmedim. Ama olmaz işte.
1: Amanın.
0: Saklan Karagöz.
1: Tüccar değil mi bu?
0: Ta kendisi.
1: Nereye gidiyor?
0: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahanda buldu.
1: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
0: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
1: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
0: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
1: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
0: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyor?
0: Kokluyor.
1: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
0: Demek altının kokusu var Karagöz.
1: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
0: Aldı küpü. Gidiyor.
1: Ne ala. Oldu sana iki küp altın.
0: Evet Karagöz'üm.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin. Sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt. Dursana. Uzaklaşsın önce.
1: Doğru. Uzaklaştı mı?
0: Of.
1: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
0: Evet Karagöz. Sonunda. Gelsin paracıklar.
1: Hadi Hacivat. Açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
0: Açalım gözüm.
1: Öf. Bu koku ne?
0: Allah'tan burnun koku alıyor.
1: Efendim?
0: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
1: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
0: Yok.

0: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
1: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
0: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Birden sizler.
2: Şşt! Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
0: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
3: Tüccar bu kez haklı azizim.
1: Haklı mı?
3: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
2: Ama...
4: Şşt! Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
1: Bak o doğru işte.
2: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
0: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız, peynirin hepsini satın alacaksınız.
1: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
2: Kaç para bu tulum?
0: 200 akçe.
4: 200 akçe mi? Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
3: Evet azizim. Abarttım biraz.
0: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse. Size 20 akçe olur.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.

0: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
1: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
2: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
1: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
2: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
3: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
4: Evet.
2: Gençler.
4: Fesübhanallah. Şaban amca ödümüzü kopardın.
5: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
4: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
5: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
0: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
5: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
6: Yaşasın Şaban amca!
7: Arkadaşlar, biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
8: Bence hiç gerek yok.
7: Niyeymiş o?
8: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
7: Ne demiş?
8: İyi oynamak isteyen çok denilenmeli.
0: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
8: Ben.
6: Ne?
0: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
8: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
7: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
9: Gani amca!
10: Ne oldu çocuklar?
0: Antrenman yapacağız tabii ki.
10: Antrenman için çok erken geldiniz.
11: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
10: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
4: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
10: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
0: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
4: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
11: Ama nasıl?
4: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
12: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
4: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
1: İnşallah bize çarpmaz.
4: Gol! Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
8: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
7: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
8: Öyle deme Furkan. Stattan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
0: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
7: Arkadaşlar, yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
1: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
7: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
13: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.

0: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
1: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
0: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
1: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
2: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
3: Tamam.
4: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
5: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
6: O hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
2: Hop! Gel bakalım Furkan.
0: Evet sayın seyirciler, Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz.
4: O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
1: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
4: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol!
0: Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
7: Ne yapacağız arkadaşlar?
8: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
3: Hadi Furkan, göster kendini.
8: Hadi.
4: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
7: Hazır mıyız?
9: Biz hazırız.
4: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
6: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
7: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
4: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
8: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
3: İyi fikir Furkan.
4: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil hata geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
3: Bak.
7: Sıska.
3: Bak.
7: İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
3: Bak.
7: Şşt, sana diyorum. İn oradan hemen.
3: Bak.
8: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
2: Sen şut çek o zaman.
3: Bak.
4: Burak uzaktan şutunu çekiyor.
0: Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
4: Aziz.
7: Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
8: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
3: Hadi.
4: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
8: Serhat, çek şutunu.
4: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor.
0: Evet sayın seyirciler, bugün harika.

0: oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
1: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
2: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
1: Ne demiş yine?
3: Bugün gidin dinlenin.
4: Aziz!
3: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parası kazandık baba.
2: Hem de pamparlak.
0: öyle mi? Oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Ya. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
2: Yok baba. Baksana halime. Pamparlak.
0: pamparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
2: Yaş olsun.
0: Buldum.
2: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuz

0: Uzun adı elim cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde. Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
2: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
3: Siz burada bensiz ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştin. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Şimdi birlikte eve giriyoruz. Eve girince hemen banyoya koşuyoruz. Pırıl pırıl elleri yıkıyoruz.
3: Hayırdır Adem? Müzikler, alkışlar.
0: Sorma canım. Olduğu gibi sime bulanmışlar. Pamparlak olmuşlar.
3: Şimdi anladım. Baştan söylesene. Performans gösterme zamanı bende.
1: Baba!
4: Baba!
1: Baba!
4: Baba!
1: Nani, nani, nani, nani, nani.
0: Ne?
1: Sakin olun araba doktor bey. Korkulacak bir şey yok.
4: Beton mikseri çok fena yaralandı. Yardım etmemiz lazım.
0: Şu anda klinik kapalı. Yarın gelin.
1: Yarın çok geç olabilir.
0: O zaman araç acile gitmeniz lazım. Burası acil servis değil.
4: Araç doktorunun uykusu açılmamış. Su tabancasına ihtiyacımız olabilir.
1: Hemen getireyim.
0: Ne? Hastamızın sorunu neydi?
4: Tekerinde ufak bir problem.
0: Ufak mı? Bunca yıllık araba doktoruyum. Böyle vaka görmedim.
1: Kurtarabilirsiniz değil mi?
0: Zor. Elimden geleni yapacağım. Fakat hiç aletim yok.
4: Sizin süper kavrayıcı parmaklarınız falan yok mu?
0: Yok.
1: Emin misiniz? Vardır bence. İyi bakın.
0: Bir daha bakayım. Belki de cebimdedir. Buradaymış. Hele şükür. İşte oldu.
4: Yaşasın. Kurtuldu.
0: Şimdilik kurtuldu ama bir daha böyle bir şey olursa tekeri tamamen kaybedebiliriz. Dikkatli olması lazım.
1: Çok teşekkür ederiz araba doktoru. Borcumuz nedir?
0: Borcunuz yok hanımefendi. Geçmiş olsun.
4: İyi biri olduğunuz için teşekkürler.
0: Sim mi?
4: Evet.
0: Ama neden?
1: İyilik yaptığın için, üstelik bulaşıcı.
0: Bilmem mi?
4: Bugün okulda bir sürü iyilik yaptık. Pamparlak olduk.
1: Aramıza hoş geldin.
2: İyilik sende.
0: Ne?
4: İyilik artık sana da bulaştı baba. Aramıza hoş geldin.
1: Bana Ayşe'den bulaştı. Ona da Kerem'den bulaşmış. Ben de bir sürü arkadaşıma bulaştırdım.
4: Bana da öğretmenimden bulaştı baba. Sonra ben de herkese iyilik yaptım.
0: Demek şimdi de bana bulaştı. İyiliğin sıcaklığını ellerimde hissedebiliyorum. Oo, çok hızlı ilerliyor. Kalbime ulaşmak üzere. Şimdi de kalbimde.
1: Hoşlanacağını biliyordum.
4: İyilik yapmaktan herkes hoşlanır.
1: Şimdi sen de başkalarına bulaştırabilirsin.
0: Harika.
4: Daha çantamda bir sürü sim var. İstersen sana verebilirim.
0: Yo. Elimdekiler koca bir mahalleyi parlatmaya yeter yavrucuğum. Sağ ol. Biraz sabun ve şimdi de su. Evet.
3: Kuzularım gelmiş.
1: Süper uzayan ellerimle sana yardım etmemi ister misin?
3: İstemez olur muyum? Çekmeceden kaşık ve çatalları alıp masaya götürebilir misin?
1: Tabii ki. Süper uzayan kollar devrede. Süper uzayan kollar çekmeceyi açtı. Süper tutucu parmaklar kaşıkları aldı.
4: Peki benim süper uzun

0: kollarım boş boş mu duracak?
1: Peçeteliği götürüp masaya peçete koymaya ne dersin?
0: Hemen ilgileniyorum.
1: Çok teşekkür ederim Eren. Süper uzayan kolların her zaman yardımıma yetişiyor.
0: Hiç önemli değil. İyilik yapmayı seviyorum. Anne! Dikkat etsene.
2: Esasen önüne baksana.
1: Tamam, tamam. Tartışmayı bırakın. Bir yeriniz acıdı mı?
0: Dirseğimi çarptım yere. Dizim acıyor.
3: Neyse ki önemli bir şey değil.
1: Geçmiş olsun. Hadi kalkın bakalım. Peçete yağmurunda fazla kalmak iyi değildir çocuklar.
0: Burnuma harika kokular geliyor.
1: Akşama çayın yanına kek yapıyorum.
0: Yaşasın. Yaşasın. En sevdiğim. Benim de en sevdiğim.
1: Evet çocuklar, kekimiz hazır.
0: Bu bir iyilik, biliyorsun değil mi?
1: Hı hı. Yavrularıma küçük bir iyilik.
0: 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilen burnuma göre bu tarçın kokulu bir iyilik.
1: Ha? Ha? Sim?
4: İyilik sende.
0: Aramıza hoş geldin. İyilik artık sana da bulaştı anne. İyilik yaparak herkese iyilik bulaştırabilirsin.
3: Oh, mis gibi tarçın kokmuş.
0: Annem de aramıza katıldı baba.
1: Sen salonda mı aralarına katıldın canım?
3: Evet, koltuk ışıl ışıl.
1: Ne güzel.
3: Çok hızlı yayılıyor Emel. Elinden koltuğa ama yani kalbine, oradan beynine ışık hızıyla yayılıyor.
1: Çok doğru. Şu an beynimdeki bütün hücreler iyilik yap, iyiliği bulaştır diyor.
0: Biraz daha sim.
1: Yo yo. Bu beni epey idare eder oğlum. Halınız olmalı.
3: Oo, süper. İyilik bulaştırabileceğimiz bir kişi daha.
4: Yaşasın.
3: Hadi kapıyı açalım. Ama çocuklar, halanıza ben bulaştıracağım, tamam mı?
1: Hayır.
3: Evet. Ablam, hoş geldin.
0: Hoş geldin halacığım.
1: Ah şu haylaz çocuklar.

Mm-hmm.

0: Bey, bey, ne yapıyorsun?
1: Ne oldu? Ne mi yapıyorum?
0: Öğleden sonra davalarım var. Sen yatmış uyuyorsun. Unuttun mu yoksa?
1: Davalar. Aa, unutur muyum hiç hanım? Gözlerimi dinlendiriyordum sadece. Anlaşıldı. Bugün bize uyku yok kara kaçan. Aa, o horoz yok mu o horoz? Hep onun yüzünden. Gece boyu ötüp durdu. Onu bir elime geçirsem. Şimdi bir de o kadar insanın şikayetini dinle. Sonra da... Dur ya, sahi. Ben bu şikayetlerin hepsini önceden okumuştum. Hızlı hızlı kararları verdim mi? Hemen eve döner, güzel bir uyku çekerim. Sen de tabii, sen de.

0: Evet, başlayalım. Sen şimdi gidip komşuna yeni bir ibrik alıyorsun.
1: Ama hocam.
0: Aması maması yok. Hadi bakalım. Sıradaki.
2: Hocam benim şikayet...
0: Biliyorum biliyorum. Sen de gidip komşundan bir kazan parası isteyeceksin.
1: Hı?
0: Duymadın mı beni?
2: Duydum ama nasıl olur?
0: Olur olur. Uzun etme hadi. Sıradaki.

0: Kara kaçan, ikimiz de güzel bir uykuyu hak ettik artık. Ne dersin?
1: Ahi ahi. İyi ki geldin bey.
0: İyi ki geldim bence de.
1: Eve alınacaklar var. Hadi bir koşup gidip geliver.
0: Hmm.

0: Bir uyku uyutmadılar bana bugün. Hayırdır ağalar? Rüyanızda mı gördünüz beni?
1: Hocam, ben sana demiştim ama demiştim o zaman. Koskoca kazan yedin hocam.
0: Ya bu durun, tek tek konuşun.
1: Komşum benden bir kazan aldı, geri vermek bilmedi. İbrik ver dedim, verdim. Kazanı geri vermediği gibi güzelim ibrik de gitti.
0: Bak sen. Sana ne oldu peki?

0: Ben de komşumdan aldığım ibriği kaybetmiştim. Gidip adamdan bir de kazan parası isteyince böyle oldu.
1: Tüh tüh. Bütün davaları çorba etmişsin hoca efendi. İş başa düştü gör.

Düştük uyku sevdasına. Yaptık işleri baştan savma. Cezasını akılsız başım çekti ayakları hocanın. Bir de kara kaçanın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ha!
1: Bubble?
0: Oh my! Ha ha ha ha! Huh?
1: Bus bus?
2: Huh? Huh? Huh?
0: Hadi!
1: Yok!
0: Hadi! Geç! Hadi, hadi!
3: Hop!
0: Hop!
3: Şükür!
4: TRT FM.
0: Hmm.

Ha!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yok.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: Bir, iki, üç tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz.

0: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
1: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
0: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
1: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
1: Kes kes. İşte havucumuz kes kesten.
0: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
1: Dur, bizi de bekle.
0: Siz de merak ediyor musunuz? Nenemin çörekleri. Durun, durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
1: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
1: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
0: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
0: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
0: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
0: Bu gıt gıtın ayak izi.
1: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
1: Bakın bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke. Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Kaç kaç.
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum?

0: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
1: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
3: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
4: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
1: Gidip bakalım.
2: Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
2: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
1: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop, hop, hop.
4: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
3: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
4: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
3: Epey yorulduk bugün.
4: Bolca da gagalandık.
3: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
4: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
4: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yeri işaret ediyor.
2: Biri Temtem, diğeri de Ozan.
1: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
1: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
6: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
1: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
6: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
1: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
6: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten...

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay oh. He? Şıp. He? Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp.

Şıpşıpırık marakas, kas, arakas, marakas, aramakas. Hoppidi hoppidi, ayakmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

sen bu. İyi. Rahatça sığdım içine. Günümüzde dalgıçlar ve balık adamlar, bilimsel araştırmalar, sualtı arkeolojisi, denizaltı mühendisliği, kurtarma operasyonları ve hatta spor dalışları gibi birçok farklı alanda boy göstermektedir. Bakın, az önce antik bir şehrin nasıl akvaryuma döndüğünü gördünüz. Şimdi bir araştırma yapmak için bu kıyafetleri ve

0: neyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Ha, denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır. Aferin Uhay. Hadi git sen.

en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık.

마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니의 기빔.

0: seni böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda, yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Ah, bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilkiye.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: He, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet. Bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki neden burada?

0: Hey köpek yok.
1: Bilmem.
2: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
2: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
0: Doğru. Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
2: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
0: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
3: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
0: Doğru.
2: Aslında benim bir fikrim var.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: pelerim nasıl olmuş? Demek beğendin.
1: Aa, hadi ama in artık abla. Benim burada kollarım koptu, sen orada oyun oynuyorsun. Sırası mı şimdi?
0: Ne çok söylendin Tuna. Bitti işte.
1: Arkadaşlarım bekliyor, geç kaldım.
0: Oyuna mı canım?
1: Evet, oyuna.
0: Oyunun sırası mı şimdi? Hani bana yardım edecektin?
1: Ettim ya.
0: Reçel için çekirdeklerini birlikte çıkaracaktık.
1: Sana güveniyorum ablacığım. Sen tek başına da halledersin.
0: Demek öyle. O zaman tek başıma da yerim.
1: Ya hayır.
0: Şaka şaka. Tamam, artık gidebilirsin.
1: Oley!
0: Yardım ettiğin için teşekkürler.

0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Yeni bir tarif için karşınızdayım. Bugün Tuğba Sultan olmadan başlıyorum çünkü o Nurten teyzeye gitti. Ben de o gelmeden tarifin ön hazırlığını bitirip sürpriz yapmak istiyorum. Aslında Tuna ile birlikte yapacaktık. Ama Tuna her zamanki gibi işten kaçtı.
1: Kaçmadım. Ha,
0: geri mi geldin? Yardım için mi?
1: Düşündüm. Oyunu sonra da oynayabilirim. Ama senin yardıma ihtiyacın var. Ben de her zamanki gibi yardıma koştum. Ne de olsa süper kahramanım.
0: Vay canına. Demek yardımıma koştun. Hadi söyle. Gerçekten ne oldu süper kahraman?
1: Tamam ya. Arkadaşlarımın işleri varmış.
0: Şimdi anlaşıldı.
1: Oyun iptal oldu.
0: Olsun. Biz de burada eğleniriz. Hadi gel.
1: Tamam.
0: Arkadaşlar biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi sıvayın kolları ve bizimle bu eğlenceli ve kolay tarifi yapın.
1: Hem de çok leziz.
0: Evet. Bizim kahvaltıda yemeği en çok sevdiğimiz yiyeceklerden birini yapacağız bugün.
1: Vişne reçeli.
0: Arkadaşlar biz evde bir reçel canavarıyla yaşıyoruz.
1: Kim, ben mi?
0: Bu yüzden bol bol ve her çeşit reçel yapıyoruz.
1: Ben reçel canavarıyım. Bütün reçelleri yiyeceğim.
0: Aa, çok korktum. Hadi bakalım reçel canavarı. Babam ne der? Önce emek sonra yemek.
1: Ne yapıyoruz Şef Lina?
0: Çekirdekleri çıkarıyoruz Şef Tuna. Ama önce ellerimizi ve vişneleri iyice yıkıyoruz. Hadi iş başına.

0: eller ve vişneler yıkandı. Şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Hadi başlayalım.
1: Çok kolay.
0: Dikkat et Tuna. Ortalığı kirletmeyelim. Bak böyle yap.
2: Oh!

0: Anne bak, çekirdekleri çıkardım.
1: Görüyorum.
2: Arkadaşlar, mutfağımızın sultanı geldi ve kontrolü ele geçirdi. Ortalığı toparladık ve yeniden yayındayız. Sürpriz yapmak istemiştik. Özür dileriz anne.
0: Bütün suç o çekirdeklerde.
3: Özür dileriz anne.
4: Önemli değil canım. Siz iyi niyetle bir şey yapmak istemişsiniz ama işin tekniğini bilmediğiniz için başınıza bunlar gelmiş.
2: Teknik mi?
4: Evet. Aslında çekirdekleri çıkarmanın çok kolay bir yolu var. İşte bunlar.
0: Pipet mi?
4: Evet. Pipetle kolayca çıkarabilirsiniz. Bakın.
0: Oh, vay canına.
4: Böylece uçan çekirdeklerden kurtulmuş oluruz.
0: Ne kadar kolaymış.
4: Doğru teknikle çözemeyeceğiniz sorun yok. Öyle değil mi süper kahraman? Hadi bakalım. Herkes iş başına. Bu senin, bu da senin.

0: arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kez kolayca ve kazasız bitirdik. Tuğba Sultan sayesinde. Öyle değil mi sultanım?
1: Her şeyin bir usulü var. Doğru yolu bulmak için bazen yanlışlar yapıyoruz. Önemli olan onlardan ders çıkarmak. Allah doğruyu bulalım diye bizlere akıl vermiş. Biz de onu kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz.
0: Gerçekten bu pipetlerle çok kolay oldu. Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Vişneleri şekerle kaynatıyoruz.
2: Geri kalanını ben siz halledin artık.
0: Ne oldu, yoruldun mu?
2: Yok, süper kahramanlar yorulmaz. Biraz dışarıda oynayabilir miyim anne?
1: Hadi git bakalım ama dikkatli ol süper kahramanım.
2: Tamam. Reçel olunca çağırırsınız değil mi?
0: Hı?
2: Çatmak gerekebilir.
1: Sensiz olur mu hiç? Tabii ki çağırırız oğlum.
0: Reçel canavarı. Evet, ne kadar şeker sultanım?
1: Bir kase vişne için bir kase şeker.
0: Karıştırma işi bende. Arkadaşlar, bu şeker birazdan eriyecek. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet canım. Eriyecek ve kaynadıkça yoğunlaşıp kıvam alacak.
0: Ekmeğe sürülebilir hale gelecek. Ağzım sulandı bile. Ben vişne reçelini çok seviyorum.
1: Rahmetli deden de vişne hoşafına bayılırdı.
0: Hoşaf mı?
1: Evet, eskiden çok tüketilen bir içecek. Reçelin daha az şekerlisi ve sulusu.
0: Ya.
1: Peygamber Efendimiz de çok severmiş.
0: Anne, bir gün de hoşaf yapalım.
1: Yapalım kızım. Hatta çok yapıp komşulara da dağıtalım.
0: Tamam. Tuğba Sultan'ım bu oldu galiba.
1: Biraz daha vakti var. İyice katılaşması lazım.
0: Peki ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Çünkü güzel şeyler...
0: Sabır ister.

0: arkadaşlar, reçelimiz kıvamını aldı. Bakın.
1: Artık yağını ve limonunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı tereyağı.
0: Yarım limon suyu.
1: İyice karıştırıyoruz. Ve 5 dakika sonra altını kapatıp kavanoza koyuyoruz. İşte bu kadar.
0: Gördünüz arkadaşlar, çok basit bir tarif. Bir o kadar da lezzetli. Siz de mutlaka deneyin, unutmayın. Pek çok çeşit meyveden reçel yapabilirsiniz.

0: bugün reçel yapmayı ve vişne çekirdeği çıkarmayı öğrendik. Ortalığı kirletmeden.
1: Oh. Ben de azıcık kirlettim.
0: Herkes hata yapar sultanım. Öyle değil mi?
1: Haklısın cimcime. Hata yapacağız ki doğrusunu öğrenelim. Ve bir daha aynı hatayı yapmamaya çalışalım. İnsan hata yapa yapa öğrenir.
0: Arkadaşlar, kavanozun ağzını sıkıca kapamayı unutmayın. Bir gece bekledikten sonra nefis vişne reçeli yenmeye hazır olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 6. Börek Sevdası.
1: Selamun aleyküm profesör.
0: Aleyküm selam civanım. Ne oldu yaman? Bu halin ne?
1: Hiç sormayın profesör.
0: Sordum bir kere.
1: Sınıftaki arkadaşlarla su içmeme yarışması yapıyorlar.
0: Öyle yarışma mı olur?
1: Yarışma önemli değil profesör. Ödül önemli.
0: Neymiş ödül?
1: Bir tepsi börek. Bir tepsi börek için dünden beri su içmiyor.
0: Ne? Yaman hemen su içmelisin. Yoksa böbreklerin zarar görür.
1: Böbreklerim mi zarar görür? Daha kavuşamadım bile böbreklerime. Ne olur kurtarın onları. Taktı kafayı böbreklere.
0: Börek değil, böbrek. Çok susuz kalırsan böbreklerin zarar görür.
1: Aman neyse ne. Böbreklerime bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Profesör, Yaman'a böbreklerin böreklerden önemli olduğunu göstermemiz lazım.
0: Haklısın civan. Hadi bakalım. Simülasyona. Kaşif.
1: Profesör, böbrekler vücudumuzun neresinde yer alır?
0: Göğüs kafesimizin altında. Sırta

0: yakın bir yerde ve omurgamızın iki yanında.
1: Aa, iki tane mi var?
0: Evet, bakın işte böyle.
1: Yanında da bulgur pilavıyla tuzlu bir ayran olsaydı keşke.
0: Olmaz.
1: Neden?
0: Fazla tuz da böbreklere zarar verir.
1: Bu kadar narin olduklarına göre bir işe yarasalar bari.
0: Yaramaz olurlar mı hiç? Böbrekler vücut için çok önemli organlardır.
1: Ne yapıyorlar mesela?
0: Kaşif, kesit görünümü. Böbrekler kanımızdaki zehirli maddeleri süzerek temizlerler.
2: Peki nasıl?
0: Kan böbrek atar damarından böbreğe girer. Burada nefron denilen böbreğin en küçük birimlerinde süzülür. Zararlı maddeler ayıklanır. Temizlenmiş kan böbrek atar damarıyla vücuda tekrar gönderilir.
1: İyiymiş.
2: Peki böbrek süzdüğü zararlı maddeleri ne yapıyor?
0: Aferin Civan. Çok güzel bir soru. Böbreklerimiz zararlı maddeleri idrar olarak vücuttan atar. Hı? Böylece vücudumuz tertemiz olur.
2: Harika.
0: Harika olan başka şeyler de var.
1: Ne mesela?
0: Nefronların sayısı mesela. Tahmin edin bakalım. Böbreklerimizde kaç tane nefron bulunur?
1: Küçücük organ. Olsa olsa ikişer tane vardır.
2: Bence yüzer tane vardır.
0: Sıkı durun. Böbreklerimizde 1 milyondan fazla nefron bulunur.
1: Vay canına.
2: Ne kadar da çoklar.
0: Peki böbreklerimiz sizce bir günde vücudumuzdaki tüm kanı kaç kere temizler?
1: Bence hepsini ancak bir kere temizler.
2: Bence birkaç defa temizliyordur.
0: Kanımız sürekli böbreklerden geçer ve bir günde 200 kereden fazla temizlenir.
2: Hı? Bu nasıl mümkün olabilir?
0: Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde.
2: Allah'ımız ne kadar da mükemmel yaratmış vücudumuzu.
0: Bize düşen de bu mükemmel vücudu korumak olmalı. Al bakalım Yaman. Bu suyu iç de böbreklerin bayram etsin.
1: Hayır profesör. Börekleri kaybedemem.
0: İç işte. Böbreklerin daha önemli.
1: Olmaz.
0: Eyvah. Yaman ne yaptın?
1: Ne yaptım?
0: Böbrekleri devre dışı bıraktın.
2: Ne olacak şimdi?
0: Artık zararlı maddeleri kendimiz temizlemek zorundayız. Kaşif, savunma moduna geç.

0: Hayır. Buldum. Soldan gelenleri de ben hallediyorum. İşte biri gitti bile.
1: Önden gelenleri de ben vuruyorum.

0: ne işe yarıyor profesör?
1: Bu bir diyaliz makinesi. Ben böbrekleri tamir edene kadar simülasyondaki zararlı maddeleri temizleyecek.
0: Profesör, o bir bardak suyu şimdi içebilir miyim?
1: Börekler ne olacak peki?
0: Böbrekler daha önemliymiş.

0: Al bakalım. Böbreklerin bayram etsin.
1: Güzelim böreklere elveda. Sağlıklı böbreklere merhaba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: böbreklere sahip olmak için fazla şeker ve tuz tüketmemeliyiz. Ayrıca sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Peki hangi besinler böbreklere iyi gelir?
0: Maydanoz, kırmızı elma, bal kabağı, ısırgan otu, yoğurt ve limon suyu böbrekler için çok faydalıdır.
1: Keşke şöyle maydanozlu, elmalı, bal kabaklı, ısırgan otlu, yoğurtlu ve limon sulu bir börek olsaydı. Yanında da bol tuzlu bir ayranla bol şekerli bir şerbet.
2: Yaman!
1: Şaka şaka! Canım böbreklerimi korumak için her şeyi yaparım.

0: ce-o fi, Ciucuc Parcă?
1: Abi, ortalıkta ne kar var ne yağmur ne de sulu sepken. Ne atla hizmet Allah'ın perşembe sabahı kızakları çıkarıp parka geldik anlamıyorum.
2: Bir dokun istersen benim ukala kardeşim. Abinin bir bildiği var da konuşuyor.
3: Gerçekten ıslak.
2: Neredeyse donmuş gibi. Ama hiç belli olmuyor.
1: Nasıl oluyor?
2: Gecenin serinliğinde çiğ oluşmuş. Bu sabah da normalden soğuk olunca çiğ donmuştur dedim. Haklı da çıktım. Hadi yürüyün. Öğlene doğru kalmaz bu.
4: Benim karnım acıktı. Kahvaltı bile etmeden çıktık sabah sabah. Neyse ki böyle durumlar için hep hazırlıklıyımdır.
3: Güzel. O kadar uğraşıp bu kızakları yaptık. Bu sene kar yağmaz da kullanamayız diye üzülüyordum. Helal olsun İsmail. Aklınla bin yaşa.
2: Ne sandınız canım? Siz beni hep sakarlıklarımla tanıyorsunuz ama aslında...
1: Neyse, en azından artık yerin kaygan olduğunu biliyoruz.
2: Tabii, ben zaten onu denemek...
3: Tamam, anladık. Hadi devam.
2: Hadi, başlayalım.

0: Çocuklar, ne yaptınız?
1: Biz geldiğimizde böyle değildi galiba. Değil mi?
2: Yok, sanmam.
3: Neyse canım. Bugün belediye bahçıvanları gelip burayı düzeltirler. Olur biter. Çok daha bir zarar vermedik yani. Yani bize göre.
0: Hadi çocuklar.

0: Ben bütün hafta hastaydım. Bugünü bekledim parka gideceğim diye. Şimdi olana bak.
1: Ben de pazar günü buraya gelmeye izin alabilmek için bütün hafta harıl harıl ders çalıştım.
2: Bir pazarımız vardı. Onu da aldılar elimizden.
3: Gördün mü İsmail? Siz oyununuzu oynadınız, eğlendiniz. Ama bu sırada...
0: Anladım Makbule teyze, haklısın. Küçük arkadaşlarımızın hakkını yemiş olduk istemeden.
2: Oyuncaklarını ellerinden almış gibi olduk. Nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum.
4: Tıpkı küçükken senin çufiyi kaybettiğinde hissettiğin gibi.
2: Aklıma getirdiğin için teşekkür ederim.
5: Ne yapsak da düzelsek durumu. Öyle bir oyuncak vererek de alamayız ki bu zavallıların gönlünü.
2: Çocuklar! Gelin sizi mahallemizin yedek çocuk parkına götürelim. Ne dersiniz?
6: Yedek çocuk parkı mı?
3: Yedek çocuk parkı mı varmış?
2: Daha tam olarak yok. Ama biz yapınca olacak. Ne dersiniz çocuklar? Kendi çocuk parkınızı yapmak istemez misiniz?
6: İsteriz!
2: Hadi o zaman beni takip edin.
3: Bizim müçtebayı epey bir iş bekliyor desene.
5: Tadam!
0: Buraya nasıl çocuk parkı yapacağız ki?
1: Bunlar hep çöp.
5: Durun çocuklar, acele karar vermeyin.
2: Müşteba abi nerede acaba?

0: 모두
1: 미스터 버 어비 날짜 모두

0: Selamun aleyküm çocuklar. Nasılsınız?
1: Çok şükür iyiyiz Müşteba abi de. Asıl sen nasılsın?
0: İyi ben de Ayşegül. Bir yaramazlık yok. Bir yaramazlık var tabii. Kümesi temizleyeyim derken kapısı kapandı. Ben de içinde kaldım. Biri gelsin diye beklerken de uyumuşum. Size ne lazım çocuklar?
2: Parktaki çimleri perişan ettiğimiz için çocuk parkını kapattılar.
3: Evet, parkımızı kapattılar.
1: Biz de dedik ki buradaki ıvır zıvırı kullanarak geçici bir çocuk parkı mı yapsak? Ama senin yardımına ihtiyacımız var.
0: Hay hay.

0: işe koyulalım da size bir park yapalım. Ne dersiniz?
1: Hmm.

0: Evet çocuklar, söyleyin bakalım. Parkımızda neler olsun?
1: Salıncak olsun. Tahterevalli.
2: Bir de kocaman bir dönme dolap.
1: Biz salıncak ve tahterevalliyi yapalım. Sonra dönme dolap yerine bir şeyler düşünürüz.
3: Bakın, salıncak için bunları kullanabiliriz.

0: Başka?
1: Bir kaydırak. Kaydıraksız çocuk parkı mı olur?
2: Olmaz tabii de. Nasıl yapabiliriz?

0: bu çocuk parkını yaptığıma daha sonra pişman olmam inşallah.
1: Neden öyle dedin?
0: O kadar güzel oldu ki. Bahçıvanlar sizin parkı düzelttikten sonra bile çocuklar buraya gelecekler diye korkuyorum.
1: Hiç buraya çıkmamıştım. Buradan yeni çocuk parkımız çok güzel görünüyor, değil mi?
0: İşte oldu. Durun bakalım. Önce ben deneyeyim. Beni taşırsa hepinizi taşır demektir.
1: Hadi.
2: Ha? Ne oldu Furkan? Niye kaybıyorsun?
1: Bu hatırladın mı?
2: Bu Çufi değil mi?
3: Evet. Ön parçası.
2: Tuhaf. Ne dersin? Belki diğer parçaları da hala mahallede bir yerlerdedir.
3: Bakalım Metocuğum, göreceğiz. Şimdilik biz işimize bakalım.
2: İş mi?
3: Yani kaydırağımıza bakalım demek istedim.

Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Görüşmediğimiz zamanlarda sizi çok özlüyorum. Siz de özlüyor musunuz? Hazırsanız başlayalım. Aa, ne oluyor? Hayırdır inşallah. Hemen bakıp geliyorum çocuklar. Beklettim çocuklar, kusura bakmayın. Komşunun çocuğu aşağı düşen paspası getirmiş sağ olsun. Kötü bir şey oldu diye çok korktum. Neyse ki sorun yok. Kapı öyle mi çalınır? Tabii ki öyle olmaz. İçeride uyuyan bir bebek ya da dinlenen bir hasta olabilir. Kapı çalmanın da eve girmenin de bir adabı var yani çocuklar. O zaman konumuz belli oldu. Hadi başlayalım. Keçecim, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Aa, yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim.

Kapımız çalınınca kim o diye sorarız. Ve kim olduğumuz sorulduğunda ismimizle cevap veririz çocuklar. Ben demek yeterli değil. Teşekkür ederim keçi. Bakalım sırada ne var? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yoksa bu bir kapı mı? Nasıl da bildim?

Çocuk kapıyı çalmış, açılmasını bekliyor. Bitti mi? Allah Allah. Düşünelim bakalım. Şimdi buldum. Bir kapı çaldığımızda yüzümüz doğrudan kapıya dönük olmamalı çocuklar. Kapı açıldığında doğrudan içeriye bakmak doğru karşılanmaz. Üstelik kapıyı açana da bizi görme fırsatı vermeliyiz. Peygamberimizin çok ince hareketlerinden biri de budur. Hadi bir çizim daha. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Kapı bekliyordum ben. Evet, kapımız da geldi. Eve girerken selam vererek giren bir çocuk. Ne güzel. Peygamberimiz de evine girerken selam verirdi. Biz de tıpkı onun gibi evimize girerken selam vermeliyiz. Varsa bir çiziminiz, onu da alabilirim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kapı. Kapıda bekleyen bir çocuk. Kocaman gülümseyen bir çocuk eve girmek üzere. Ne kadar güzel. Evlerimize güler yüzle girmeliyiz. Kapı çalma ve eve girme adabını ne kadar güzel anlattınız çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
2: Şu yeni

0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
2: Başka?
1: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
4: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
3: Evet Muhtar Bey.
4: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
3: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
5: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
2: Garip abi.
3: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Ali layım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Tahsin amcanın ayağındaki ne?
3: Takunya.
2: İlk defa görüyorum.
4: Bu kaybolan üçüncü ayakkabı oldu çocuklar. Bu zamana kadar hiç başımıza böyle bir iş gelmemişti.
2: Bu gidişle elimizde takunya da kalmayacak hocam. Ayakkabısı kaybolana takunya veriyoruz.
4: Yok. Neyse ki giyip gidenler hep geri getiriyor.
2: Doğru, emanet sonuçta.
4: Aynen öyle Galip.
2: Bu takunyalar neden böyle odun gibi?
3: Odundan yapılıyor da ondan. Bak, sayemde bir şey daha öğrendin.
2: Sağ ol kardeşim. Gerçekten şaşkınım şu an. Tahtadan ayakkabı ha? Neden ama?
4: Kaymasın diye Salihciğim. Özellikle hamamlarda ayaklar kaymasın diye kullanılan takunyalar abdest alırken de kullanılıyordu eskiden. Şimdi çoğu yerde kullanılmıyor.
2: Mantıklı, tamam. Şimdi anladım.
3: Aferin kardeşime benim.
2: Takunya mevzusu aydınlandığına göre şimdi esas konuya dönelim. Nereye gidiyor bu ayakkabılar?
3: Kameraya bakalım hocam.
4: Baktım ama orayı tam gören bir kameramız yok maalesef. İlk işim oraya bir kamera taktırmak olacak. Selamun aleyküm çocuklar.
5: Aleyküm selam hocam.
2: Kamerayı mı aldınız hocam?
4: Evet Galip.
2: En doğrusu hocam. Tedbirde Galip, dikkatli mülayim olmalıyız.
4: Aynen öyle Galip. Birazdan usta gelip takacak.
6: Elektrikçi Kasım abi mi hocam?
4: Yok, ona ulaşamadım ama başka bir usta ayarladım. Usta arıyor çocuklar. Alo.

0: Fatih Usta. Tamam. Ben sizi alayım. Rica etsem konum bilgisi atar mısınız? Tamamdır. Görüşmek üzere.
1: Ne olmuş hocam?
0: Ustamızın aracı yolda kalmış. Ben gidip alıp geleyim. Malzemeler size emanet.
1: Tamam hocam. Gözünüz arkada kalmasın. Emanete gözümüz gibi bakarız. Aa! Başardım. Ben de kullandım.
2: Ne dedin Salih?
1: Demin fark ettiysen deyim kullandım. Hem de tam yerinde.
2: Maşallah kardeşime. O kadar kitap okuyoruz. Tabii boşuna değil.
1: Gideyim de Selim'e anlatayım.
2: Efendim?
1: Gideyim de diyorum. Selim'e anlatayım.
2: Bir emanetimiz vardı ama.
1: Aa, ben onu tamamen unutmuşum. Bir söz verdim, tutarım tabii. Sağ ol hatırlattığın için.
2: Ne demek kardeşim, vazifemiz.
3: Hacı, ne bekliyorsunuz hala?
2: Ne vardı ki? Bisikletle turlayacaktık ya.
1: Doğru.
2: Ama biz şimdi gelemeyiz.
3: Neden?
1: Emanetin bekçisiyiz de ondan.
2: Aa, kamera gelmiş. Birazdan da usta gelecek. O zamana kadar bize emanet. Biz de sizinle bekleyelim o zaman. Belki bir faydamız dokunur.
0: Denemeleri de yaptık. Kameramız çalışıyor. Camimize ve cemaatimize hayırlı olsun.
4: Amin.
2: Şimdi onlar düşünsün hocam.
0: Bence de onlar düşünsün. Hiç olmaması gereken bir şey yaşadık ama çözeceğiz inşallah. Size de teşekkür ederim çocuklar. Ustayı alıp gelene kadar kameraya gözünüz gibi baktığınız için.
1: Lafı bile olmaz hocam.
2: Emanet kutsaldır hocam.
0: Evet Galip. Emanet kutsaldır. Bir de kutsal emanetler var. Duydunuz mu hiç?
3: Hiç tanıdık gelmedi.
1: Kutsal emanetler, kutsal emanet. Yok, aklıma bir şey gelmiyor benim de.
2: Ben de hatırlayamadım hocam.
0: Peygamber Efendimiz'e, ailesine ve arkadaşlarına ait eşyalara kutsal emanetler diyoruz çocuklar.
2: Peygamberimize ait eşyalar günümüze ulaşmış mı hocam?
0: Hepsi değil ama bir kısmı ulaşmış çocuklar. Şu an bize ulaşan 600'den fazla parça var müzede.
2: Görmeyi çok isterdim.
1: Ben de.
0: Görelim o zaman.
1: Ama nasıl hocam? Nerede bu emanetler?
0: Bizim topraklarımızda çocuklar. İstanbul'da.
2: Kulaklarıma inanamıyorum. Kutsal emanetler bize emanet yani. Öyle mi hocam?
0: Evet, işte bu. Galip çok önemli bir şey söyledi çocuklar. Kutsal emanetleri Allah bize emanet etti.
3: İnanamıyorum hocam.
0: Neye?
3: Hem peygamberimizin eşyalarını görebileceğimize hem de bize emanet edildiğine.
0: Kutsal emanetler ta Yavuz Sultan Selim zamanından bu yana bize emanet çocuklar.
2: İyi bakmış mıyız hocam?
0: Gözümüz gibi, hamdolsun.
1: Çok güzel ya. Hem de çok havalı. Kutsal emanetlerin muhafızlarıymışız da haberimiz yokmuş.
2: Hocam kutsal emanetler tam olarak nerede bulunuyor?
0: Topkapı Sarayı'nda çocuklar.
3: Neler var hocam?
0: Peygamber Efendimizin hırkası, iki kılıcı, ayakkabısı, su içtiği tası, mektupları, sancağı, sakalı, hatta saçından bir tutam bile bize emanet çocuklar.
2: En kısa zamanda görmeye gitmeliyiz hocam.
0: İnşallah Galip. Ayarlayalım, hep birlikte gidelim.
5: Hey! Ben siz nereye gidiyorsunuz bakayım?
0: Sensiz olur mu hiç Cemile? Kutsal emanetleri görmeye Topkapı Sarayı'na.
5: Biz gittik hocam. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam.
0: Elindeki ne?
5: Çamuru ararken buldum hocam. Acaba bizim camiden kaybolan ayakkabılardan olabilir mi?
0: Bilmiyorum ama öğreniriz. Allah'ım sana şükür.
2: Ne oldu hocam? Neden şükrettiniz?
0: Eğer tahmin ettiğim gibi bir şey çıkarsa diye sevindim.
5: Yani?
0: Yanisi bizim ayakkabıları bir köpek almış olabilir çocuklar. Bu da bir insanın yapmadığı anlamına gelir ki benim için son derece güzel bir haber.
1: Çamur! Tabii ya! Hocam gerçekten bir insan almış olsa neden götürüp atsın? Demek ki Çamur Efendi ayakkabıları aldı kaçtı.
2: Çamurun ortada olmaması bu görüşü destekler hocam.
5: Bir durun bakalım. Önce suçu ispat etmelisiniz. Öyle hemen çamura yüklemek yok.
0: Yakında öğreniriz.
2: Bakın ben ne buldum.
5: Aa, benim bulduğumun diğer eşi.
0: Evet, aynı çift. Nerede buldun Ali?
2: Karşı kaldırımda bir köpek oynuyordu. Bıraktı gitti. Ben...

0: de aldım.
1: Çamur.
2: Çamur.
0: Yo, çamur değil. Başka bir köpekti.
3: Ben dedim size değil mi? Çamur yapmaz öyle şeyler.
2: Ha, çok efendidir kendisi.
0: Darısı diğer ayakkabıların başına.
2: Darı mı?
0: Darı ne? Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
4: Benim lafım ama neyse, bu seferlik kullanabilirsin.
0: Sağ ol canım kardeşim.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: çekti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o.
0: Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey.
1: Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
1: Harika. Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
6: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç, bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
8: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
8: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.
0: Memnuniyetle.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim.

0: Videomuz tamamdır.
1: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
2: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
3: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
4: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın!
5: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
4: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
6: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
6: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
3: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
7: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
6: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
6: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
6: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
4: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
8: Bizi de mi haber yapacaksınız?
6: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
9: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
9: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
8: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Mo, telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Hah, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttum.

0: unuttuk gibi.
1: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
2: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda, bu en büyük hedef olur bana.

0: ve selam. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlık mı olmuş oğlum? Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet ol Afsa.
2: Aha, buldum. Hadi anne ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
0: Ama oğlum söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
2: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
0: Tamam ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
2: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: Ha? P-A-E?
2: Evet.
3: P-E-E.
2: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
2: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi. Ah, biliyorum.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada ben var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
2: Aa,

0: Bugün bir daha koşmayacaktın Anet. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı-hı.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.

0: Ha. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elime iz sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: 유물전화!
1: 스스로부터 묵해 날수 있는 정수쇼에 나한테 헤매는 선행으로

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Agah dede.
1: Efendim evlat.
0: Şey, biz okuldan arkadaşlarımla bir dergi çıkartıyoruz da.
1: Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim sizi.
0: Çok teşekkürler. Acaba bugün o dergi için sizinle röportaj yapabilir miyiz?
1: Röportaj mı? Hay hay, seve seve. Lakin nasıl bir şey olacak? Biraz anlatır mısın?
0: Çok basit. Dikkat balonu nasıl ortaya çıktı? Dikkat öyküsü nasıl ortaya çıktı? Böyle sorular soracağım.
1: kolaymış. Tamam. Zayıf not almam bu soruların cevabını biliyorum.
2: Evlat, yardım edin.
3: Neler oluyor baba?
1: Bilmiyorum ki kızım.
2: Kontrol kolu kırıldı. Balonu kontrol edemiyorum. İmdat!
3: Ömer abinin sesi bu.
1: Evet. Kontrol kolu kırıldı diyor.
2: Balon sürükleniyor. Yardım edin.
3: Eyvahlar olsun. Yardım etmeliyiz baba.
1: Evet. Çocuklar, siz burada şu ağacın dibinde bekleyin, olur mu?
0: Biz de gelsek Agah dedi. Yardım ederdik size.
3: Burada kalmanız daha doğru olabilir Alper.
0: Ama gelseydik.
3: Canlarım, Ömer abinin balonu kayalıklara doğru sürükleniyor. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden burada kalmanız daha doğru.
1: Çocuklar, telaşlanacak bir şey yok. Elifciğim, sen birçomuz olarak arkadaşınla röportaj yap.
3: Öyle ya, sana kaç sefer anlattık. Sen dikkat balonu hakkında her şeyi biliyorsun.
0: Peki, tamam.
1: Sema, hadi koş kızım. Çocuklara telaşlanacak bir şey yok dedik ama durum çok ciddi Sema.
3: Evet baba, Allah yardımcımız olsun.

0: Güldüğümüzden zor olabilir.
1: Farkındayım baba.
0: Biraz sola kır Sema.
1: Tamam baba. Ama rüzgar çok hızlı sürüklüyor diğer balonu. Yetişemeyeceğiz.
0: Allah'ın izniyle yetişeceğiz kızım. Kötüyü düşün.
2: Hay Allah. İnşallah kötü bir şey olmaz.
3: İnşallah. Tam da röportaj yapacaktık.
4: Tamam, biz beraber yapabiliriz. Öyle konuştuk ya.
3: Ama ben dikkat balonu hakkında çok eski sorular da soracaktım.
4: Nasıl eski?
3: Yani fikir nereden çıktı? Macera nasıl başladı?
2: Bence bu soruların cevaplarını bulabiliriz.
3: Nasıl?
2: Siz cevap verebilir misiniz?
3: Ben henüz çok yeniyim. Ama Sema ablanın da dediği gibi Elif balonun miçosudur. O her soruyu cevaplayabilir.
2: Hı? Sahiden cevaplayabilir misin Elif?
4: Evet, ne sormak istersen bana sorabilirsin arkadaşım. Ben miço olduğum için tüm cevapları biliyorum.
3: Tamam, o halde dikkat balonu nasıl ortaya çıktı?
2: Elif.
4: Efendim miço yardımcısı.
2: Acaba bunu dikkat öyküsü gibi anlatsan olur mu?
4: Aa, olur. Hem sonrasında dikkat yarışı da yaparız.
2: Olur.
5: İmdat! Kayalıklara çarpacağım.
0: Eyvahlar olsun. Balon delinirse felaket. Sema, dümeni bana bırak kızım. Biraz daha risk almamız lazım.
1: Baba, rüzgar çok hızlı. Ne yaparsak yapalım yetişemeyiz o balona.
0: Denemekten başka çaremiz yok kızım. Balonu yakalayıp Ömer abini bizim sepete çekmekten başka ne yapabiliriz?
1: Benim aklımda bir fikir var ama...
4: Bir varmış, bir yokmuş. Sema abla da bizim kadar bir çocukmuş.
3: Nasıl yani? Sema abla küçük müymüş?
4: Evet, ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Hem biliyor musunuz, Agah dede de bizim gibi çocukmuş bir zamanlar.
3: Ya.
4: Evet, neyse. İşte Sema abla bizim kadarcıkken annesini kaybetmiş. Annesini çok özlüyormuş. Sürekli mutsuzmuş. Agah dede de onu neşelendirmek için sürekli başka çareler deniyormuş. Parka götürüyor, sinemaya götürüyor, pikniğe götürüyor. Ne yaparsa yapsın Sema ablayı bir türlü neşelendiremiyormuş. Bir gün Agah dede Sema ablanın masal dinlemeyi çok sevdiğini hatırlamış. Kızını neşelendirmek için ona bir masal okumuş. Sema abla masalı dinlerken çok mutlu olmuş.
3: Oh be, yaşasın.
4: O günden sonra Agah dede Sema abla hep masal okumuş, öyküler anlatmış. Ama Sema abla bunları dinlerken zaman zaman uzaklara dalıp gidiyormuş. Agah dedenin de aklına bir fikir gelmiş.
3: Ne gelmiş?
4: Ben bu anlattığım öykülerden Sema'ya sorular sorayım. Bir yarışma yapalım. Sema soruları bilip yarışmayı kazanmak için öyküleri can kulağıyla dinler. Böylece kafası dağılmış olur diye düşünmüş.
3: Harika fikir.
4: Evet, işte dikkat öyküleri böyle çıkmış ortaya.
3: Peki ya dikkat balonu?
5: Allah'ım sen yardım et, kayalıklara çarpacağım.
0: Ah be Sema, nereye gittin kızım?
1: Baba, balonu olabildiğince dengede tutmaya çalış.
0: Sema kızım, ne yapıyorsun?
1: Baba, Ömer abiyle aramızda en az 10 metre var. Ve rüzgar çok hızlı. Hızla kayalıklara doğru sürükleniyor. Biz onu yakalamadan o kayalıklara çarpmış olacak.
0: Allah korusun. Kızım ama bu durumda...
1: Baba, bu ipi eğer karşı balona atabilirsek ipin uzunluğu aradaki mesafeyi kapatacaktır.
0: Kızım bu çok tehlikeli. Eğer ipin ucundaki kanca balona takılırsa balon delinir.
1: Ama denemezsek de kayalıklara çarpıp delinecek.
5: İmdat! Kayalıklara çarpıyorum!
1: Baba!
0: Peki kızım.
4: Sonra bir gün Sema abla televizyonda bu balonları görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Agah dede de onun neşesi yerine gelsin diye kızını hemen buraya getirmiş. Sema abla balona binince çok mutlu olmuş. Her gün binsem sıkılmam demiş.
3: Ben de.
4: Ben de. İşte bunu duyunca Agah dede bir karar vermiş.
3: Neymiş?
4: Şehirdeki her şeyi satıp buradan

0: bir balon almak. Ve bu balonla her gün çocukları uçurup onlara hikayeler anlatmak.
1: Yani Sema ablayı mutlu edebilmek için mi başlamış her şey?
0: Evet, ama sonra tüm çocukları mutlu etmek için devam etmiş.
2: Çok güzel. Dikkat balonunu çok seviyordum. Ama bu hikayeyi duyduktan sonra daha da çok sevdim.
0: Ben de öyle.
3: Sema, kızım çok dikkatli ol.
4: Tamam baba.
3: Rüzgarı iyice hesapla. Kancanın ağırlığından emin ol. Fırlatırken bizim balona, düşerken Ömer abinin balona çarpma ihtimali var. Allah'ım sen yardım et.
4: Hay Allah, tutturamadım. Bir kez daha deneyeceğim. Ömer abi.
5: Efendim Sema.
4: Kancayı tekrar atacağım. Sepetin ucuna gel. Eğer yakalama şansın olursa yakalamaya çalış.
5: Tamam Sema. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, şimdi sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Sema abla balonu ilk kez nerede görmüştü?
2: Televizyonda.
0: Doğru. Tebrikler, bir puan senin oldu.
2: Aa, şuna bakın.
1: Diğer balon karalıklara çarpmak üzere.
0: Allah'ım sen yardım et.

0: Oh, çok şükür takıldı karca.
1: Baba, acil frenle. Dümeni terse çevir. Diğer balonun sürüklenmesini durdurmalıyız.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Cümlemizden Ömer. Bu sana ders olsun. Balonun bakımlarını ihmal etme.
0: Etmem Agah dede. Bir daha asla etmem.
2: Siz ne yaptınız bakalım çocuklar?
3: Dikkat balonunun öyküsünü dikkat öyküsü olarak anlattım ben.
4: Öyle mi? Harika fikir.
5: Hem röportaj yaptık hem yarıştık.
3: Soruyu da sen doğru bildiğin için bizden balon maketi ve rozet kazandın.
6: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun.
5: Teşekkürler.
6: Balonun önünde sizin dördünüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim?

0: Kulak dergi çıkmışız.
1: Oh, desene meşhur olduk.
0: Bakayım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı.

Nerede kalmıştık? Hubble'ın kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Agu'nun ilgisi her zaman tatlı gugularda. Şefkatli Agu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Agu'nun aklı uçakta. Agu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Agu, neşelen. Agu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Agu. Hayır ama Agu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Agu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı gugular. Uçur bakalım uçağını Agu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Bu takıların motorsuz olanları da var, biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Üzerlerinde yelken oluyormuş. Sen beni dinlemiyor musun?
1: Dinliyorum.
0: Neden umursamıyorsun?
1: Anlattıklarını zaten biliyorum da ondan.
0: Olsun. Yine de böyle davranmamalısın.
1: Of, tamam Asya ya. Balık tutmaya çalışıyorum. Lafa tutma beni. Asya koş, balık geliyor. Heyt be. Asya. Biliyor musun Temel amca? Hamsi sadece Türkiye'de yokmuş.
2: Öyle mi? Nerelerde varmış başka?
1: Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Japonya. Ha? Oho, birçok ülkede.
2: Bizimki kadar lezzetli miymiş acaba?
1: Hiç sanmam.
2: Ben de.
1: Bir de hamside bir sürü vitamin varmış. Kalbe ve damarlara iyi geliyormuş.
2: Desene oldukça sağlıklı.
1: Evet, hem sağlıklı hem lezzetli. Lezzetli demişken, hamsinin en lezzetli olduğu ay Aralık ayıymış.
2: Öyleyse Aralık ayında daha çok yemek lazım.
1: Hamsinin bir sürü yemeği varmış.
2: Harika. Öğrenip denemek lazım.
0: Bu börek çok güzel Temel amcam. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun kızım. Eymen de yardım etti bana.
1: Evet, hamsili börek.
0: Senin de eline sağlık Eymen.
1: Afiyet olsun.
2: Siz devam edin çocuklar. Hemen geliyorum. Alo? Aleyküm selam komşum. Diğer ülkelerde bu yıl hamsi azmış diye duydum. O yüzden diğer ülkelere de göndereceğiz. Evet, evet. Aralık ayında tutulanlar daha değerli. Onlardan da göndereceğiz. Tamam komşum, yarın yine konuşuruz. Allah'a emanet ol. Kusura bakmayın çocuklar.
1: Temel amca, bunlar sana bugün anlattıklarım değil mi?
2: Evet, Eymen.
1: Sen bunu...

0: bunları biliyor muydun?
1: Evet.
0: Ama beni çok ilgiyle dinledin. Bir de kitap okumaya ara verdin benim için. Neden?
1: Öyle hevesle anlatıyordun ki hevesini kırmak istemedim. Hem senden dinlemek güzel oluyor. Kitabı sonra da okurdum.
0: Bundan sonra ben de başkalarını dinlerken daha duyarlı olacağım.
1: Aferin benim akıllı çocuklarım. Hadi Asya, bize bir hikaye anlat da dinleyelim.
0: Evet, evet, evet. Bu sefer dikkatli dinleyeceğim. Ama yine de bilmediğimiz bir şey olsun.

oyun çok sıkıcı.

0: Eu călădăm! Eu s-o facem Eve!
1: Olmaz, hilevar!
0: Sizin boyunuzda da hile var. Ben hiç yakalayamıyorum.
2: Yavuz haklı. Başka bir oyun oynayalım.
1: Bilek güreşi.
3: Yusuf.
1: Uzay savaşı.
0: Of abi.
2: İyi fikir Gümbel'e. Halat çekme yarışması yapabiliriz.
0: Ben ablamla oğlum.
1: Tek başıma yenemem ki sizi.
2: Üç kişiyle oynanmaz zaten. Bize bir kişi daha lazım. Hı-hı.
0: Kim olabilir?
1: Tabii ki dayım.
4: Ne oldu? Ne oldu?
2: Hadi halat çekmece oynayalım.
4: Aman. Hay Allah iğnenizi versin. Ben de bir şey oldu sandım.
1: Hadi kalk lütfen. Gündüz vakti. Ne uykusu bu?
4: Güzellik uykusu.
0: Bize bir oyuncu daha lazım.
4: O ben değilim.
2: Dayıcığım kalkar mısın yoksa annemi mi çağıralım?
4: İsterseniz dedenizi çağırın. Kimse

0: güzellik uykumdan kalkmaya ikna edemez. Tabii.
1: Hadi ama Zekicim, çocuklar haklı. Dışarı çıkmalısın.
0: Niyeymiş abla ya?
1: Böyle sabahtan akşama uyursan D vitamini alamazsın.
0: Ne alakası var?
1: D vitaminini güneş ışınları sayesinde alırız.
0: Aman, almasam ne olur sanki?
1: Olmaz. D vitamini kemiklerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir.
0: Benim vücudum tüm vitaminleri üretir zaten. Zekiyim ben, zeki. Vitamin deposu. Tabii.
1: Hayır Zekicim, vitaminleri vücudumuz üretemez. Dışarıdan besinlerle almamız gerekir. O yüzden herkes vitamin almalı.
2: Anne, vitaminler başka ne işe yarıyor?
1: Mesela A vitamini göz sağlığımız için önemlidir. Hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Ayrıca vücudumuzun büyümesine yarar.
2: Gerçekten mi?
3: Gerçekten mi?
4: Anneciğim, nereden buluruz bu A vitaminini?
1: Mesela yumurta sarısı, süt ve peynirde bulabilirsiniz.
4: Vitamin avcılığına ne dersiniz?
0: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bana vitamin Zeki derler. En iyi vitaminleri ben bulurum, ben. Tabii. Şimdi buradan çıkıyorum. Hem D vitamini alıyorum, hem de en iyi A vitaminini ben buluyorum.
4: Evet.
0: A vitamini. Sakin ol kuş. Bak, sende iki tane A vitamini var. Birini bana ver. Aman ya. Ne kıymetli yumurtam varmış. Almıyorum. Tamam. Küstüm. Ben de gideyim de başka yerden yumurta bulayım. Hoppa. Hıh!

0: Ay.
1: Ne oldu Zeki?
0: Bir şey yok enişte ya. A vitamini ararken ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Oh, o kadar.
2: A vitaminin hası burada. Gel bakalım.
3: Bu A vitamini harika.
4: Gerçekten güdümü hissediyorum.
5: Hem de çok lezzetli.
6: Yumurtamız zaten vardı. Niye aradın ki?
0: Unutmuşum ben onu ya.
4: Unuttun demek.
0: Yani yok canım. Görmezden gelmişim demek istedim. Zeki asla unutmaz. Zehir gibidir benim hafızam. Hiçbir şey unutmam. Tabii.
7: Tamam. Say da zaman. Dün akşam yemeğinde ne yemiştik?
0: Babacığım sen de hep yemek soruyorsun. Biraz önemli meselelerden sor.
7: Ne gibi mesela?
0: Mesela...
5: Tarih.
0: Yani ille de zor sorduracaksın değil mi Zeynep? Olsun. Sor babacığım, sor.
7: İstanbul kaç yılında fethedildi?
0: Yani babacığım ben bunu nereden hatırlayayım? Daha doğmamıştım bile.
1: Zeki, senin hafızan zayıf.
6: B12 vitamini alarak hafızanı güçlendirebilirsin.
0: Aslında benim ihtiyacım yok ama belki çocuklarım vardır. Bu B12 vitamini hangi gıdalarda oluyordu ablacığım?
6: İncir, muz, et, tavuk, balık.
0: Tamam ablacığım tamam bu kadar yeter. Hadi Yusuf B12 avına çıkalım. Bak yeğenim balık tutmak ustalık ister. Ustadan öğreneceksin balık tutmayı. Tabii. Küçük balıklar ekmeğe bayılır. Anında yakaladım tabii. Allah Allah. Neler oldu aşağıda ya? Sen at bakalım. Neyse, küçük balıkların B12 vitamini de az olur zaten. Biz büyük bir balık yakalayalım. Bu sahte yeme büyük balıklar dayanamaz. Tabii.
4: Dayı, hani balık? Kaç saattir bekliyoruz?
0: Balık işi sabır işidir yeğenim. Tabii. İşte geldi.
4: Yakaladın mı dayı? Yakaladın mı? Dayı!
0: O beni yakaladı. Yusuf! Yardım et! Çabuk ol! Yusuf!
4: Yavaş.
0: Abla. Elim kolum çok acıyor.
4: Benim de.
6: C ve K vitamini alırsanız yaralarınız daha çabuk iyileşir.
5: Ben C vitaminini biliyorum. Limon, portakal, maydanoz gibi birçok sebze ve meyvede bulunur.
6: Aferin kızım.
0: Peki K vitamini?
6: K vitamini de balık.
0: Hayır abla. Hayır. Bana balık deme.
6: Tamam. K vitamini balık dışında birçok sebze ve meyvede de bulunur.
4: Vallahi ben yerim hepsinden. Hemen iyileşmek istiyorum. Çok güzel.
6: Ha.
4: Bak dayı, yaralarım iyileşti.
0: Her zaman derim, C ve K vitaminini ihmal etmeyeceksin. Tabii.
6: Yusufcuğum, E vitaminini de ihmal etme.
4: Tabii anneciğim, her gün yiyorum.
0: E vitamini mi?
4: Evet, ceviz ve fındıkta var.
0: Ne işe yarıyor peki?
4: Kasları güçlendiriyor dayı.
0: Kas mı dediniz? Karşınızda dünya bilek güreşi şampiyonu Zeki duruyor. Benim öyle vitamine falan ihtiyacım yok. Bakın. Hay Allah.
2: Biraz abartmadın mı dayıcığım?
0: Azıcık abartmış olabilirim ama yine de güçlüyüm. Cesaretin varsa çık karşıma.
4: Var tabii.
0: E vitamini mi demiştiniz? Ne oldu?
4: Evet, E vitamini.
5: Rakibini küçümsemeyeceksin dayıcığım.
7: Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyi de bileceksin. Allah bütün ihtiyaçlarımızı çevremize yerleştirmiştir. O rezzaktır. Yani rızkımızı o verir.
2: Şafidir. Yani hastalıklarımıza şifa verir.
1: Bizi bu nimetlerle donatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
0: Sebzeler, meyve.

Vitamin zengini, et, balık ve tavuk, vitamin hazinesi. Sessiz olun çocuklar, sağlıklı beslenin. Allah'ın nimetlerine her zaman şükredin.

0: Büttüt'ü sen dönüştürdün sahneye.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Size de.
1: Siz Hacer Hanım olmalısınız.
2: Evet benim, buyurun.
1: Benim sizden bir ricam olacaktı. Acaba oğlum Zeki'yi bugün sahneye çıkartıp onu da oyununuza dahil etmeniz mümkün olur mu?
2: Sahneye mi?
1: Evet. Benim oğlum biraz çekingendir. Aslında çok yetenekli bir çocuk ama bir türlü cesaret gösteremez.
2: Ama yapmak istemediği bir konuda onu zorlamak doğru olur mu sizce?
1: Zorlamak gibi değil de biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Siz ona biraz destek olsanız, çekingenliğini birazcık atsa çok güzel şeyler başaracağından eminim.
2: Elimizden geleni yaparız.
1: Allah razı olsun. Başarılı olmak zorunda değil. Cesaret kazansın yeter. Denemekten zarar gelmeyeceğini görsün istiyorum.
3: Sefa, bugün kendimi oyuna hiç hazır hissetmiyorum.
4: Neden, ne oldu?
3: Bilmem.
4: Bir alıştırma yapalım mı? Hazırlanmana yardımcı olur.
3: İyi olabilir.
4: Tamam, o halde dublaj oyunu oynayalım mı?
3: Nasıl da oyun?
4: Şimdi sen bana bir konu başlığı söyle. Ben de o konu hakkında sana bir şeyler anlatayım.
3: O zaman zor bir konu seçeyim de anlatman zor olsun. Konu başlığın elmalar çok tatlıdır olsun.
4: Harika. Şimdi ben bu konuda bir şeyler anlatıyor gibi yapacağım. Ağzımı oynatacağım. Sen de bana dublaj yapacaksın.
3: Şimdi hatırladım. Sana zor konu olsun derken kendi işimi zorlaştırdım.
4: Evet, ben ağzımı oynatacağım. Sen de benim yerime konuşacaksın.
3: Evet, elmalar çok tatlıdır. Çünkü elma ağaçları böyle yaratılmıştır. O ağacın meyvesi olan elma çok güzeldir. Şifaları saymakla bitmez.
4: Abla, ben bunları söylemiyorum ki. Dudaklarıma bakarak anlat.
3: Elma yemek çok güzeldir. Çünkü Allah onları çok tatlı yaratmıştır. Elmalar kırmızı, sarı ve yeşil renkte olabilirler.
4: Ben bunları söylemiyorum ki. Bu nasıl dublaj?
3: Nasıl dublaj bilmiyorum ama şu an çok eğlendiğimi biliyorum.
5: Evet, kağıdımızı seçelim. Bakalım hangi konu çıkacak?
2: Abidin, bugün heybeden kağıdı bir seyircimiz seçse nasıl olur?
5: Güzel olur.
2: Bize bu konuda yardımcı olacak biri var mı acaba?
1: Oğlum çekebilir Hacer teyzesi.
2: Öyle mi? Harika. Öyleyse onu sahneye alalım.
1: Zeki, hadi oğlum gidip kağıdı çek.
6: Ben mi? Yok, ben çekmeyeyim. Başkası çeksin.
1: Hadi oğlum, bence sen bu görevi çok iyi bir şekilde yapabilirsin.
6: Anne, ya yanlış bir şey yaparsan?
5: Tereddüt etmeni gerektiren bir şey yok minik dostum. Hadi gel, ben de sana yardımcı olacağım bu konuda.
1: Hadi oğlum.
6: Peki. Hacer teyze, ben çok heyecanlandım. Yapmasam olur mu?
2: Tamam, madem yapmak istemiyorsun yapma Zeki.
5: Ama ben senin bu konuda çok başarılı olacağından eminim.
2: Kendine bir şans vermek ister misin?
5: Zeki, istersen ben sana yardım edeyim ha? Ne dersin?
6: Nasıl?
5: Sen gözünü kapatıp elini uzat, gerisini ben halledeyim.
6: Tamam.
7: Aslında o kadar da zor değilmiş.
5: İşte bu kadar. Oku bakalım. Kağıtta ne yazıyormuş?
6: Yeteneğin keşfi.
2: Harika. İşte bu kadar. Zeki için kocaman bir alkış alalım. Herkes cesaretini alkışlıyor. Gördün mü bak, başardın.
6: Evet, çok mutlu oldum.
2: Peki bugün bizimle birlikte oynamaya ne dersin?
6: Bilmem, yapamam ki ben.
2: Sahneye çıkıp kağıt çekme konusunda da böyle söylemiştin. Denemeden bilemezsin.
5: Hacer teyzen haklı Zeki. Önce bir dene. Yapamazsan ne olmuş, dünyanın sonu değil ya. Ama denemezsen yapıp yapamayacağını asla öğrenemezsin.
6: Peki, deneyeceğim.
2: Harika. Evet çocuklar, bugün hayvan resimleri çizeceksiniz.
3: Hangi hayvanı çizeceğiz öğretmenim?
2: Hangisini çizmek istiyorsanız. İsterseniz bir kuş, isterseniz bir balık, isterseniz kedi. Siz karar verin.
3: Peki öğretmenim.
5: Ekip, harikaydınız.
6: Ben çok heyecanlandım. Ağzım açıp tek kelime söyleyemedim.
2: Bu çok normal Zeki. İlk kez sahneye çıkıyorsun. Yavaş yavaş azalacak heyecanın.
5: Evet. Perde açıldığında bir süre resimlerinizi çizeceksiniz. Sonra anneniz size ne çizdiğinizi soracak.
2: Sefa, sen balık çizdiğini söyle.

0: Merve sen kuş çizdim dersin.
1: Tamam anneciğim.
0: Zekicim sen de kedi çizmiş ol, olur mu?
2: Ama ben çizemem.
0: Hiç önemli değil. İyi çizmek zorunda değilsiniz. Bir şeyler karalayın yeter. Evet, dersimizin sonuna geldik sayılır arkadaşlar. Resimleriniz ne durumda?

0: Tebrik ederim Merve. Renkleri çok güzel seçmişsin.
1: Öğretmenim, benim resmim de bitti.
0: Sen ne çizmiştin Sefa?
1: Balık öğretmenim.
0: Ah, kalem balığı. İlginç. Daha önce kılıç balığı görmüştüm ama kalem balığı ilk kez görüyorum. Peki sen ne çizdin bize Zeki? Kedi çiziyor olabilir misin? Ah, aman yarabbi. Zeki, bu ne kadar güzel bir resim böyle.
2: Gerçekten mi Hacer teyze?
3: Teyze değil, öğretmenim de Zeki. Rol yap, rol.
0: Müsaadenle resmi alabilir miyim? Sevgili seyircilerimiz, Zeki'nin biz oyun oynarken şuracıkta 2 dakika içinde çizdiği resmin güzelliğine bakar mısınız? Bugün tiyatro oyunumuzun konusu yeteneğin keşfi çıkmıştı.
4: Biz de yeteneklerimizi keşfetmek konusunda mesajlar veren bir oyun oynamayı planladık.
0: Ama Zeki bu oyunu gerçeğe çevirdi. Onun muazzam bir resim yeteneği olduğunu keşfetti.
2: Şey, ama tiyatroyu yapamadım. Tek kelime söyleyemedim heyecandan.
1: Ama harika resim çizmişsin. Öyle ya. Bir de benim balık diye çizdiğim şeye bak.
2: Üzülme. Sen de tiyatro yapıyorsun.
1: Evet. Sen de tiyatro yapamadım diye üzülme. Harika resim çiziyorsun.
4: Mevla bizleri türlü türlü meziyetlerle donatmış. Hepimizin içinde türlü çeşitli cevherler var.
0: Bu yetenekleri keşfetmek denemekten geçer. Hata yaparsam, başaramazsam diye korkup denemekten çekinirsek keşfedemeyiz.
5: Deneyip yapamamak hiç denememiş olmaktan çok daha iyidir.
1: Zeki bugün sahneye çıkmayı denedi. Peki istediği sonucu alamadı. Ama ne kaybetti?
6: Hiçbir şey. Hepimiz onun cesaretini alkışladık. Cesaret göstermek en önemlisi.
4: Öyle ya. Bakın bu cesareti ona bambaşka bir yeteneğini keşfettirdi.
0: İşte bu yüzden cesareti için Zeki'ye kocaman bir alkış.
4: Evet Eyberi Tiyatro. Etrafta malzememiz kalmış mı kontrol edelim. Sonra yolculuk başlasın hayırlısıyla.
2: Hacer teyze.
0: Zeki.
2: Şey, size teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz sana teşekkür ederiz Zeki. Çok güzel işler başardın.
2: Siz beni cesaretlendirmeseniz ben bunların hiçbirini yapamazdım.
0: Biz sadece vesile olduk Zeki. Gerisi Mevla'nın sana bahşettiği özellikler ve senin gayretin.
2: Bu resmi size hediye etmek istiyorum.
0: Ah, çok teşekkürler. Ama hayatında ilk kez sahneye çıktın ve burada bir resim çizdin. Saklamak istemez misin?
3: Bunu siz alırsanız daha memnun oluruz Hacer Hanım. Yardımlarınıza teşekkür olarak. Hem biz Zeki ile konuştuk. Bundan sonra daha çok resim yapacak. Saklayacak daha çok resmimiz olacak.
0: Tamam.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabi.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkiyi denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bizde. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de...

0: kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
1: Kendi katlama icadın mı?
0: Evet, adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un vuzu.
1: Çok komik bir isimmiş bu.
0: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
1: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
0: Yapabilir miyim? Ne olur.
1: Olmaz.
0: Niye?
1: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
0: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
1: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
0: Bu kartonları alıyorum.
1: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
1: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
1: Tabii ya, ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
1: Hayır. Benim için değil, icat için.
3: Su ne alaka?
1: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
3: Yani evet. Olabilir.
1: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
1: İcat için. Allah Allah.
3: Yani sormayayım diyorum ama.
1: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
3: Pirinç ne alaka?
1: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
3: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
0: Ben de göstermek istiyorum.
1: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
0: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
0: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
1: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
0: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
1: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
2: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiseleri bir katlasam.
0: Olur tabii.
1: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.

0: Aslan parçası ne oldu? Korktun mu yoksa?
1: Korkmadım, iyiyim. Sen yanımdasın baba, neden korkayım?
0: Tamam, uygun bir yer bulunca durur bir şeyler yeriz. Çanta yanında değil mi?
1: Evet, yanımda. Ay, ay.
0: Sakin ol, birazdan geçer.
1: Yağmur da başladı. Birazdan sırılsıklam oluruz.
0: Şimdi Fülfül'ün marifetlerini gösterme zamanı geldi.
1: Nasıl yani?
0: Bekle ve gör. Sepetin içinde bir düğme var. Ona basar mısın?
1: Ne? Düğme mi? Allah Allah. Burada düğme mi varmış? Ha? Vay! Muhteşem bir şey bu baba. Neden daha önce göstermedin?
0: Her şeyin bir zamanı var.
1: Ben de sanıyordum ki benim babam sadece motor tamiri yapıyor. Oysa babam mucitmiş, mucit. Maşallah diyeyim de nazar değmesin.
0: Alemsin oğlum.
1: Büyüyünce ben de senin gibi olacağım. Sanırım şemsiyeyi açmak iyi bir fikir değildi.
0: Haklısın, çok rüzgar var. Kapatsak iyi olur. Düğmeye tekrar basar mısın?
1: Zemzem, gel kaybolacaksın.
0: Rüzgarsız bir günde şemsiyeyi açmayı tekrar deneriz.
1: Anlaştık baba. Ha? Bu köpek sesi de nereden geliyor?
0: Hay Allah.
1: Köpekcik, şşt, yolumuzdan çekilir misin? Hadi ama, gitmemiz gereken uzun bir yol var.
0: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Evet evet, baksana sanki seni anlamış gibi koşmaya başladı.
0: Hadi onu takip edelim.
1: Nereye götürüyor acaba bizi?
0: Bilmem, ben de anlamadım.
1: Orada bir şey var galiba. Hı? Baba, bu yavru köpek sesi.
0: Şimdi anlaşıldı bizi buraya neden getirdiğin.
1: Yerinden hiç kıpırdamıyor.
0: İzin ver bir de ben deneyim.
1: Dur baba, yardım edeyim.
0: Hadi bakalım. Üç deyince. Bir, iki, üç.
1: İşte oldu. Aa, şunlara bak. Nasıl da mutlu oldular.
0: Bu yağmur dinmeyecek.
1: Yavrular ıslanacak.
0: Yağmur dinene kadar bu kulübede bekleyelim. Gelin bakalım afacanlar.
1: Buraya mı gireceğiz?
0: Dedim ya, yağmur dinene kadar.
1: Koş bakalım kardeşlerine. Burası sanki müze gibi. Her şey çok eski.
0: Aman dikkat, tahtalar çürümüş olabilir.
1: Baba, çatıdan su damlıyor.
0: Bir şey olmaz oğlum. Dışarıya bakınca içeride durmak daha mantıklı.
1: Haklısın baba.
0: Hem baksana şunlara. Ne kadar mutlular.
1: Baba, köpeğin bir sahibi olmalı. Hem tasması hem de künyesi var. İsminin baş harfi K. Karagöz mü yoksa adı?
0: Olabilir. Aslında eski değil, biraz bakımsız.
1: Biraz mı?
0: Yapandan Allah razı olsun. Alet çantamız yanımızda olsaydı en azından sediri tamir ederdik.
1: Alet çantası mı? Hı? Fülfül! Baba, Fülfül dışarıda kaldı. Şimdi ne haldedir kim bilir?
0: Bir şey olmaz oğlum, endişelenme. Oturacağımız yerleri kurulayıp yola devam ederiz. Otur sen.
1: Peki ya motoru? Motora su kaçarsa?
0: Allah iyiliğini versin. Fülfül'ü tasarlayan mühendisler bunu da düşünmüştür kesin.
1: Öyle mi diyorsun? Peki.
0: Bugün burada kalacağız galiba.
1: Ne? Burada nasıl kalırız baba?
0: En azından başımızın üstünde çatımız var.
1: Tamam da burası çökecek gibi.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Oo, anlaşılan daha uzun süre buradayız. Bari bir şeyler yiyelim.
0: Çantayı getirdin mi?
1: Getirdim baba. Ha? Nasıl yani?
0: Hayırdır oğlum?
1: Çantadaki yiyecekler dökülmüş. Bu sütten başka bir şey kalmamış.
0: Sandviç de mi yok?
1: Sandviçler, konserveler, hiçbiri yok.
0: Allah Allah. Ne oldu peki bunlara?
1: Sanırım şemsiyeyi kapatırken oldu.
0: Biz neden fark etmedik?
1: Zemzem anlatmaya çalışmıştı ama biz anlayamadık.
0: Al oğlum, sütü sen iç.
1: Paylaşalım baba, sen de acıkmışsındır.
0: Ben çok acıkmadım.
1: Ben de içmeyeceğim, dayanabilirim. Afiyet olsun.
0: Merhametli oğlum benim.
1: Çok acıkmışlar. İyi ki içmedim.
0: Sen de çok acıkmıştın.
1: Olsun baba. Onlar açken sütü içemezdim.
0: Ne güzel düşünmüşsün.
1: Hayvanlara yardım etmek çok sevap. Sen hep öyle dersin. Hatta bana bir şey anlatmıştın.
0: Neymiş o?
1: Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam çok susamış. Su arıyormuş. Ve sonunda bir kuyu bulmuş. Kuyunun yanına gidip içine inmiş. Su içip çıkmış. Dışarı çıktığında bir de ne görsün?
0: Ne görmüş?
1: Kuyunun yanında susuzluk çeken bir köpek varmış. Adam kuyudan suyu nasıl çıkaracağım diye düşünürken aklına bir fikir gelmiş ve kuyuya tekrar inmiş. Ayakkabısına kuyudan su doldurmuş. Ağzında taşıyarak tekrar yukarı tırmanmış. Kuyudan çıkıp suyu köpeğe içirmiş.
0: Aferin aslan oğlum, ne güzel anlattın.
1: Ha?
0: Hayırdır inşallah.
2: Kimse yok mu?
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Kapıda durmayın, içeri geçin.
2: Güzel köpek, senin burada ne işin var? Sami amca baksana, kırpığın yavruları olmuş.
1: Kırpık mı? Köpeğin adı kırpık mıymış?
2: Bu muhtar amcanın köpeği. Hem bak, künyesinde K harfi var.
1: Doğru.
2: Aa, ben sizi hatırladım. Sizin motosikletinizin üstünde şemsiye vardı değil mi?
1: Neden güldün? Rüzgar olduğu için öyle oldu. Yoksa bizi yağmurdan korurdu.
2: Aa, özür dilerim. Dalga geçmek istemedim. Sadece biraz komik görünüyordu.
1: Aslında haklısın. Gerçekten komikti. Siz bizi sollamıştınız değil mi?
2: Evet, o sırada gördüm. Yolun devamında kasabaya yakın bir yerde amcamın bahçesi var. Orada piknik yapacaktık.
3: Yağmur dinmeyince daha fazla ıslanmamak için dönüp kulübeye geldik.
1: Aa, burayı biliyor muydunuz?
2: Burayı kim bilmez? Yolda kalan herkes buraya uğrar. Kırpık da kaybolunca buraya kaçmış.
3: Kaç haftadır kırpığı arıyoruz. Bir bilseniz Ela onu bulmak için neler neler yaptı.
1: Neler?
2: İlk önce kağıtlara kırpığın resmini çizdim. Sonra köydeki bütün ağaçlara resmini yapıştırdım. Hatta arkadaşlarının yanına bile gittim. Ama o kısım biraz tehlikeli oldu. Fakat tüm çabalarıma rağmen onu bulamadık.
3: Ela'cığım gözün aydın. Sonunda kırpığı buldum.
2: Çok şükür amcacığım.
1: Adın Ela mı? Benimki de Murat. Bak bu da Zemzem.
3: Piknik de yapamadık.
2: Sorun değil amca. Yağmur dinince yaparız.
3: Evet yaparız ama pikniği şimdi yapmamız için bir engel yok.
2: Yaşasın!
0: Biz de marketten aldığımız yiyecekleri yolda düşürmüşüz.
3: O zaman acıkmış olmalısınız. Yiyeceğimiz çok, hepimize yeter. Hadi Ela, birlikte karnımızı doyuralım.
2: Hadi Murat, yanımızda çok lezzetli reçeller var.
1: Karnımız iç alıyorken bu teklife hayır diyemem.
0: Bak kırpık, senin sayende nerelere geldik? Ne güzel dostlar edindik.
1: Kırpık bizi buraya getirmese sizlerle tanışamayacaktık ve belki de aç kalacaktık. Sağ ol Kırpık.
3: Hadi Ela, kırpığı ve yavrularını getir.
2: Gel Kırpık.
0: Yemek çok lezzetliydi. Allah sizden razı olsun.
3: Sizden de razı olsun.
1: Sami amca, Ela, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Hoşça kalın.
3: Aman diyeyim. Rüzgarlı havada dikkatli olun. Buraların rüzgarı başka yerlere benzemez.
0: Doğru söylüyorsun Sami kardeş. Az daha uçacaktık.
1: Ne? Uçmak mı? Eğer uçabilseydik, uçarak hacca giden hem de bunu motosikletle yapan ilk hacılar biz olurduk herhalde.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: çöpleri birlikte atacağımız için çok heyecanlıyım.
1: Ne zaman istersen canımın içi.
0: Her zaman.
1: Geldik. Önce çöpümüzü atıyoruz. Şimdi sıra senin görevinde.
0: Göreve hazırım abi.
1: Hadi bakalım.
0: Ya çok zevkli. Çangır çungur ediyorlar.
1: Çangır çungur ediyorlarsa görev başarıyla tamamlanmış demektir.
0: Yaşasın. Başardım. Beni de yanına aldığın için çok teşekkür ederim abi.
1: Rica ederim ama bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Evimizin bahçesinden sokağa çıktık, o kadar.
0: Bunda büyütecek çok şey var abi. Hı? Çünkü bahçeden çıkmak çok büyük bir şey.
1: Yok canım, annemle pazara gidiyorsun. Babamla da bazen çarşıya gidiyorsunuz. Hem dedem de seni parka götürüyor. Hı.
0: Ama ben seninle gezmek istiyorum. Seninle gezmek çok komikli ve gülmeli.
1: Peki o zaman, komikli ve gülmeli bir geziye hazır ol.
0: Yaşasın, gezmeye gidiyoruz. Aha. Yaşasın.
1: Önce hazırlık yapmalıyız. Yanımıza yiyecek bir şeyler alalım. Ve birer de hırka. Yolumuz uzun ve ormanın içi soğuk olabilir.
0: Ormana mı gidiyoruz?
1: Evet.
0: O zaman gezimiz komikli, gülmeli ve korkunçlu mu olacak?
1: Hayır Cemre. Orman sandığın gibi korkunç bir yer değil. Görünce anlayacaksın ve çok seveceksin.
0: Tamam. Orman korkunçlu bir yer değil yavrucuğum. Görünce sen de anlayacaksın.

0: Bak bak bak.
1: Ha, baktım baktım
0: baktım. Baştan kara.
1: Baştan mı kara? Tamam. Göbekten sarı.
0: Baştan kara kuşun adı.
1: Aa, kuşların adı mı var? Biz neden bahçemizdeki kuşlara ad koymadık? Şitto olana tontiş demek isterdim. Şitto demem ama. Üzüler.
0: Ad derken tür adı. Bu kuşun türü baştan kara. Bizim bahçede beslediklerimizin türü güvercin. Ama sen yine de onlara ad verebilirsin.
1: Anlaştık. Su sesi geliyor abi. Yoksa yine mi fortumu açık unuttun? Bak bu defa annem kızmaz, bekçi Hurtazal kızar ha. Ormanı o koruyor.
0: Yok canımın içi.
1: Fortum değilmiş, derilmiş.
0: Sürekli eve bakıyorsun Cemre. Merak etme, kaybolmayız. Ben bu ormanı avcumun içi gibi biliyorum.
1: Sen avucunun içini çok iyi mi biliyorsun?
0: Bak, bu kayadan başlayarak dere sağımızda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Dönüşte de tam tersi yönünde olacağımız için dere solumuzda kalacak şekilde yürüyeceğiz. Ve tekrar bu kayanın olduğu yere geri döneceğiz. Yani evimizi gördüğümüz yere.
1: O zaman bu kayanın adı da Evi Gören Kaya olsun.
0: Süper, Evi Gören Kaya. Harika bir isim.
1: Abi, rüya mı görüyorum?
0: Hayır, rüya değil.
1: Dönme dolap!
0: Dur, dur, dönme dolap değil o.
1: Bu dönme dolaba nasıl bineceğiz?
0: Ah Cemre, dönme dolap değil o. Değirmen, su değirmeni.
1: Su çok faydalı bir şey. Onu da eğlenmeye hakkı var.
0: Ah Cemre, çok komiksin ya, güldürdün beni.
1: Ya, o zaman benimle gezmek de çok komikli ve gülmeli.
0: Aynen öyle, canımın içi. Bence gemilerin de eğlenmeye hakkı var.
1: Hangi gemilerin? Abi harikasın. Bak yavrucuğum, ben de harikayım. Şimdi dereyi kolumuza aldık, eve doğru yürüyoruz. Korkmana hiç gerek yok. Çünkü Evi Gören Kaya bizi bekliyor. Kayaya geldiğimizde... Evi Gören Kaya! Oh, evimiz görünüyor abi. Kaybolmadık. Evimiz de kaybolmadı.
0: Elbette. Artık evimizi görebildiğimize göre bir teneffüs hak etmedik mi?
1: Ve de beslenmeyi.
0: Dere kenarında yemek yemeyi çok seviyorum. Suyun sesi çok dinlendirici.
1: Ben evden uzaklaşınca korktum. Sonra abim bana kayayı gösterdi. Kayadan evi görebildim ve korkmadım. Sonra dereyi yanımıza alıp yürüdük. Dönme dolaba geldik ama dönme dolap su içinmiş. Ve de gemiler içinmiş. Biz binmedik. Gemileri bin dedik ama yine de çok eğlendik. Sonra...
0: Bütün bunları kime anlatıyorsun Cemre? Yavrucun da yanımızdaydı. Her şeyi gördü. Hadi kendini daha fazla yorma da yemeğini ye.
1: Unutmayayım diye tekrar ediyorum. Seninle gezmek çok güzel oldu. Abi hep hatırlamak istiyorum.
0: Madem hatırlamak istiyorsun, ben gezimizi yazarım senin için. İstediğin zaman da sana okurum.
1: Yazar mısın? Ben de resmini yaparım. Bitti. Gezi kitabımız hazır.
0: Ver bakalım. Beni nasıl çizdiğini çok merak ediyorum. Ama... Beni çizmemişsin.
1: Gezimizi sen anlatıyorsun abi. Yani burada konuşan sensin. Gören de sensin. Sen yalnız beni görersin. Kendini göremezsin.
0: Haklısın kardeşim.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam dede.
2: Gezi defteri demek. Vay vay vay. Verin bir de ben bakayım.
0: Bugün Cemre'yi ormana gezmeye götürdüm dede. Değirmeni gösterdim.
1: Hiç korkmadım dede. Ve de çok eğlendim. Ve de çok...
2: Maşallah. Ne güzel bir gün geçirmişsiniz.
1: Anne! Cemre'nin maceralarını görmek ister misin? Anne! Ben çizdim. Hepsini ben çizdim.
2: Seyahatnameni de yazmaya başladığına göre Evliya Çelebi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsun evlat.
0: Çok isterdim dede ama nasip kısmet.
2: Nasip kısmet ha? Evliya Çelebi'nin gördüğü rüyadan haberin var demek ki.
0: Hangi rüyadan? Evliya Çelebi mi görmüş?
2: Evet.
0: Rüyadan haberim yok dede ama çok merak ettim.
2: Gel bu defa seninle her şeyin başladığı o mekana gidelim. Hı hı.

0: Haliç'e geldik. Evliya Çelebi seyahatlerine buradan mı başlamış?
1: Hayır evlat. Seyahate çıkma fikri bu camide doğmuş.
0: Öyle mi?
1: Evliya Çelebi eskilerin deyimiyle beynen nevm vel yakaza, yani uykuyla uyanıklık arasında kendisini bu camide Peygamber Efendimizin karşısında bulmuş. Ve Peygamberimizden şefaat ya Resulallah diyerek şefaat isteyeceğine seyahat ya Resulallah diyerek seyahat istemiş dili sürçerek.
0: Vay çok ilginç. Ne olmuş peki sonra?
1: Anlattığına göre Peygamber Efendimiz de onun bu dileği için Allah'a dua etmiş ve Evliya Çelebi bu hadise üzerine yollara düşmüş.
0: Ya ne güzel bir rüya. Ben de Peygamber Efendimiz'i rüyamda görmek isterdim.
1: Görürsün evlat. Sen niyetini tut, gerisi Allah'ın takdiri. Ahi Çelebi Camii, yemişçi iskelesine yakın olduğu için Yemişçiler Camii olarak da adlandırılır. Bu şirin cami, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in doktoru olan Ahi Mehmet Çelebi tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir.
0: Rüyada bile olsa bu cami Peygamber Efendimiz'i misafir etmiş. Az önce fark etmemiştim. Cami şimdi gözüme daha güzel görünüyor.
1: Hay yaşa! Ecdat da bu camiye pek kıymet vermiş evlat. Bakalım bunun göstergesi olan ilginç bir özelliği fark edebilecek misin?
0: İlginç özellik demek. Çok merak ettim dede. Vitraylı camlar. Çok güzel.
1: Evet ama bu camlar yalnızca bu camiye özgü değil.
0: Doğru. Peygamber Efendimizin ve halifelerimizin adlarının yazıldığı levhalardan da görmüştük. Burası mihraba benziyor ama daha küçük.
1: Aferin evlat. Dikkatin fevkalade. Rüya dahi olsa Peygamber Efendimiz bu mihrapta namaz kıldırmış. Ecdat hayaline bile kıymet verdiği Resulullah'ın hürmetine onun kıldırdığı mihrapta namaz kıldırmayı uygun görmeyip imam için ayrıca bir mihrap yapmışlar.
0: Ya ne kadar zarif insanlar.
1: Öyle. Allah kabul etsin evlat.
0: Amin dede, amin. Şimdi dede, biri bana dese ki Peygamber Efendimiz'i rüyanda göreceksin, ben heyecandan uyuyamam ki.
1: İlahi çocuk.
0: Öyle ama dede.
1: Sen niyetini tut, gerisine karışma.
0: Tuttum dede, hem de sımsıkı tuttum.
1: Hay Allah.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Gemiyi limana ulaştırana kadar durmak yok. Aferin Rıkkımız, ileri.
1: Ali, yağmur yağıyor. Hale bak, sırılsıklam oldum.
0: Yağmur neredeyse durdu. Sadece çiseliyor. Sadece birkaç damla. Bir şey olmaz.
1: Ne fark eder? Islanıyoruz.
0: Bu yağmurda şeker olsa erimez.
1: Şeker değil, kamera taşıyorum.
0: Yağmurdan önce çanta su geçirmez diyordun. Ne oldu?
1: Orası öyle de. Ya geçirirse?
0: Sen çantayı seçmek için saatlerce internetten inceleme videosu izleyip ne kadar yorum varsa okumuşsundur.
1: Aa, nereden bildin?
0: Tahmin ettim. Hadi madem yükümüz kıymetli, acele edelim. Kaptan dediğin her zorluğa göğüs gerer. Ne fırtına ne dev dalgalar bizi yıldırabilir.
1: Ben ıslanmayalım diyorum, sen hala dev dalgalar diyorsun. Ali, beni bekle.
0: Kara göründü.
1: Nihayet, bu kadar denizcilik bana yeter.
0: Aa, kapı kapalı. İçeride kimse yok.
1: Bugün bulmaca günü dememiş miydin? Kitapları dağıtıp dönünce başlayacaktık.
0: Öyleydi. Ben çıkarken Arif Baba ve Bilge sahaftaydı.
1: Belki bir işleri çıkmıştır.
0: Belki. Gerçi bir haber bırakmadan gitmezlerdi.
1: Bulmaca hayali başka bahara kaldı. Yeni video için tonla mesaj atmıştım. Herkes merak edip yayını izleyecekti.
0: Hiç böyle bir kalem görmemiştim. Bilge'nin olabilir mi?
1: Müşterilerden biri unutmuş olmasın. Zaten çalışmıyormuş. Çöp atmaya üşenip bırakmışlar.
0: Kalemin ucu beyaz. Mürekkebi de beyaz olabilir.
1: Beyaz yazan kalemi kim ne yapsın?
0: Bilmem. İçimdeki ses bu kalemde bir gariplik olduğunu söylüyor.
1: Gariplik değil, bozukluk o. Uğraşıp durma, çalışmıyor işte.
0: Yazmayan kalem yapmışlar.
1: Aslında güzel kalem. Bak, ışığı var.
0: Ah, dur dur. Işığı deftere tut bakayım.
1: Bak sen şu işe.
0: Kalemle yazılanlar sadece bu ışıkta görünüyor. Bu bizimkilerin işi olabilir.
1: Bakalım etrafta hiç not var mı?

0: İçindeki ses yanılmamış Ali. Cama bir şey çizilmiş.
1: Bakayım. Çizgiye benziyor.
0: İki tane. Ama ne anlama geliyor ki?
1: Galiba ben biliyorum. Bütün mürettebat güverteye demir oluyoruz.
0: Saatçi git yazsalardı daha kolay olurdu. Ne diye akreple yer kovan çizmiş ki?
1: Hangisi daha eğlenceli?
0: Öyle ama ya anlamasaydık?
1: Bu bir bulmacanın parçasıysa bilge kolay bulalım istemez.
0: Onu nasıl anlayacağız?
1: Çizgiler tahmin ettiğim gibi akrep ve yelkovansa birazdan anlarız. Sen burada bekle Rıkkıbız. Selamun aleyküm Ethem amca.
2: Ve aleyküm selam Ali. Ben de nerede kaldı diyordum. Arkadaşın kim?
0: Ben Caner. Hayırlı işler Ethem amca.
2: Sağ ol evlat. Bilge bunu bıraktı. Alın bakalım.
1: Bu kadar mı?
2: O kadar.
0: Kutunun yanında bir not ya da ipucu yok mu?
2: Yok.
0: Bu kutunun kapağı nerede ki? Açılmaya hiç niyeti yok.
1: Ethem amca, Bilge hiçbir şey söylemedi mi?
2: Tek bir şey söyledi. Bana verecek bir şeyiniz olduğunda size yolu tarif edebilirmişim.
0: Tamam, kutuyu geri verelim. Ethem amca açsın.
1: Kutuyu Ethem amca açacak olsa bize vermezdi. Acele etmeden düşünelim.
2: Eskiler ne güzel demiş. İki ölç, bir biç.
0: Başladığımız yere geri döndük, iyi mi? Şimdi ne yapacağız?
1: Başladığımız yere dönmedik. Elimizde sağlam bir ipucu var.
0: Görünmez yazılar, açılmayan kutular. Bana kalırsa boşa kürek çekiyoruz.
1: Sen de hemen pes ettin Caner. Ben seni harekete geçirmesini bilirim.
0: Sahi mi? Nasıl?
1: Bir zamanlar uzak ülkelerle ticaret yapan iki tüccar varmış. İki tüccar ve onların sadık köpeği varmış. Günlerden bir gün ellerine çok değerli ve bir o kadar gizemli bir sandık geçmiş.
0: Ya!
1: Sandık büyük bir hazineye giden yolu gösteriyormuş. Ama ilk iş sandığı açmanın bir yolunu bulmaları gerekiyormuş.
0: Ya yine mi su? Hani ne işimiz var okyanusun ortasında?
1: Sandığın gizemini çözecek yolculuktayız.
0: İyi de bu sandık açılmıyor.
1: Şu sesi duyuyor musun?
0: Duyuyorum.
1: Demek ki içi boş değil. Eğer içinde bir şey varsa...
0: Onu oraya koyacak bir yol vardır.
1: Bu sandığın mutlaka bir kapağı olmalı.
0: Belki itmek gerekiyordur ya da gizli bir düğme vardır.

0: 啊！
1: Nereye düştüğünü gördün mü?
0: Burada bir yerde olmalı. Küçücük ada zaten.
1: Bir ıssız adamız eksikti.
0: Aferin Rıkkımız. Bak Caner, anahtarmış.
1: Anahtar mı? Bu sandık.

0: anahtar deliği yok ki.
1: Sana kalsa kapağı da yoktu. Anahtarın arka kısmı da farklı. İki ucu da anahtar olarak kullanılır.
0: Anahtarı kullanacak yer yok diyorum. Sen hangi ucu işe yarar diye düşünüyorsun?
1: Elimizde kapalı bir sandık ve anahtar var. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor.
0: Ali, anahtarı alabilir miyim?
1: İşe yarıyor.
0: Anahtarı nerede kullanacağımızı buldum.
1: Açıldı.
0: Burada rakamlar var.
1: Şifreli olmalı. Bu ne?
0: Küçük çarklar. Saatlerin içindekilere benziyor.
1: Bunları kime götüreceğimizi hep biliyorum.
2: Sana fazla bekletmezler. Az sonra gelirler dememiş miydim Ethem?
3: Maşallah size. Beklediğimden hızlı döndünüz.
0: Sen bir de bize sor Ethem amca. Ne maceralar, ne okyanuslar açtık.
3: Madem eli boş gelmediniz, size yolu tarif edeyim. Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil iki kere. Size bir tek o yol gösterecek.
0: Sandıktaki rakamları mı bozalım? Düğmeleri çıkarsak işe yarar mı?
1: Hiç olur mu Caner? Düğmeler olmadan şifreyi nasıl yazarız?
0: Bozulsa da doğru söyler demedi mi? Bozunca doğru söyleyecekse düğmelere gerek yok demektir.
1: Ethem amca, şifreyi çözmek için kullanacağımız ipucundan bahsediyor.
0: Bozulunca doğruyu söyleyen ne olabilir ki?
1: Bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat, bozulsa da doğru söyler. Bir değil, iki kere. Saat bozulsa da günde iki kere doğruyu söyler.
0: Rakamları saate göre mi ayarlayacağız?
1: Hayır. Bulmacayı ne zaman çözeceğimizi bilemezler. O yüzden şifre saate göre ayarlanamaz. Ama bozuk bir saate göre ayarlanır.
0: Orada.
1: Saat 15.30'da durmuş.
0: Yaşa Ali, başardık. Sandığı açtık.
1: Sezgi.
2: Barek Allah. Bugün elle tutulur bilgi olmadan içinizdeki sese kulak vererek açtınız sandığı. Aferin size. Sezgi, açık bir kanıt olmaksızın olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek demektir. İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve sağlam duyular her insan için önemlidir. Siz de ömrünüz boyunca bunların peşini bırakmayın, olur mu?
3: Ağzımız kurudu. Birer ayran içer miyiz?
0: İçeriz.
3: O zaman hemen 4 ayran söylüyorum. Tamam rıkkımız, tamam. Ayranlar 5 oldu.

0: Ya Emin, söylesene dostum, nereye gidiyoruz?
1: 10 defa söyledim Harun, camiye gidiyoruz, Ulu Cami'ye.
0: Ya iyi de neden?
1: İşimiz var.
0: Ne işi? Hem bu takım çantasını niye yanımıza aldık?
1: Orada anlatırım.
0: Niye şimdi anlatmıyorsun ya? Niye?
1: Yürüyerek anlatırsam ben de senin gibi soluk soluğa kalırım da ondan. Acelemiz var.
0: Hayda.
2: Emin'ciğim bir bak bakalım. Yanlış yaptığım bir şey var mı? Siz gençler teknolojide daha iyisiniz.
1: Bakayım hocam. Baktım hocam. Her şeyi doğru yapmışsın. Acaba tamirci mi çağırsak?
2: Çağırdım.
1: Gelmedi mi?
2: İki saattir arıyorum. Ha geldim ha geleceğim deyip duruyor.
1: Neden gelmiyor?
2: Adamcağızın arabası bozulmuş. Yeri de biraz uzak.
1: Bir süre mikrofonsuz idare etmez mi? Çarşıya gidip tamir ettirirdik.
2: Namazları idare ederim ama akşam Kur'an tilaveti var. Mikrofonsuz olmaz.
1: Ertelesek hocam.
2: Olmaz. Cemaate bir haftadır duyuruyoruz. Birçok insan kendini buna göre ayarlamıştır. Ahde vefa diye bir şey var.
0: Sade elma mı var?
2: Harun, burada mıydın sen?
1: Beden olarak burada hocam. Ama aklı yemede içmede.
2: Haruncuğum, ahde vefa dedim. Sade helva demedim.
0: O ne hocam?
2: Verilen sözde durmak demektir. Müslümanlar olarak verdiğimiz sözlerde mutlaka durmalıyız.
0: İyi de mikrofona bozulmasını biz söylemedik ki.
2: İyi de bozulduğunda tamir ettirmeyeceğimizi de söylemedik.
0: Doğru.
2: O yüzden sözümüzde durmak için elimizden geleni yapmalıyız çocuklar.
1: Şimdi ne yapacağız hocam?
2: Benim acil çıkmam lazım çocuklar. Doktor randevum var. Yapacak bir şey yok. Tamirciyi bekleyeceğiz. Sizden ricam, tamirci gelirse ilgilenmeniz. Hadi bana müsaade.
0: Neyin var hocam?
2: İyiyim. Boğazımda bir gıcık var. Geçer inşallah.
0: İnşallah. Bekliyoruz yani.
1: Aslında aklımda başka bir şey var.
0: Nedir?
1: Kendim tamir etmeyi deneyeceğim.
0: Senin bu işlerden de anladığını bilmiyordum.
1: İşte biraz anlarım.
0: Maşallah, 10 parmağında 3 marifet.
1: He? 3 mü?
0: Evet. Hafızlık, zeka ve tamirat. Şu an sadece 3'ünü biliyorum.
1: Burada yapmamız uygun değil. Halıları kirletiriz. Madem akşama kadar vaktimiz var, Taşhan'a gidelim.
0: Olur valla. Hadi.
3: Oo, Emin, Harun, selam sabah yok mu?
0: Sabah selam verdim ya Hakkı Baba.
3: Selam sabah bir deyimdir. Neden selam vermeden geçip gidiyorsunuz demek istedim.
1: Hakkını helal et Hakkı Baba. Caminin mikrofonu bozulmuş da onu tamir edip akşama yetiştirmemiz lazım. Aceleden dalmışız. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Biz de İsmail ve Mahir ile birlikte kitap okuyorduk. Sizi de davet edecektim ama görünüşe göre sizin işiniz daha önemli.
0: Yo, oturabiliriz aslında.
1: Oturamayız Harun Bey. İşimiz var.

0: tamam ya.
1: Ne oluyor burada? O mikrofon ne? Şarkı mı, ilahi mi söylüyoruz?
2: Yo, caminin mikrofonu bozulmuş da tamir etmeye gidiyoruz.
1: Ne? Tamir mi? En sevdiğim.
3: Aman Zehra, az kalsın dökecektin canım çayı.
1: Şey, tamirat deyince heyecanlandım.
3: Ama anlayan varmış bu işlerde. Aferin size. Her zanaat bir ilimdir. Zanaatkar ise alimdir.
0: İyi madem, tamirden anlayan çoğaldığına göre bana ihtiyaç kalmadı.
1: Hop, nereye?
0: Oturmaya.
2: Her ustaya bir de çırak lazım Harun. Yok öyle kaçmak.
0: Of ya, of!
1: Toplayabilsek bari.
0: Toplarız ya.
2: Toplarız, toplarız.
1: Peki çalışacak mı?
2: Kablo bağlantı yerlerini sıkıladım ama tamam oldu mu bilmiyorum.
0: Nasıl deneyeceğiz?
1: Taşan'a yakın bir market var. İçinde anons falan yapıyorlar. Oraya gidelim bence.
0: Market sahibi izin vermezse ya?
1: Bence verir.
0: Ya vermezse diyorum.
1: Verir dedim.
2: Çocuklar, camide deneyelim. Tabii önce mikrofonu tekrar birleştirelim.
0: O da doğru. O vida oranın değil.
1: Bence de değil.
2: Buradan söktüm ama.
1: Vida büyük, vida yeri küçük.
0: Hayır. Vida küçük, vida yeri büyük.
2: Olmadı çocuklar.
1: Ne yapacağız?
2: Selim hocaya mahcup olmamam lazım.
0: İyi de sen elinden geleni yaptın.
2: Henüz değil.
1: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Aklımda bir fikir var.
0: İnşallah yorucu değildir. Mahvoldum takım çantasına taşımaktan.
1: Vallahi ben varım her neyse.
2: Bunun için para lazım tabii.
0: Para mı?
2: Biraz.
1: Ne kadar biraz?
2: Biraz işte. Birazcık.
1: Yeni bir mikrofon mu alacağız?
2: Hayır, ona paramız yetmez.
0: İnşallah bu dediğin şeye yeter.
1: Yapacak bir şey yok. Pamuk eller cebe.
0: Tamam.
2: Allah razı olsun. İyi ki sizin gibi dostlarım var.
0: Bizim gibi derken parası olan mı demek istedin acaba? Ah.
1: Çok şükür hallettik.
2: Hamdolsun. Ama arızanın mikrofonda değil de hoparlörde olmasına fena şaşırdım.
1: Al benden de o kadar. Boşuna söktük mikrofonu.
2: Kesinlikle.
0: Ama sen bana tamircinin arabası bozuk dediğinde içimden mikrofonu tamir edemedik. Arabayı nasıl tamir edelim dedim.
1: Ama tamirciyi taksiyle camiye götürmek güzel fikirdi.
2: Vallahi taksici de indirim yapmasaydı yine olmayacaktı bu iş.
1: Tamirci de para istemedi sağ olsun.
0: Bu işte herkesin emeği var demek ki.
2: Aynen öyle. Söz konusu cami olunca herkes yardımcı oldu.
1: Ne güzel.
0: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Camiye Kur'an dinlemeye gidiyoruz. Selim Hoca'ya biz de söz verdik çünkü.
1: Doğru. Kaç saat var dinletiye?
2: Saat mi? Hava kararıyor. Geç kaldık. Koşun.
0: Yorgunluktan öldüm ya.
2: Yetiştik çocuklar.
1: Ama bittik de.
0: Ben bir daha size takılmayacağım arkadaş.
2: Hadi içeri gidelim.
3: Maalesef çocuklar, Selim hocanız bayağı bir hasta.
2: Sabah öksürüyordu zaten.
3: Evet, öğleden sonra öksürüğü arttı. Üşütmüş. Şimdi evinde istirahat ediyor.
0: Namazlar ne oldu?
3: Selim'in yokluğunda namazları ben kıldırdım. Ama benim de sesim şu an...

0: Kur'an tilaveti için uygun değil.
1: Peki ne yapacağız Hakkı Baba?
0: Cemaatten özür dileyip Kur'an dinletisini erteleyeceğiz.
1: Olmaz öyle şey. Selim Hoca'nın verdiği sözü ben tutacağım.
2: Nasıl yani?
3: Anlamadın mı akıllım?
2: Yo.
0: Kur'an'ı emin okuyacak çocuklar.
2: Hmm. Ha.

0: Maşallah. Barekallah. Ne güzel okudun Emin. Selim'in yokluğunu aratmadın.
1: Estağfurullah Hakkı Baba. Hem Selim Hoca duymasın, üzülür.
0: Yok. Neden üzülsün ki? Bence seninle gurur duyardı.
2: Bence de.
0: Şimdi ne yapalım biliyor musunuz?
1: Ne yapalım Hakkı Baba?
0: Hep birlikte Selim'in evine geçmiş olsuna gidelim. Hasta ziyaretine peygamberimiz de çok ehemmiyet verirdi.
3: Aa, ne güzel.
2: Selim Hoca çok sevinecek.
1: Peki nasıl gideceğiz? Evi uzak biraz.
0: Küçük bir yürüyüş yapmak hepimize iyi gelecek.
3: Yok arkadaş, bende yürüyecek hal kalmadı. Siz gidin, ben burada beklerim.
0: Tamam, tamam. Taksiyle gidelim.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, 3 tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halin oldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap, at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: kadar sen gelmişsin bile. Hayal penceresine de sevimli bir kuş çizmişsin.
1: Ayşe, bu yavru kuşun adı Apalak.
0: Apalak mı? Apalak niye şuralarda tek başına duruyor ki? Bizim bahçedeki kuşlar hep arkadaşlarıyla birlikte.
1: Çünkü bu kuş uçma denemesi yaparken evinden biraz uzaklaşmış. Geldiği yolu bulmak için de o dalın üstünde düşünüyormuş.
0: Anladım. Bugün bana yolunu kaybetmiş bir kuşun hikayesini anlatacaksın.
1: Hikayemiz içinde küçük bir şelale akan güzel bir ormanda geçiyor.
0: Küçük şelale mi? O da nedir?
1: Suyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yere küçük şelale deriz.
0: Öyleyse suyun çok yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere de büyük şelale deriz. Peki çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere ne deriz? Boğazına bir şey mi takıldı senin? Bak, hıçkırığın nasıl da geçti?
1: Ayşe, eğer ben bir sorunun cevabını bilemezsem hıçkırmaya başlıyorum. İşte bak, yine başladı.
0: Öyleyse sorduğum sorunun cevabını kendim veriyorum. Çok çok daha büyük bir suyun çok çok daha yüksek bir yerden dökülüp aktığı yere çok çok büyük şelale deriz. Sonunda hıçkırığın kesildi.
1: Çok da zor değilmiş ama iyi ki yanımda sen varsın.
0: Hikayeyi unuttuk ama.
1: Unutur muyuz hiç? Nerede kalmıştık? Ha, buldum. Hikayemiz içinde küçük bir şelale olan güzel bir ormanda geçiyor. İşte bu ormanda ailesiyle yaşayan Apalak bir gün kanatlarını güçlendirmek için uçma denemesi yapmaya karar vermiş.
0: Biliyor musun? Ben de ilk defa bisiklet sürerken annem yanımda durmuştu. Düşmeyeyim diye de beni omzumdan tutmuştu. Peki Apalak ilk uçma denemesini yaparken anne veya babasının niçin yanında değilmiş?
1: Çünkü onlar yiyecek bulmak için ormanın içlerine doğru gitmişler. Apalak da onların gelmesini beklemeden ilk uçma denemesine başlamış.
0: Uçabilmiş mi peki?
1: İlk başlarda her şey yolunda gitmiş. Apalak yuvasından birkaç ağaç öteye rahatlıkla uçabilmiş.
0: Sonra ne olmuş? Önüne bir kelebek sürüsü mü çıkmış? Yoksa yanlışlıkla bir ara kovanın içine mi girmiş?
1: Hayır. Bunların hiçbiri olmamış. Kuvvetli bir rüzgar çıkmış ve bu rüzgar onu ormanın başka bir köşesine götürmüş. Apalak bir ağacın dalına güçlükle konabilmiş. Sonra da cik cik cik cik diye öterek anne ve babasına seslenmiş.
0: Apalak sesini duyurabilmiş mi?
1: Ne yazık ki duyuramamış.
2: Anne, kahvaltı ne zaman hazır olur?
3: Ay, birazdan hazır olur.
0: İşte böyle bağırsaymış anne ve babasına sesini duyurabilirmiş.
1: Ayşe, sende de ne ses varmış ama. Hani kulağımın dibinde bağırınca?
0: Çok mu bağırdım?
1: Sen sesini alt kattaki annene duyurabildin. Çünkü Apalak'tan daha çok bağırdın. O ise sesini ancak...

0: ağaçtaki uzun kuyruklu sincaba duyurabilmiş.
1: Sincap onun sesini duyunca ne yapmış?
0: Hemen Apalak'ın yanına gelmiş ve ona şöyle demiş. Sevimli kuş, seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Yoksa uçma denemesi yaparken yolunu mu kaybettin sen?
1: Bu sincap çok zekiymiş. Apalak bir şey demeden onun kaybolduğunu nasıl bilmiş?
0: Apalak da senin gibi şaşırmış ve sincaba benim kaybolduğumu nasıl anladın diye sormuş. Sincap da ona rüzgar uçmak için acele eden kuşları ormanın bu köşesine doğru sürükler. Seni görünce onlardan biri olduğunu anladım. Eğer seni ilk gören Sansar olsaydı başına çok kötü şeyler gelebilirdi demiş.
1: İyi ki onu ilk gören sincap olmuş. Peki sincap daha sonra ne yapmış?
0: Apalak'a yuvasının nerede olduğunu sormuş. O da benim yuvam küçük şelalenin yanındaki selvi ağacının bir dalında diye cevap vermiş. Sincap Apalak'a atla sırtıma demiş. Apalak da sincapın sırtına atlayıvermiş.
1: Sonra da sincap dıgıdık dıgıdık koşmuş.
0: Ayşe atlar dıgıdık dıgıdık dıgıdık koşabilir ama bu sincap at gibi koşmasını bilmiyormuş.
1: O zaman Apalak yuvasına nasıl götürmüş?
0: Elbette ağaçların dallarına sıçramış. Biraz da hoplamış.
1: Ben de bazen yatağımın üstünde böyle hoplayıp zıplıyorum işte. Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Daha sonra sincap Apalak'ı yuvasına getirmiş ve onu telaşla arayan anne babasına teslim etmiş.
1: Apalak da ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş.
0: Hem de nasıl mutlu olmuş. Apalak'ın anne ve babası da sincaba çok teşekkür etmiş. Sincap da hiç vakit kaybetmeden geri dönmüş. Çünkü ormanın içlerinde hala uçma denemesi yaparken evinden uzaklaşan sabırsız kuşlar olabilirmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
0: Çok mu merak ediyorsun?
1: Evet.
0: O halde söyleyeyim.
1: Hadi çabuk söyle.
0: Ayşe, ben bu güzel hikayeleri...
1: Anne, bu sabah kahvaltıyı benim odamda mı yapacağız?
2: Evet kızım. Hani sen az önce anne kahvaltı ne zaman hazır olur diye bağırınca çok acıktığını düşündüm.
1: Yaşasın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata. Her gün aynı.

0: ölçülü parkur.
1: Wow! Çılgınca bir yolculuğa hazır mısınız?
2: Hadi Kıpır, seni bekliyoruz.
3: Oy, çok yüksek. Hadi dostum Kıpır, kaymak için sabırsızlanıyorum.
1: Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz. Nefesimi tutmam lazım ki ağzıma su kaçmasın.
4: Kıpır, biz balığız, unuttun mu?
3: Oo, çok yüksek, çok yüksek.
1: Daha hazır değildim.
3: Oh, sonunda yerdeyiz.
5: Nefis kokular alıyorum.
6: Salep! Salep!
7: Ellerine sağlık yengeç.
1: Bakın, bu koku yengeçin arabasından geliyor.
7: İncilerim, dev kaydırak nasıldı?
2: Çok eğlenceliydi.
5: En tepeden aşağı kadar kaydık ve kendimizi nefis bir kokunun dibinde bulduk.
6: Salep kokusu. Evet yavru balıklar, kimler salep içmek ister?
8: Ben.
6: Üç boy bardak var. Büyük boy, orta boy ve küçük boy.
5: Ben büyük boy bardak alayım.
1: Tabii ben de.
2: Biz de orta boy alalım.
3: Daha önce hiç salep içmedim. Küçük boy alayım ben de.
6: Kepçe. Şu.
1: Güçlü. O minicik kaşıkla kocaman bardak kaç saatte dolar sence?
6: Bir kaşık daha. Oo, bardağın dolmasına çok var daha.
2: Yengeç, bu kocaman bardak minicik kaşıkla dolmaz. Bence bunu denemelisin.
6: Haklı olabilirsin. Bir büyük kepçe. İşte çok daha kolay oldu. Bu güçlünün ve diğer büyük bardak da bir büyük kepçeyle doldu bile. Bu da Kıpır'ın. Sırada orta boy bardaklar.
4: Bu orta boy kepçeyle orta boy bardaklar hemen dolar.
6: İşte orta boy bardak salep. Sırada Puf'un küçük boy bardak salebi kaldı. Oo, bu sefer taştı. Ölçme işinde pek iyi değilim sanırım.
1: Onu anladık ama salep nefisti dostum. Kıskaçlarına sağlık.
6: Afiyet olsun. Yavru balıklar, siz anlaşılan ölçmede çok iyisiniz.
3: Tabii öyleyiz.
6: Yengecin gitme vakti geldi. Salep.
7: Yengeç, teker çıktı.
6: Tekerim, yakalayın.
1: Hızlı yüzün, hızlı.
2: Kapıdan içeri girdi.
1: Kapı kapandı.
6: Tam da girecek yeri buldum.
7: İşte burada kırmızı bir düğme var. Kapıyı açıyor olabilir. İçeri girip tekerleği alırız.
6: Hayır. Burası ölçülü parkur. Her seferinde girdiğimde beceremiyorum ve... Bu sefer hazırım. Hadi. Daha yukarı. Yine olmadı. Kaju, yine tutturamadım ölçüyü. Beni buradan çıkar.
1: Bastım bile. Bu kez birlikte başaracağız yengeç.
6: Başladık işte.
3: Ne? Süreli mi? Açın kapıyı, açın. Panik oldum.
7: Puf, sakin ol.

0: Burası sadece bir oyun alanı. Eğer başaramazsak...
1: Taşıyı öğreniriz!
2: 25, 24, 23...
3: Hadi! Süre ilerliyor.
4: Hiç umudum yok ama canım tekerim. Seni yanıma alayım.
5: Çıkış nerede?
4: İşte ta şurası.
3: Çok yüksek. İşte kaldıraç bizi oraya fırlatmak için var.
2: 17, 16...
3: Güçlü! Saymayı bırak dostum. Hızlı olmalıyız.
0: Kaldıracın bir ucunda büyük kova var.
4: İçini doğru şekilde hızlıca doldurmamız gerekiyor. Ama taşırırsak kaldıraç çalışmıyor.
2: Hadi hadi! Küçücük bardakla olmaz.
3: Aynen böyle. Büyük kovalarla.
2: Çorba içtim bir kase. Kaşıkla dolar mı sence? Kepçe ile doldursana bir kase.
5: Başımın ucunda sürahi var. Sürahinin içi 4 bardak su ile dolar. Bir sürahi suyu tek bardağa dökme sakın. Her yer su ile dolup taşar.
6: Çay kaşığı, çay kaşığı ne kadar minicik ve tatlı. Çayıma bir kaşık şeker attım. Yeter bu kadar, tadına baktım.
2: Büyük kovanın içine su doldursam ne ile?
3: Çay bardağıyla dolmaz, su bardağıyla olmaz.
2: 6, 5...
0: Hay Allah, işe yaramadı galiba.
5: Ama kova tamamen dolu.
4: Belki sadece bir çay kaşığı kadar daha su eklemek lazım.
3: Sakın taşırma.
2: Ve 3, 2, 1...
7: Başardık!
4: Başardık! Geçtik seni, ölçü parkuru!
2: Sis!
0: İncilerim, çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Mercanya'ya açılan Gökyüzü Vadisi akvaryumunu ben de çok merak ediyorum.
3: Ay, ben en çok bulutları merak ediyorum. Bulutlar bence yaylı bir yatağa benziyordur.
7: Bence bulutlar pamuk şekerden yapılmış.
5: Puf, yoksa bulutu yemeği mi düşünüyorsun?
7: Eğer pamuk şekerdense neden olmasın?
2: Bence bulutlar pamuktan yapılmıştır. Yumuşacık.
4: Yavru balıklar.
3: Ne oldu ki? Neden sessiz olmamız gerekiyor?
4: Gökyüzü Vadisi akvaryumuna hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
3: Ama neden sessiz konuşuyoruz? Hiçbir şey anlamadım.
4: İçeride göz gözü görmüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.
2: Ne kadar çok görmek ve görmemek dedin. Kafam iyice karıştı.
4: Bulutlar yere inmiş.
7: Nereye inmiş?
2: Yere inmiş yere.
0: İçeri girip bakabilir miyiz artık yengeç?
4: Tabii tabii öğretmen hanım. Buyurun buyurun buyurun.
3: Aa, kimseyi göremiyorum. Her yer bembeyaz.
7: Bulutlar pamuk şekerden yapılmamış.
2: Pamuktan da değil.
3: Arkadaşlar sorun bu mu? Baksanıza her yer bembeyaz ve bulutlar yerde.
5: Aa evet. Asıl şaşılacak şey bu. Çok çok şaşırdım.
3: Ben de şaşırdım. Ama siz beni göremiyorsunuz.
7: Ay. Aa, o kimdi?
3: Benim dostum, benim.
7: Oh, çok şükür.
4: Öğretmen hanım, bulutlar nasıl yere inmiş?
0: Bunun adı sis incilerim.
8: Sis mi?
4: Nedir bilmiyorum ama her şeyimi burada kaybettim. Düdüğüm, düdüğüm nerede? Sağ ol Kıpır. Düdüğümü buldum demek.
3: Yo, ben uzatmadım.
4: O zaman güçlü. Teşekkürler.
2: Ama ben de değilim.
4: Ama göremiyorum ki kim uzattı.
8: Biz değiliz.
7: O zaman kim? Burada biri daha var. Ay.
0: Sakin olun incilerim. Vadiye güneş ışıkları değdiğinde sis ortadan kalkar. Ve kim olduğunu görürüz.
3: Aa, sis kayboluyor.
9: Selamlar dostlarım.
4: Demek içeride dolanan gizemli balık sendin dostum.
9: Buraya gezmeye geldim. Aniden sis çöktü.
5: Çok güzeldi. Bulutlar yere inmiş gibiydi.
3: Anladık ki bulutlar ne yatak ne de pamuk.
7: Ne de şeker.
0: Evet incilerim. Bulutlar gökyüzünde duran su damlacıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Sis de ayna su damlacıklarının yere yakın kısmı.

0: Kasım'da toplanmasıdır.
1: Peki neden sis aşağıda öğretmenim?
0: Bunun sebebi havanın ısısıdır. Bulutlar sıcak hava ile yukarıda durur. Soğuk havada ise su damlacıkları daha aşağıda kalır ve sis oluşturur incilerim.
2: Çok çok heyecan verici.
0: Hadi bunun deneyini hep birlikte yapalım. Bu fanusun içinde sıcak su var. Bakın buharı yukarıya doğru çıkıyor.
3: En tepeye kadar çıkıyor.
2: Ve gözden kayboluyor.
0: Evet yengeç, buz küplerini sıcak suya at bakalım.
4: Görev anlaşıldı. Atıyorum. Hop.
0: İşte minik sis bulutunuz. Buzla temas eden bu buhar soğur ve su damlacıkları haline gelir. İşte bu gözle görebildiğimiz bir mini sistir.
3: Sıcak hava yukarı çıkıyor, soğuk hava aşağıda kalıyor.
0: Yukarı çıkınca bulut.
2: Aşağıda kalınca sis.
4: Muhteşemsiniz.

0: buharlaşır damlalar. Gökyüzüne yükselir, oluşur bulutlar.
1: Hava soğuyunca buharlaşan damlalar göz gözü görmüyor. Söyle bize ne oluyor?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar.

0: bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
1: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
0: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla," dedi.
0: Ayla,
1: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
0: diye uyardı kardeşini.
2: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim."
1: "Hadi düşünelim."
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
2: "Uzunca bir sopamız olsa, zıplasak, incirlere uzansak,"
0: dedi.
3: "Hey, bu bir sopa."
0: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
1: "Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz."
2: "Hey, bu çok iyi bir fikir."
0: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
1: "Hadi bir de böyle deneyelim,"
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
4: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Aman! Sıcağa bak!
1: Be!
0: Tamam keçi, sabırsızlanma. Ama biraz gölgeye gidelim. Güneşte çalışamıyorum.
1: Be!
0: Sen acıktıysan ben de susadım. Bana su getiren var mı? Yok, uzatma keçi. Gölgeye gidelim. Orada vereceğim yemini. Yürüsene keçi!
1: Be!
0: Boşuna ısrar etme. Geleceksin! Ay, gelsene yahu. Gel dedim, gel. Güneşte yemek mi yenir?
2: Hay hak.
0: İyi ki geldin Hacivat. Tut şunun ucunu da gölgeye çekelim.
2: Yahu eşya mı taşıyorsun? O da bir can.
0: Ben de bir canım Hacivat. Piştim güneşte. Gölgeye gel diyorum, gelmiyor.
2: Keçi haklı. Hava tam güneşlenmelik.
0: Neymelik?
2: Güneşlenmelik. Yani güneşlenme havası.
0: Eyvah! Güneşte çok gezmişsin sen Hacivat. Ne söylediğini bilmiyorsun. Gölgeye gel. Dinlen biraz.
2: Yahu böyle mis gibi güneşli hava bulmuşum. Gelir miyim gölgeye?
0: Bir olup beni çileden mi çıkarmaya çalışıyorsunuz?
2: Yok. Aksine seni davet etmeye geldim.
0: Davet mi? Yemek daveti mi? Buz gibi ayran da olacak mı? Buz gibi şerbet de olur. Hatta direkt buzun kendisi olursa daha çok sevinirim.
2: Yok yahu. Ne mi? Ormanda güzel bir yer bulup güneşlenelim diyecektim.
0: Ney?
2: Güneşlenelim.
0: Sen ne dediğini biliyor musun Hacivat?
2: Evet, güneşlenelim dedim.
0: Seni var ya, güneş çarpmış.
2: Neden çarpsın yahu? Güneş sıhhatlidir.
0: Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Dünyanın bütün güneş ışıkları senin olsun. Ben yokum. Duydun mu Hacivat? Yokum. Yokum. Ben nasıl ikna oldum anlamadım arkadaş.
2: Köfte ekmekle.
0: He doğru. Ama ayran da var unutma.
2: Ha doğru.
0: Hacivat.
2: Buyur gözüm.
0: Gözüm demişken gözümüz kapalı ya.
2: Doğru.
0: Doğru demişken bize doğru bir tehlike gelirse ne yapacağız?
2: Gelmez. Merak etme.
0: Aman! Oyunun sırası mı keçi? Ödümüzü kopardınız.
2: Demek ki neymiş?
0: Güneşlenmek iyi bir şey değilmiş.
2: Yok yahu, gözümüzü kapatmamalıymışız.
0: Öf!
2: Gençler, akıllı durun. Aklımız çıkacak yoksa.
0: Ah Hacivat, ah! Şu halimize bak.
2: Sorma gözüm, aynada bile tanımadım kendimi.
3: Hayrettin Efendi!
2: Sıhhat kazanalım derken kıpkırmızı iki surat kazandık.
0: Senin yüzünden?
3: Hayrettin Efendi! Sana söylüyorum!
0: Ne bağırırsın Rukiye abla? Hayrettin kim?
3: Aa! Karagöz Efendi sen miydin?
0: Evet, benim.
3: Ben seni marangoz Hayrettin Efendi sandım. Onun da yüzü böyle pembe pembe.
0: Marangozluğum var ama Hayrettin değilim.
3: Çok da benziyorsun Hayrettin Efendi'ye. Hayret!
0: Ama hayret ettin ya.
3: Kusura bakma Karagöz. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Hayrettin Efendi'yi de görürsen onu aradığımı söyler misin?
0: Öf, olur. Gördün mü Acıcı Acal? Rukiye abla bile tanımadı beni.
2: Gördüm, gördüm.
0: Bir de pembe suratlı diyor. Gözleri az görüyor galiba. Benim surat bildiğin kıpkırmızı.
2: Sorma Karagöz.
0: Aslında keçi ve beygir bizi uyarmaya çalışmışlar da biz anlamamışız.
2: Ne olacak şimdi?
0: Köfte ekmek yiyip ayran içeceğiz.
2: Aklım fikrin yemede içmede.
0: Ben anlamam arkadaş. İsterim köftemle ayranımı.
2: Bence ayran yapacağımız yoğurdu yüzümüze sürelim. Yanığa iyi gelir.
0: Yok ya. Onu daha önce düşünecektin. Ben ayranımı isterim.
2: Peki suratımız ne olacak?
0: Aslında aklımda bir fikir var.
2: Neymiş o?
0: Madem güneşlenince yandık.
2: Evet.
0: Aylanırsak iyileşiriz.

0: Aylanmak mı?
1: Evet. Aynı yere gece ay ışığında geleceğiz.
0: Yahu olur mu öyle şey?
1: İtiraz etme Hacı Cavcav. Zaten senin yüzünden böyle olduk. Bir de bunu deneyelim.
0: Olmaz yahu, olmaz. Ay ışığı iyileştirmez.
1: İyileştirir.
0: İyileştirmez dedim. Ben gelmiyorum.
1: Geleceksin.
0: Gelmiyorum efendim. Zorla mı?
1: Zorla Hacıvat. Geleceksin.
0: Gelmiyorum Karagöz. Gelmiyorum. Getir de görelim. Hadi.
2: Hayırdır yahu? Bu ne hal?
3: İkiniz de yürüseniz gideceğiniz yere daha hızlı gitmez misiniz?
1: Aylanmaya gidiyoruz.
3: Aylanmaya mı gidiyorsunuz?
1: Öyle.
2: O ne be? Dayılanmak gibi mi?
1: Yo, güneşlenmek gibi. Yani tam öyle de değil aslında. Güneşlenirken yüzünüzü güneşe dönersiniz ya. Bu sefer de aya döneceğiz. Güneşe karşı uzanınca adı güneşlenmek, aya karşı uzanınca...
2: Anladık Karagöz, anladık. Özetle ay ışığında uzanacaksınız.
1: Helal olsun. Leb demeden leblebi anladın.
3: Yo, bildiğin leblebinin bütün tarihçesini anlattın. Hem bu aylanmak da nereden çıktı?
0: Sormayın dostlar, yüzümüz biraz kızarmış ya.
2: Biraz mı kızarmış? Yalnızca biraz mı? Resmen domatese dönmüşsünüz yahu.
0: Güneşlendik, yandık. Aylanıp iyileşeceğiz. Miş.
3: Özet diye buna derim.
2: Öp özet.
3: Takdir ettim.
2: Ama.
3: Olmaz öyle şey.
1: Olmaz mı?
3: Olmaz Karagöz. Güneş vücuda vitamin sağlar. Üstelik kemiklere de faydalıdır.
4: Sübhanallah.
2: Rabbimizin nimetlerine de bakın. Say say bitmiyor.
3: Öyle tuzsuz ama gel gelelim ay ışığına.
1: Evet, onun faydaları neler?
2: Onu da izlemesi güzel. Başka faydası var mı bilmiyorum.
1: Hadi oradan. Bilmiyorsunuz siz. Işık yakarsa karanlık iyileştirir. Bu kadar basit ya. Anlamayacak ne var?
0: Of.
2: Bir deneyin bakalım.
3: Olursa bize de haber verin.
1: Yürü Hacıvat. Biraz sonra kararır hava. Hazırlığımızı yapalım. Hacıvat.
0: Efendim.
1: Aylanmanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
0: Ne?
1: Gözümüzü kapatmamıza gerek yok. Zaten karanlık.
0: İyi, kapatma o zaman.
1: Hacıvat.
0: Ne var?
1: Beygir'in evde olduğundan eminsin değil mi?
0: Eminim.
1: İyi. Ben de keçiyi evde bıraktım. Önüne de bir sürü yem bıraktım. Hayatta gelmez.
0: İyi yapmışsın.
1: Hacıvat.
0: Ne var yahu? Bir susmadın.
1: Neden keyifsizsin sen?
0: Sence?
1: Bilmem. Ay ışığı siniri alır. Ruhu dinlendirir diye duydum. Senin sinirin hiç alınmamış.
0: Bak Karagöz, yüzümün iyileşmeyeceğini bile bile sırf senin inadın yüzünden gecenin bir yarısı sıcacık evimden uzakta, ıssız tenha bir ormanda yatıyorum. Ben hayatımda bundan daha saçma bir gün yaşamadım.
1: Evet soruyorum. Neden keyifsizsin?
0: Bak hala.
1: Aman. Ahında vahşi bir hayvan. Gülmesene Hacıvat.
0: Ne gülmesi?
1: Yahu gülmesene.
0: Hayvan mı? Diye soracaktım.
1: Sorma Hacıvat. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sormaya sormaya soru sormayı da unutmuşsun.
0: Şimdi bunu mu tartışacağız Karagöz? Kaçalım.
1: Nereye kaçacağız? En azından buraya ay ışığı vuruyor. Burada kalalım. Hem biraz daha aylanmış oluruz.
0: Taktın aylanmaya.
1: Kaç Hacıvat kaç. Hadi Hacıvat, bana bir hikaye anlat.
0: Aman Karagöz, çocuk musun? Ne hikayesi?
1: Hadi ama, hadi hadi.
0: Peki. Çocuktuk, çoraplarımız eskimişti. Sen annenden para almıştın. Bana getirip, hadi Hacıvat, gidelim de bana çorap alalım demiştin. Çorap almaya giderken şerbetçiyi görmüştük.
1: Emin misin?
0: Evet. Birer bardak buz gibi şerbet içmiştik. Annen kızar diye sen çok korkmuştun. Parayı geri kazanabilmek için bütün gün saman taşımıştık.
1: Emin misin?
0: Evet. Sen de kazandığımız parayla aldığın çorabın bir tekini bana vermiştin.

0: Emin misin?
1: Evet. Ve ben o çorabı hiç giymedim biliyor musun Karagöz? Hala saklıyorum.
0: Emin misin?
1: Evet yahu, evet. Ne diye sorup duruyorsun?
0: Canım, seninle tanışalı ne kadar oldu ki?
1: Deme yahu. Demek bana ne kadar uzun geldiyse... hem hikaye istememiş miydin? Farz et ki kafamdan bir hikaye uydurdum. Keşke gerçekten de seninle daha uzun zamandır tanışmış olsaydım. İyi geceler benim can yoldaşım. Umarım ömür boyu hiç ayrılmayız. Kim bilir, belki herkes bizim dostluğumuzu anlatır. Benim bilmişliğimi, senin inatçılığını. Her yerde adımız duyulur.
2: Karagöz
1: ve Hacı Vat. Al sana ay ışığı, al sana orman, al sana iyileşememiş pancar gibi iki tane surat. Yaktın beni Karagöz.
0: Canım, ateş fazla şiddetliymiş. Ben ne yapayım? Hem sen de bunu güneşte yandığımızın karşılığı say.
1: Bekle sen, bırakın beni, bırakın.
0: Abanın.
3: Durun yahu.
4: Yine başladılar.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

net çocukta.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumurlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
2: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: Kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsan beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Bak bak bak bak bak!
2: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
5: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
4: Oh,

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün. Uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak.
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
7: Uçarak mı devam etmişler?
2: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
6: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
2: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
7: Uçma işi de hayal oldu desenize.
2: Selamünaleyküm Ramazan abi.
8: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
8: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
6: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
2: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
7: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uykunuz gelmedi mi çocuklar?
1: Ama anne!
2: Hadi bakalım, erken kalkacağız. Uykunuzu almanız lazım.
1: Ben dün çok uyku almıştım baba.
2: Dün başka, bugün başka.
1: Hem daha resim bitmedi ki. Kırk ayağın bütün ayakkabılarını boyamamız lazım. Evet, daha 12, 8, 5 ayağı var baba.
0: Yarın devam edersiniz. Hem kalemlerin de uykusu gelmiş. Hepsini kutusuna yatırıp üzerlerini güzelce örtün bakalım.
1: Ay çok yorucu. Ben devam edeyim. Üçlü kollarım var benim.
0: Oo. Aa, sanıyorum yardıma ihtiyacınız var. Enerji depolarınız boşalmış olmalı.
1: Kalemler hızlı hareket ettiklerinde başları dönüyor anne.
0: Ay çok affedersiniz kalemler. Başınızı döndürmek istememiştim. Efendim? Duyamıyorum kalemciğim. Ha anlıyorum. Demek başınız dönmüyor, sadece uykunuz geldi. Hemen yatırıyorum sizi, korkmayın. Hadi kalkın bakalım.
1: Olamaz. Kalkamıyorum.
0: Ne oldu?
1: Yapışkanlı halı. Evet, yapışkanlı halı bizi bırakmıyor anne.
0: Öyle mi? Tüh. Şimdi ne olacak?
1: Mecburen yapışıp kalacağız artık.
0: Ben de battaniye adamı çağırırız diye düşünmüştüm ama çağırmayız o zaman. Ha?
1: Hayır. Yapışkan çözücü fıs fıs buralarda mıydı kardeşim? Tabii ki kesin buralardadır.
0: Değildir, değildir. Kaldırmışımdır ben onu.
1: Anne lütfen ya. Battaniye adam gelmeden çözülmemiz lazım buradan.
0: Bu seferlik çözücü fıs fısı vereyim ama hepsini bitirmeyin, tamam mı?
1: Tamam.
3: İşte geldim. Buradayım.
1: Hey battaniye adam. Yaşasın. Battaniye adam hoş geldin.
3: Merhaba çocuk. Ben battaniye adam. Seni uyutacağım. Sıcacık kollarımla her zaman yanındayım.
1: Uykusu kaçanlar için bir çözümün var mı battaniye adam?
3: Ben battaniye adam. Kaçtıysa uykun eğer bana sarılman yeter.
0: Battaniye adam, çocukların kaçan uykusu muhtemelen odalarındadır.
3: Hiç endişe etmeyin hanımefendi. Battaniye adam, itinayla kaçan uykuları yakala. Şimdi bana odanızı gösterin çocuklar. Evet, dişler fırçalandı, üzerin örtüldü, sıra geldi.
1: Duaya.
3: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin isminle uyur, senin isminle uyanırım. Amin.
0: Esnerken ne yapıyorduk?
1: Affedersin anne, ağzımızı kapatıyoruz. Hiç uykum yok gibi.
0: Emin misin?
1: Belki de susadım anne.
0: Ben gidip su getireyim kızıma.
1: Belki de acıkmışımdır. Su. Tamam, susadım.
2: Hadi bakalım, Allah rahatlık versin.
1: İyi geceler battaniye adam. Yine gelirsin değil mi?
3: Gelmez olur muyum? Sen çağır yeter.
1: Battaniye adam ne yapıyordur acaba?
0: O çoktan uyumuştur.
1: Yarın uzun elbisemi mi giysem yoksa sarı pantolonumu?

0: Yarın bakarız, olur mu?
1: Yarına kadar nasıl beklerim?
0: Şimdi gözlerini kapat ve bir de bakmışsın sabah olmuş.
1: Aa!
0: Ne oldu?
1: Ben bir tuvalete gitsem iyi olacak.
2: Eren tamamdır.
0: Ceren hiç uyumayacak sandım ama uyudu. Allah senden razı olsun battaniye adam. Yoksa işimiz çok zor olacaktı.
2: Amin efendim, cümlemizden. Size de uyku lazımsa hemen yardımcı olayım.
1: Bu ses de ne? Sabah mı oldu? Hayır, sabah olmamış ama saat çaldı. Sabah olmuş olmalı. Güneş yerinde yok. Aman Allah'ım, hemen Eren'i bulmalıyım. Eren, Eren uyan. Eren uyan diyorum sana. Eren, uyanmalısın.
3: Ama daha sabah olmamış.
1: Bak, her yer karanlık. Sorun da bu. Sabah oldu ama güneş gelmemiş.
3: Güneş mi gelmemiş?
1: Evet, bak.
3: Yok. Hemen annemlere haber vermeliyiz.
1: Ben baktım ama odada kimse yok.
3: Güneşi aramaya mı gittiler acaba?
1: Bilmem ama hemen öğrenmemiz lazım.
0: Abdestini aldın mı?
2: Aldım aldım. Takkem nerede?
0: Bilmem. Her zamanki yerinde değil mi?
2: Yok. Emel, takkem olmadan kılamam. Çocuklar uyanık mı?
0: Uyuyorlardı ama tuvalete kalktı biri demek ki.
2: Buldum, tamam.
3: Annemler aşağıda.
1: Yanlarına gidelim. Güneşin nerede olduğunu büyükler bilir.
3: Güneşi bulamazsak hep karanlıkta kalırız.
1: Tüm insanlar üzülür. Bazıları da ağlar.
3: Peki köpekler ağlar mı?
1: Olabilir.
3: Tismahlar?
1: Evet Eren, havuçlar bile üzülür kardeşim.
3: Yaşasın, güneş geldi.
1: Kapıdan değil camdan gelmeliydi.
3: Aa, doğru ya.
1: İnşallah evimize doğmamıştır.
3: Evet, çok sıcak olur. Hiç dondurma yiyemeyiz, hemen erir.
1: Artık açmalıyız kapıyı.
3: Hey, ne arıyorsun? Güneş gözlüğümü bulamıyorum.
1: Benim de yok. Boş ver şimdi, gel. Açıyorum kapıyı.
3: Ya, güneş değilmiş.
1: Güneş değilse kim geldi?
3: Aa, tombul burada.
1: Gel benimle. Bir ok işareti. Buradan, hadi. Beyaz tavşan, Mengü,
3: Kaptan Paşa, Fındık. Siz nasıl buraya geldiniz?
1: Etrafa iyice bakmalıyız. Belki diğerleri de buralardadır.
2: Kimi arıyorsunuz bakalım?
1: Baba.
3: Anne.
0: Namaza mı kalktınız?
3: Yok, güneşi arıyoruz.
2: Güneşi mi?
1: Evet baba, sabah oldu ama güneş doğmamış. Her yer karanlık, güneşi bulmalıyız.
0: Siz nasıl uyandınız bakayım?
1: Babamın saati çaldı. Sabah olması lazım ama olmamış anne.
2: O zaman büyük bir sorunumuz var.
3: Çok büyük baba, güneş kayıp.
0: Hadi namazı kılalım, birazdan gelir.
1: Emin misin anne?
0: Evet.
2: Deminden beri sizi bekliyoruz. Cemaatinizi de alıp geldiğinize göre sabah namazını kılabiliriz.
3: Cemaat.
2: Amin.
1: Amin.
3: Bakın, hava aydınlanmış.
1: Güneş kaybolmamış.
2: Sabah namazı için kurduğum alarmı okul alarmı sanmışsın güzel kızım.
0: Güneş de her zamanki yerinde. Hiç merak etmeyin.
3: Güneş evimizin içine doğacak da dondurma yiyemeyeceğiz diye çok korktum anne.
0: Ay, Allah korumuş oğlum.

0: Şaka! Şakalarım var! Çok güldürür, az düşündürür. Tanesi bir akçe. Ağlan güler her zaman. Almayanın hali duman.
1: Yahu öyle şey mi olur?
2: Şakanın satıldığı nerede görülmüş?
0: Şaka, şakalarım var. Şaka. İşte ilk şaka geliyor. Sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz, sübhanesiz,

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam.
0: Hocam, şu resimdeki kaçağı arıyoruz. Eğer görürseniz hemen bize haber edin.
1: Tamam, hiç merak etmeyiniz, hemen haber veririm.
2: Allahu Ekber.

0: ¡Ay! Korkuttun beni. Bu kaçıncı şaka yahu? Yeter artık.
1: Hey! Geri verin şapkamı! Geri verin şapkamı! Geri verin şapkamı!
2: Ben de yapacağımı bilirim. Ömer, evladım.
3: Buyur baba.
2: Evladım, topla arkadaşlarını. Size çok önemli bir iş vereceğim. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar.

0: Sabah sabah hayırdır inşallah. Hayır ola inşallah. Nedir bu telaş sabah sabah? Ne oldu?
1: Aman hocam, yardım et bana. Vallahi ben kimseye bir şey etmedim. Geliyorlar.
0: Etme bulma dünyası.
1: Kurtar beni hoca. Ben suçsuzum. Gitmemiz lazım.
0: Ne? Dur.

0: Hocam, aradığımız adam buydu işte.
1: Ha?
0: Hocam, resme bakın.
1: Ben değilim o.
2: Durun hele, durun. İyi benzetmiş köfte horlar.

0: Hı?
1: O kadar şaka satarsın da bu aklına gelmez mi? ne ekersen onu biçersin. Güzelse güldürür şaka, kötüyse vah vah halimiz bir başka. Şakalarına kandım sandın ama sen de ettiğini buldun sonuçta.

Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki.

Hop.

0: Tuş. Ver. Al.
1: Ver. Al.
0: Hop.
1: Mm-hmm.

Hi. Gago. Oh.

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz. Biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam. Zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can. Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
3: Ben de kayıyorum. Dayan Ece.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Sirkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatlisin.

0: çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
2: İlahi çocuklar, madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
2: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
3: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey! Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir sen harikasın dostum. Harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
4: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
7: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Suku tutun dostum. Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
8: Biz kazanacağız. Elbette.
7: Ve başlayın. Ama aynı anda.
8: Aynı anda.
7: Kazanan
6: biziz.
2: Biz kazandık bence.
1: Yo, bence biz.
7: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet, izin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıkıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için Mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç, 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Czeluś, czeluś, czeluś, ujma, pekaja, cieza. Czeluś, czeluś, czeluś, czeluś, pekaja, cieza. Czeluś, pekaja, mezun oldum.
1: Sen de Yumuhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Hıh.

0: Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu. Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
1: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik, mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo, alo. Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim çi kuvveti. Anne neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday! İmdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Uh-huh.

0: Hay aksi, bilet de yandı. Aşı giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim.
2: Ay, uf, uf, ay, of, ay.
0: Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: An için sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: Ya bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım. Hoş.

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekliye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış, köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yılda birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlamıştı.

anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
1: 3 mü?
3: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan

0: kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
1: Hasta olduklarında.
0: Başka?
2: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
1: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
2: Dalıp çıktığın değil, dalıp çıkıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
2: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
2: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
2: Meslek sırrı teleskopçum.
1: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
1: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
2: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
1: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
1: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
1: Memnuniyetle.
2: Dumana girme.
1: Merak etme.
0: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Yardım edeyim mi anne?
1: Teşekkür ederim bir tanem. Ben hallederim. Ben işimi bitirene kadar sen de filmi seç hadi.
0: Seçtim bile.
1: Harikasın.
0: Kimin kızıyım? İnşallah babamlar da filme yetişir.
1: İnşallah canım.
0: Anne, gerçekten bir şey istersek ve dua edersek istediğimiz olur mu?
1: Allah bizim için en doğru olanı, en hayırlısını bilir güzel kızım. Eğer o istediğimiz hayırlı bir şeyse ve gerçekten temiz bir kalpte istersek tabii ki olur.
0: Biliyor musun anne, ben her zaman dua ediyorum. Tıpkı senin gibi.
1: Aferin benim güzel kızım. Her zaman dua etmeliyiz. Dua insanı Allah'a yakın kılar. Daha iyi bir insan olmamızı sağlar. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de dua etmeliyiz. Peki sen ne için dua ediyorsun?
0: Bana ve aileme mutluluk ver Allah'ım diyorum. Zaten dua etmek bile beni mutlu ediyor.
1: Allah duanı kabul etsin. Evet, bulaşıklar bittiğine göre artık filmi izleyebiliriz.
0: Olmaz. Önce mısır patlatacaktık ya.
1: Aa, doğru ya. Mısırı unuttum. Film mısırsız olmaz. Hadi hemen yapalım.
0: Anne, bu tarifi de videoya çekebilir miyiz?
1: Hı hı, olur. Ben mısırı çıkarayım, sen de kamerayı hazırla.

0: Selin Hanım, mutfağına hoş geldiniz. Tuğba Sultan ve ben yine sizin için çok eğlenceli ve kolay bir tarif hazırlayacağız. Arkadaşlar, babam Tuna'yı alışverişe götürdü. Biz de annemle film izleyeceğiz.
1: Evet, evde sinema keyfi yapacağız.
0: Peki, sinema deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki patlamış mısır. Bugün Tuğba Sultan'la size patlamış mısır nasıl yapılır göstereceğiz. Hazırsanız işte malzemeler. Patlamış mısır için tabii ki ilk malzeme mısır. Ama kurutulmuş mısır. Biraz sıvı yağ, tuz ve tencere.
1: Mısırı çıkarttım şefim.
0: Bu az değil mi Tuğba Sultan?
1: Merak etmeyin şefim. Mısır taneleri büyüyüp patlayacağı için bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır çıkacak.
0: Vay canına! Bu gösteriyi izlemeye hazır mısınız arkadaşlar?
1: Tabii önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: başlayalım. Önce mısırları tencereye boşaltıyoruz. Arkadaşlar, bunlar kurutulmuş mısır. Ne kadar da sertler.
1: Evet şefim. Çünkü mısırlar güneşte kurutulmuş.
0: Neden?
1: Bozulmaması için bazı besinler güneşte kurutulduğunda kullanım süreleri uzar.
0: Nasıl yani?
1: Yani daha uzun süre saklanabilir.
0: Neden besinleri saklıyoruz ki?
1: Bunu tasarruf gibi düşün Linacığım. Neden kumbaranda para biriktiriyorsun? İhtiyacın olduğunda kullanmak için, öyle değil mi? Yiyecekler için de bu geçerli. İhtiyacımız olduğunda kullanalım diye onları saklıyoruz. Bazı besinler her mevsimde yetişmiyor. Onları farklı yöntemlerle kurutuyoruz ve...

0: ve istediğimiz zaman kullanıyoruz.
1: Aa! Nurten teyze biberleri onun için mi kurutuyordu?
0: Evet canım. Biber yazın yetişen bir sebzedir. Yazın bol bol alıp onları kurutuyoruz. Sonra da kışın kullanıyoruz.
1: Şimdi anladım. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz şeyi yiyebiliyoruz.
0: Evet, canımız istediğimizde mısır patlatabiliyoruz.
1: Hadi patlatalım o zaman. Arkadaşlar, mısırı tencereye koyduk. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
0: Biraz yağ ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Ve tencerenin altını yakıyoruz. En önemlisi de tencerenin kapağını kapatıyoruz.
1: Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Mısırlar patladığında etrafa saçılmaması için bunu yapmayı sakın unutmayın.
0: Artık tek yapmamız gereken tencereyi ateşin üstünde ara ara sallayarak beklemek.
1: Arkadaşlar, bu işlemi Tuğba Sultan bize gösterecek. Patlamalı olduğu için biz sadece izliyoruz.
0: Mısırlar yeterince ısındığında patlamaya başlayacaklar. Aa! Çıtırtıları duyuyor musun şefim?
1: Evet. Aa, bakın patlıyorlar.
0: İşte bu kadar.
1: Arkadaşlar şuna bakın. Bir avuç mısırdan koca bir tencere patlamış mısır oldu.
0: Mısır çok bereketlidir Linacığım. Allah'ın hikmeti. Küçücük tane bak neye dönüştü.
1: Aa, bu bir kuzucuğa benziyor. Arkadaşlar, geldik işin en eğlenceli kısmına. Biliyor musunuz? Bu mısırı farklı tatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Nasıl mı? Sürprize hazır olun. Önce mısırları kaselere koyalım. Sonra sürprizi açıklayalım. Arkadaşlar şimdi farklı zevklere göre bu mısırları tatlandıracağız. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Herkes için bir kase hazırladık. Artık bizimkiler gelince yerler. İlk kasemiz babam için. Babam acıyı ve baharatı çok sever. Onun için bu kaseye biraz toz kırmızı biber döküp karıştırıyoruz. İşte oldu. Bakın, baharatın rengini aldılar. Mısırlarımız pembiş oldu.
0: Sırada ne var şefim?
1: Evet, sıradaki kase annemin. Yani Tuğba Sultan'ın.
0: Ben peyniri çok sevdiğim için mısırıma biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve karıştırıyorum.
1: Bakın, mısır sıcak olduğu için peynirler eriyor. Çok lezzetli görünüyor.
0: Peynirli mısır hazır.
1: Sırada kardeşim Tuna'nınki var. O en çok şekerli mısır sever. Ama biz şeker yerine daha sağlıklı olduğu için bal koyacağız.
0: Hı hı. Evet şefim. Tuna bu ballı mısıra bayılacaktır.
1: İşte oldu. Bu da ballı mısır.
0: Senin mısırın neli olacak şefim?
1: Aslında ben en çok bu halini seviyorum. Sade mısır.
0: Aa, o zaman her şey hazır olduğuna göre film keyfi başlasın.
1: Arkadaşlar biz film izlemeye geçiyoruz. İnşallah bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: çok güzel oldular.
1: Evet, ellerimize sağlık.

0: Hoş geldiniz.
1: Filmi izleyeceğiz.
2: Çizgi film ama değil mi?

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tamam, dayan, az kaldı. Hadi, hadi aman.
1: Karnım çok ağrıyor.
0: Sık dişini. Tamam.
2: Yandım anam.
0: Profesör, yardım edin lütfen. Yaman'ın durumu çok kötü.
3: Ne oldu Yaman? Neyin var?
2: Karnım çok ağrıyor. Patlayacak gibiyim.
3: Çok sert. Ne yedin bakalım?
2: Biraz atıştırdım sadece.
0: Atıştırdın mı?
3: Say bakalım atıştırdıklarını.
2: Bir Urfa, bir Adana.
3: Koskoca iki şehri yemişsin.
0: Öbürlerini de saysana Yaman.
2: Ha? Onlar mı? Sütlaç, baklava, şalgam ve ayran.
3: Bu kadar çok yersen miden dayanmaz tabii.
2: Ne olacak şimdi peki?
3: Midenin yediklerini sindirmesini bekleyecek. Geçecek, merak etme.
0: Mide yiyecekleri nasıl sindiriyor?
3: Bunu öğrenmenin en güzel yolu...
0: Tabii ki simülasyon.
3: Kaşif,

0: Midenin vücuttaki yeri neresi profesör?
1: Bunu en iyi ben bilirim. İşte tam şu ağrıyan yer.
2: Evet. Midemiz karın bölgesinin sol üst kısmında yer alır. Göğüs kafesinin de altında. İşte bakın, geldik bile.
1: Midenin üstündeki çubuk ne?
2: O çubuk değil, yemek borusu. Yemek yediğimizde yiyecekler yemek borusundan geçer ve midemize ulaşır.
1: Benimkiler de ulaştı ama kaldılar öylece.
2: Merak etme. Bak, midenin altında bağırsaklar var. Yiyecekler bir süre sonra bağırsaklara geçecekler.
1: Acele etsinler.
0: Peki midenin içinde neler oluyor?
1: Savaş oluyor, savaş!
2: Gelin onu da midenin içinde görelim. Kaşif, boyut küçült. Mideye giriyoruz.
1: Burası çıkmaz sokak. Geri dönelim.
2: Hayır, bu mide kapakçığı. Buradan mideye gireceğim.
1: Keşke benim midem de bu kadar boş olsaydı.
2: Bakın, mide kasılıp gevşedikçe yiyecekler parçalanıyor.
0: Çok güzel. Fabrika gibi.
1: Hadi hemen göndersin bağırsaklara.
2: Hemen değil. Bakın, mide asit salgılıyor ve yiyecekleri yarı sıvı bir hale getiriyor.
0: Böylece bağırsaklarda sindirimi çok daha kolay oluyor.
2: Aferin Civan, aynen öyle.
1: Madem mide böyle genişleyebiliyordu, benimki niye genişlemedi? Kıvranıp duruyorum burada.
2: Buraya da aşırı yemek doldurursak bu mide de zorlanır.
1: O zaman.
2: Dur Yaman, yapma.
1: Neden profesör? Siz her zaman denemekte fayda var demiyor musunuz?
2: Biz midenin içindeyken mi?
1: Ne olacak ki? Yakından gözlem yapıyoruz işte.
0: Sıkıştık kaldık.
2: Kasılmalar da azaldı, gördün mü? Tam senin midene döndü şimdi. Eyvah! Hareket edemiyoruz.
1: Ben de hareket edemiyorum.
2: Turboyu deneyeceğim. Mide kapakçığına ulaşmamız lazım.
0: Kaşifin şarjı bitiyor.
2: Bir bu eksikti.

0: kaldık mı burada?
1: Hayır, ben kapattım. Şarjını idarelik kullanmalıyız.
0: Ne olacak peki şimdi?
1: Midenin yiyeceklerin bir kısmını sindirmesini bekleyeceğiz.
0: Anladınız mı şimdi benim halimi? Ben de bekliyorum böyle çaresiz.
1: Yaman.
0: Konuşma istersen. Senin yüzünden sıkıştık zaten.
2: Benim derdim bana yeter. Siz de üstüme gelmeyin lütfen.
0: Profesör, galiba artık hareket edebiliriz.
2: Ben de biraz rahatladım ama çok değil.
1: Şansımızı deneyelim. Ha gayret kaşif, az kaldı. Dayan!
0: Şarj %10'a düştü.
1: Civan hazır ol. Ben şimdi deyince önündeki yeşil düğmeye bas. Mide kapakçığını kendimiz açmak zorundayız.
0: Tamam profesör.
2: Çarpacağız!
1: Şimdi...
0: ucuz atlattık.
1: Yaman, kalkar mısın lütfen?
2: Niye? Siz mi uzanacaksınız?
1: Hayır. Şu anda miden dolu ve yiyecekleri sindirmek için bir sürü asit salgılıyor.
2: Ne güzel işte.
1: Ama çok yediğinde sırt üstü yatarsan o asitler mide kapakçığına zarar verirler.
2: Aman aman, bir de onunla uğraşamam şimdi.
0: Profesör, peki bu asitler mideye neden zarar vermiyor?
1: Harika bir soru Civan. Her şeyi mükemmel yaratan Rabbimiz, mideyi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Mideye bir korunma sistemi yerleştirmiştir.
0: Nasıl yani?
1: Mide bir mukoza salgısı üretir. Bu salgı midenin duvarlarını asitlerden korur.
0: Vay canına.
2: Profesör, peki ben nasıl kurtulayım bu karın ağrısından?
1: Sen biraz yürüyüşe çık. Ve en önemlisi, bundan sonra mideni tıka basa doldurma.
2: Ne kadar yiyeyim peki?
1: Midenin 1/3'ü yemekle, 1/3'ü suyla, 1/3'ü havayla dolu olsun.
2: Havada mı yeniyordu?
1: 1/3'ü de boş kalsın demek istedim.
2: Ha, anladım.

0: Şimdi ne yapayım Bodu? Sağaysa bir kez, solaysa iki kez gakla. O zaman düz devam ediyorum. Ne oldu Bodu? Ne tarafa gideyim? Sol için bir, sağ için iki kere. Sanırım bu tehlikeyi atlattık. Ha Bodu? Aman yarabbim! Dengemi bulamıyorum!
1: Aa, dikkat! Olacağı buydu Müçteba. Güç gösterisinin ne lüzumu vardı? Tek tek getirseydin kolileri.
0: Az daha başarıyordum. Hep Bodu'nun suçu.
1: Hadi hadi. Birbirinizi suçlamaya bırakın da ortalığı toplamama yardım edin. Hmm.

0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Ne güzel olmuş burası.
1: Sağ ol kızım, sana da hayırlı sabahlar.
0: Ne çok oyuncak var.
1: Sayenizde kızım, iyi çalışmışsınız.
0: İnsan işin içindeyken anlamıyor vallahi. Bu kadar fazla oyuncak ürettiğimizi anlamamışım. İnşallah çocuklar oyuncaklarımızı beğenirler de kimse sizler için yeterince bağış toplayabiliriz.
1: Siz bu akşamki bağış konseriniz için hazır mısınız bakalım? Sen ondan haber ver.
0: Tabii ki hazırız Makbule teyze. Müzik aletlerimiz yepyeni. Parktaki depo kulübesinde hazır bekliyorlar. Akorları bile yapıldı önceden. Çıkıp çalacağız o kadar. Gerçi...
1: Gerçi ne?
0: Önemli değil.
1: Ne var kızım, söylesene.
0: Bizimkilerden hiç ses çıkmadı bugün. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ha? Ben gidip bizimkilere bakayım. Ama sen rahat ol Makbule teyze. Eminim akıllarında bu konserden başka hiçbir şey yoktur.
2: Hmm.

0: Bizim bugün sanki bir işimiz vardı ya. Hatırlayan var mı? Bunun için gelmedik mi?
1: Vallahi ben de neden geldiğimizi unuttum ama. Şu trombolin iyi ki kurulmuş buraya.
0: Say, nereden çıkmış acaba bu? Bağış günü eğlencesi olsun diye herhalde. Makbule teyzeler kurmuştur.
2: Biz buraya konser için gelmiştik.
1: İsmail, kontrolü kaybetme.
0: Elimde değil.
3: Hemen kızma Ayşegülcüğüm. Açıklayabiliriz.
1: Evet. Biz aslında senin dediğin gibi buraya geliyorduk. Evet. Müzik aletlerine bakmak için.
3: Sonra ne oldu?

0: Kötüsü oldu. Böyle oldu.
1: Neyse arkadaşlar, zararın neresinden dönsek kar. Bence durumumuz o kadar da...
0: Bir şey diyordum. Belki şöyle ufak bir tamirat yapsak.
2: Ufak tamiratlık hali mi kalmış abi? Paramparça oldu hepsi. Ne diyeceğiz şimdi Makbule teyzeye? Zaten kadın bu bağış işinin her şeyiyle kendi uğraşıyor.
1: Dur bakalım Ayşegül. Hemen panikleme. Her işin bir çaresi bulunur.
0: Bu işin çaresi nasıl bulunacak bilemedim.
3: Nereye saklıyorsun bunları anlamıyorum. Kocaman ceplerin de yok ki.
1: Yoksa önceden gelip mahallenin sağına soluna yemek mi zulalıyorsun?
2: Arkadaşlar dağıldınız yine. Odaklanın da şu sorunumuza bir çare bulalım. Bu kadar kısa sürede nereden müzik aleti bulabiliriz?
0: Ya da bir tabirci.
3: Maalesef bugün her yer kapalıdır. Hem bunların tamir edilebileceğini de sanmıyorum. Ne oldu şimdi buna?
0: Ne oluyor Furkan? İlham mı geliyor?
1: Aslında bir yolu var.
2: Söylesene abi, neymiş yolu?
3: Aynen Furkan. Ne bu havalı havalı boz kesmeler?
1: Kendi müzik aletlerimizi yapacağız.
3: Bence mantıklı. Hurdalıkta bulacağımız şeylerle kendi sazımızı, davulumuzu, flütümüzü yapabiliriz.
2: O zaman hurdalığa. Yürümüşler bile.
3: Bize içi boş, kolayca delinebilir materyaller lazım. Mesela...
2: Zeytinyağı tenekesi.
3: Mantıklı. Ben de tam onu diyecektim.
2: Durun. Helal olsun abicim. Telleri de buldun demek. Artık kendi sazımızı yapabiliriz.
3: Evet. İsteyerek yapmıştım. Tabii.

0: da benim davulum da.
1: Bana da bir

0: İyi çalıştık vallahi anneciğim. Burası oyuncak fuarı gibi oldu maşallah.
1: Şimdilik her şey iyi ama... çocuklar nerede kaldı acaba?
0: Bizim çocukları tanıyorsam ne yapar eder, vaktinde buraya gelirler. Sen hiç merak etme anneciğim.
2: Ama

0: Nasıl olur? Hı?
1: Yok. Bu çocuklar gelemeyecekler herhalde.
2: Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Karşınızda

0: Bir terslik olduğu belliydi ama şunlara bak. Ne de güzel altından kalkmışlar bu işin.
1: Bunu nasıl daha önce düşünemedik? Aslında bizim hurdalıktaki ıvır zıvırdan çok iyi.

0: Bari mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Kimin acaba? İçinde kimlik falan da yok. Hiç kimse yok. Dışarı bakayım bir de.
2: Selamun aleyküm Galip.
0: Aleyküm selam kardeşim. Bu cüzdan senin olabilir mi?

0: Salih?
1: Yok, benim değil.
0: Az önce burada buldum. Sahibini ararken sen geldin. Bizimkilerden birinin mi acaba?
1: Bilmem. Daha önce gördüğümü sanmıyorum.
0: Bayram Hoca'ya verelim. O ne yapacağını bilir.
1: Aa!
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam
0: hocam. Bunlar da ne hocam?
1: Jimnastik çemberi.
0: Jimnastik çemberi mi?
2: Evet. Kırtasiyeci Faruk abi oynayın diye camimize hediye etti.
0: Sağ olsun ama ne oynayacağız ki bunlarla?
2: Çok yakında göreceksin, merak etme.
0: Hocam, biraz önce caminin bahçesine girerken bu cüzdanı yerde gördüm. Biri düşürmüş.
2: İçinde kimlik ya da telefon numarası gibi bir şey var mı?
0: Yok maalesef hocam. Bulduğumda etrafa da baktım ama kimse yoktu.
1: Ne yapacağız hocam?
2: Bir süre camide kalsın. Belki düşüren dönüp gelir.
0: Bizim bulduğumuzu bilmedikleri için baksa da göremeyecekler ki hocam. Keşke başka bir yolu olsaydı.
2: Eskiden öyle bir yol varmış, biliyor musunuz çocuklar?
1: Neymiş hocam?
2: Camilerde yitik taşları olurmuş. İnsanlar buldukları eşyaları yitik taşının üzerine bırakırlarmış. Kaybettiği şeyler için insanlar ilk önce yitik taşlarına bakarlarmış.
0: Süper fikirmiş. Bizim yitik taşımız neden yok hocam?
2: Zamanla sadaka taşları gibi yitik taşları da unutulmuş çocuklar. Yok maalesef.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Biz de sizi dolu bulduk. Neden gülmediniz? Bence çok komikti yani. Espri de galip, neşe de mülayim olmalıyız arkadaşlar.
3: Evet galip, haklısın. Espri komik olunca öyle olacağız.
2: Kutuda ne var çocuklar?
1: Güzelce kesilmiş tahta parçaları var hocam. Marangoz Mustafa abi verdi. İstediğinizi yapın dedi.
3: Ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik.
0: Hocam, madem bizim yitik taşımız yok, neden yitik rafımız ya da yitik dolabımız olmasın?
2: Oo, çok iyi fikir Galip. Maşallah.
4: Yaşa!
1: Bravo!
0: Teşekkürler. Sağ olun.
3: Yitik taşı ne? Ben hiç anlamadım olayı.
1: Ben de anlamadım.
2: Doğru ya. Biz konuşurken siz yoktunuz. Hadi malzemeleri kontrol edip işe koyulalım. Yaparken anlatırım. Evet, işte bitti. Nasıl oldu?
3: Çok güzel oldu hocam.
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
1: Sıra geldi dolabımıza ilk kayıp eşyayı koymaya.
2: Hepinizin eline sağlık çocuklar. Çok güzel oldu.
5: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
5: Yitik dolabı mı?
0: Evet, biz yaptık. Artık cami bahçesine düşen hiçbir şey kaybolmayacak.
5: Çok iyi fikirmiş hocam. Bundan okula da yapabiliriz.
2: Neden olmasın?
1: İlk kayıp eşya yerini aldı bile bak.
5: Cüzdan mı o?
0: Evet, ben buldum caminin girişinde.
5: Yakından bakabilir miyim hocam?
2: Bak tabii. Sahibini tanıyor musun yoksa?
5: Hocam bu cüzdan kuzenim Kübra'nın. Dün yatsıya birlikte gelmiştik. Çıkarken düşürmüş olmalı.
3: Yaşasın! İlk yitiğimiz sahibini buldu.
5: Çok sevinecek gerçekten. Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: Hocam peki oyun ne oldu? Oynamayacak mıydın?
2: Ha, doğru ya. Bugündü değil mi?
0: Ben geldim hocam. Başlayabiliriz.
1: Tövbe estağfurullah. Ali sen gitmeyecek miydin babaannene?
0: Gitmedim. Sizi bırakamadım Salih abi.
1: Oh oh. Ne iyi ettin. Sensiz biz ne yapardık?
0: Zorlanırdınız Salih abi. İmanın şartlarını bile sayemde öğrendiniz.
4: Ali!
0: Neden kızıyorsunuz ki? Derste imanın ne demek olduğunu ilk ben bildim.
5: Çünkü parmak kaldırarak söz verilmesini beklemedin Ali.
2: Tamam. Hadi oyundan önce tekrar yapalım. Ali bir kere daha söyle de hep birlikte hatırlayalım iman neymiş.
0: Ama hocam her şeyi de benden bekliyorsunuz. Ben daha küçücüğüm. Galip abim söylesin. Hey Allah'ım ya. Deminden beri hava atıp duruyordun. Ne oldu?
2: Söylemek ister misin Galip?
5: Ben de söyleyebilirim.
0: Çok sağ ol Cemile. Ben söylerim. İman bir şeyi hiç şüphe duymadan inanmak demek hocam.
5: Aynı zamanda güven duymak demek.
0: Aferin arkadaşlar, bildiniz.
1: Ali.
2: Peki, mümin ne demekti çocuklar?
1: Yürekten inanıp güvenen kimse demek hocam. Yani biz müminiz. Yürekten inanıp güveniyoruz.
2: Çok güzel Mustafa. Peki çocuklar, biz öncelikle neye şüphe duymadan yürekten...

0: inanıp güveniyoruz. Maşallah. Peki sonra?
1: Meleklere.
2: Kitaplara.
0: Evet.
1: Peygamberlere.
3: Aynen. Bildi değil mi hocam?
0: Evet Ali'ciğim.
2: Ahiret gününe.
4: Kadere, hayır ve şerri Allah'tan olduğuna iman ederiz hocam.
0: Maşallah çocuklar. Güzelce öğrenmişsiniz. Şimdi biraz oyun oynayalım. Oyunda amacımız imanın ve İslam'ın şartlarının yazılı olduğu bu kağıtları doğru kutuya atmak. En kısa sürede ve en doğru şekilde yapan kazanır. Anlaştık mı?
5: Evet!
6: Jimnastik çemberlerinden tek ayakla zıplayıp masaya geliyorsunuz.
0: Taş kağıt makasta kazanan sağdan, diğeri soldan ilerleyecek. Hazır mısınız?
5: Evet!

0: Bakalım doğru mu yaptınız? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Evet, hepsi doğru. Hızlıca Galip'e bakıyorum. İslam'ın şartlarını doğru sıralamış ama Cemile daha hızlı olduğu için takımına 10 puan kazandırıyor.
1: Hey!
0: Sıradakiler,

0: Bitirdim.
1: Çok hızlısın Salih. Bakalım hanginiz eksiksiz yapmış. Ve kazanan Selim. Salih, namaz kılmak İslam'ın şartıdır.
0: Hey!
2: Hocam, durum berabere mi?
1: Evet Ali.
2: Yine en önemli görev bana kaldı desenize. Galip abi, hiç endişe etmeyin. O iş bende.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizdi?

0: gelecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bir salon.
0: Hepimizin evinde olan.
1: Biraz hüzünlüler sanki Kara.
0: Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bir tencere mi? Değil mi?
0: Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım.
1: Oo, her türden şeker var.
0: Çocuklar bayram edecek desene.
1: Ama Kara, olmaz ki böyle.
0: Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir.
1: Yine mi top?
0: Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Keçe! Hay Allah! Dikkatli ol! Ama Keçe, korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna.
1: Bitmedi mi çocuklar?
0: Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
4: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
5: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
8: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: 뭐냐? 어디 간데 웃음이 웃었어?
1: 감기 산디 çabukgel bir kaçarlit lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: başlar.
1: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

babam nereye alır?

0: oldu ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
0: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
0: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: Sevindim Lemmy. Hiç değilse nereye attığını görürsün.
2: Kafam.
3: Ha?
2: Yeter Lemmy. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

Dilekçe yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz. Ay.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını dalemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim anne. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Bak.
1: Ha?
0: Teşekkür ederim.

Yumurcalı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

ne yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

Allah, nereye gitti benim bu çömlek oyuncaklarım? Pisiciklerim nerede? Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Ay şef

0: Gerçek kedi değil ki bunlar. Çömlek kediler nasıl gelsin pisi pisi deyince. Ama ortada yoklar. Demek ki bir yere gittiler.
1: Hayırlı sabahlar Elif.
0: Sana da Alper.
1: Ne arıyorsun?
0: Çömlek oyuncaklarım vardı ya. Kedi yapmıştım hani.
1: Evet.
0: İşte onlar ortada yok.
1: Aa, nereye gitmişler?
0: Bilmem. Ben de belki sen almışsındır diyecektim.
1: Yok canım. Ben ne yapayım senin kedilerini? Ben kendi roketlerimle oynarım. Benim çömlek roketlerim de yok. Elif, bana şaka yapmıyorsun değil mi?
0: Yok canım, ne şakası? Benim kediler de yok, baksana.
1: Sema ablaya soralım.
0: Hayırlı sabahlar Sema abla.
2: Size de canlarım.
1: Ne pişiriyorsun?
2: Tarhana çorbası. Akşam uçuştan dönünce içeriz.
0: En sevdiğim. Eline sağlık.
2: Sağ ol Miço.
1: Sema abla, sana bir şey soracağız.
2: Dinliyorum çocuklar.
0: Bizim çömlekten yaptığımız oyuncaklarımız vardı ya.
2: Evet.
1: Sen onları gördün mü Sema abla?
2: Çömlek yaptığınız yerde duruyordu.
0: Evet ama bugün yok.
2: Allah Allah. Ben görmedim çocuklar. İsterseniz camiden gelince bir de babama sorun. Belki başlarına bir iş gelmesin diye kaldırmıştır bir köşeye.
1: Agah dede camiden dönene kadar yeni birer oyuncak yapalım Elif.
0: Evet, ben yeni bir kedi yapacağım.
1: Ben bu sefer uzay mekiği yapacağım.
0: Tamam, bakalım kim önce bitirecek.
1: Anlaştık, hadi başla. Aynı anda bitirdik berabere.
0: Evet.
1: Hadi güneşe koyalım da kurusun.

0: Pergahte de hoş geldin.
1: Hoş buldum Elif.
2: Camide miydin?
1: Evet.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
2: Şey, Agah dede, bizim çömlek oyuncaklarımızı gördün mü sen?
1: Dün akşam şu köşede görmüştüm.
0: Evet ama bu sabah baktık ki yoklar.
1: Allah Allah, Semal...
2: Sorduk Agah dede, o da görmemiş.
0: Biz de yenilerini yaptık.
1: Öyle mi? Hani nerede?
2: Kurusun diye güneşe koyduk, bak şura... Aa, gitmişler.
0: Aa, nereye gittiler?
1: Enteresan.
2: Yeni oyuncakları yapıp güneşe koyduk. Ama arkamızı döndüğümüzde yok oldular.
0: Evet.
2: Biz acaba yeni oyuncak yapmadık da hayal mi gördük?
0: Yok yok, hayal değildi. Yaptık.
2: Allah Allah. Bu işte bir iş var.
0: Evet. Neyse, benim yeni oyuncağım da bitti. Güneşe koyayım da kurusun.
2: Benim yeni uzay mekiği de bitti. Hadi koyalım.

0: başka bir yere mi koyduk acaba?
1: Hayır, tam buraya koyduk.
0: Nereye gitti bunlar?
1: Burada tuhaf şeyler oluyor.
0: Evet, benim aklıma bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Gel peşimden.

0: Evet çocuklar, dikkat öyküsü zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Huzur Ülkesi isminde bir ülke varmış. Bu ülkede herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklıymış. Ha bir de bu ülkenin komşu ülkesi varmış.
1: O ülkenin adı neymiş Ergah dede?
0: O ülkenin adı da Soluk Ülkesiymiş. Burada da insanlar sık sık hastalanırmış. Soluk Ülkesi'nin kralı...
2: Keyif Ülkesi'nde kimse hastalanmıyor. Ama bizim ülkemizde sürekli hastalık var. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Diye düşünmüş ve baş doktorunu derhal o huzur ülkesine yollamış.
2: Ülkeye gelen doktor doğruca sarayın yolunu tutmuş ve oradaki meslektaşını bulmuş. Sevgili meslektaşım, Soluk Ülkesi'nde başta kral olmak üzere herkes sık sık hastalanırken sizin ülkede hastalanan insan çok az. Bunun sırrı nedir?
0: Diye sormuş. Meslektaşı ona şöyle bir bakmış ve demiş ki...
2: Bunun en büyük sırrı şudur sevgili kardeşim. Bizim ülkemizde dengeli ve yeterli beslenmek çok önemlidir. Yiyeceklerimizin sağlıklı olup olmadığına çok dikkat ederiz. Organik ve doğal gıdalar tüketiriz.
0: Demiş. Baş doktor dengeli ve yeterli beslenmenin önemini biliyormuş. Ama bu konuda halkın hatalı düşünceleri varmış. Eğer tıka basa yersem çok vitamin alırım, çok sağlıklı olurum sanıyormuş.
2: Yahut da azıcık yemek gerekir. Az yersek incecik oluruz, narin oluruz, çıtı pıtı görünür, sağlıklı oluruz diye düşünüyormuş.
0: Oysa ki işin sırrı başkaymış çocuklar. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek sağlığın altın kurallarından biriymiş. Mesela insan sevdiği bir yemek bulursa apır apır yer değil mi?
1: Evet, ben çikolata yemekten hiç bıkmam. 100 tane yerim.
2: İşte bu hiç doğru değil. Üstelik sevmediğiniz bir şey varsa ne kadar aç olursanız olun elinizi sürmezsiniz değil mi?
1: Evet.
2: Yediklerimize dikkat etmeli, dengeli beslenmeli, abur cubur yerine meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
0: Evet, işte baş doktor da ülkesine dönüp herkese sağlıklı olmanın altın kurallarından biri sağlıklı ve dengeli beslenmektir demiş.
2: Evet arkadaşlar, sıra geldi dikkat yarışına.
0: Evet arkadaşlar, ilk sorunuz geliyor. Sağlıklı ülkenin adı neydi?
3: Sen misafirimizsin, sen cevapla.
4: Teşekkürler. Huzur Ülkesi.
2: Tebrikler. Peki sık sık hastalanan ülkenin adı neydi?
4: Ben onu da biliyorum. Soluk Ülkesi.
2: Tebrikler. 2 puan oldun bile.
0: Aslında gerek kalmadı ama biz 3. soruyu da soralım. Soluk Ülkesi'nin kralı Huzur Ülkesi'ne kimi yollamıştı?
4: Baş doktoru.
0: Tebrikler evlat. Tüm soruların cevaplarını sildin süpürdün.
2: Ve dikkat balonunda bugün balon maketini ve rozeti kazanan sen oldun.
0: Eğlencedir bizim yarışımız. Yoktur bir kaybı.

0: bedenimiz. Ancak kaybedeni olmayan bu yarışın sen oldun bugün kazananı.
1: Çok çok teşekkürler. Çok güzel zaman geçirdim.
2: Üstelik artık sen de Dikkat Balon ailesinin bir üyesi oldun. Hey hey hey Dikkat Balonu.
3: Yepyeni bir arkadaşımız oldu.
2: Her gün büyüyor aile.
3: Rabbim daha da büyümeyi nasip eyle.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Çiçeklerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Temel amcam bizimle gurur duyacak.
1: Evet ya. Yapması kolay mı bari?
0: O kadar kolay ki inanamazsın. Bize mutfaktan birkaç malzeme gerekecek sadece.
1: Gidip alalım o zaman.
0: Hadi.
1: Bu karışımı evde neden yapmadık Eymen?
0: Temel amcamın görmemesi lazım.
1: Neden?
0: Çünkü ona sürpriz olacak.
1: Ha, anladım. Peki bunların çiçekleri iyi geleceğinden emin misin Eymen?
0: Eminim, eminim. Hem bulaşıkları, elbiseleri temizleyen şey kötü olur mu hiç? Kötü olsa internette yayınlamazlar.
1: Bilmem. İnşallah senin dediğin gibidir.
0: Merak etme. Videoda ne diyorsa harfi harfine yapacağız.

0: Evet, karışımımız hazır. Rengi gerçekten de videodaki gibi oldu.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Çiçeklerin dibine azar azar dökeceğiz. Ve yarın uyandığımızda hepsi büyümüş ve parlak olacak.
1: Ben de yapabilir miyim?
0: Bir sen, bir ben.
1: Tamam.

0: olmasa da kalmağı lazım.
1: Selamun aleyküm Temel amca.
0: Ve aleyküm selam Eymen.
2: Sana bir sürprizimiz var Temel amca.
0: Öyle mi? Neymiş diye sormayacağım. Sürprizi kaçar.
1: Aynen öyle Temel amca.
2: Hadi bahçeye gidelim. Sürprizimiz orada.
0: Hadi gidip bakalım.
2: Karışımımız işe yaramamış.
0: Benim güzel çocuklarım. Bana sürpriz yapmak istemiş olmanız ne güzel. Ama akıl almak, danışmak, bir bilene sormak çok daha güzel. Bakın yaptığınız karışım çiçeklere zarar vermiş.
1: Aklıma gelmedi Temel amca. İnternetteki videoda iyi olacağını söylüyordu.
0: Her söylenene inanmamak lazım Eymen. Özellikle kimin yayınladığını bilmediğimiz internet videolarına.
2: Doğru. Kötü niyetli insanlar olabilir.
0: Olabilir. Ha. Bu yüzden bunun gibi önemli konuları muhakkak büyüklerinize danışmanız gerekir.
1: Özür dileriz Temel amca.
0: Sorun değil Eymen. Hadi şimdi gidip çiçeklere gerçekten iyilik yapalım.
2: Ne yapacağız Temel amca?
0: Onlara neyin iyi geleceğini çiçekçi Hasan Bey'e soracağız. Hadi gidelim.

0: Açlıktan ölüyorum. Oo, annemin menemeni bir numara.
1: Menemenkiden de mi güzel dayı?
0: Orasını karıştırma yeğenim. Yemene bak. Anne menemeni her menemenden güzeldir. Tabii.
1: Bakıyorum zaten.
2: Eline sağlık anneciğim. Harika olmuş.
3: Afiyet olsun oğlum.
4: Yavuz, sen neden yemiyorsun?
5: Benim canım başka bir şey çekiyor.
6: Ne çekiyor?
0: Dur, söyleme. Pastırma mı?
5: Hayır.
6: Sucuk mu?
5: Hayır.
1: Uzay böreği?
5: Hayır. Çikolata. Kahvaltıda çikolata olsaydı keşke.

0: aslan torunum benim. Bak aklıma ne geldi. Çikolata olmaz ama bana bol bol fındık toplarsanız size fındık kreması yapabilirim.
1: Ben toplamam.
2: Ben de.
3: Ben de.
4: Güldürmeyin beni. Ben hepinizden çok toplarım. En çok toplayan kazansın.
1: Oh, yine yarışa çevirdi.
4: Koş susup, koş.
1: Bence işbirliği yapalım.
3: Hadi o zaman.
4: Aldım. Bu böyle olmaz. Oha! İşte bu. Harika bir fikrim var. Tabii.
1: Ha? Dayımın bir fikri olduğuna göre bakalım başımıza yine neler gelecek.
4: Hey! Ku! İşte hazine.

0: Of, hazineye bak. Ya dur yapma.
1: Dayımı gören oldu mu?
2: Yine bir işler peşinde galiba.
3: Abi!
0: Görürsün sen. Demek köstebekle beraber çalışıyorsunuz ha. Ben ikinize de yeterim. Zökeyim ben, zökeyim. Tabii.

Ne oluyor? Yine ne yaptım ki ben buna? Ne oldu? Kıçı kıçı. Ağaca tırmanamıyor musun? Hadi gel. Hayır! Abla! Bana bu fikri verdiğin için teşekkür ederim Sincap Efendi. Doğrudan yuvaya gireceğim. Tabii. Sincap da olmadığına göre operasyon boştasın. Artık kaçamayacağım Gümbel'e. Tükendim. Al, ısır. Hıh.

0: Ben zeki, kimse beni durduramaz. Tabii.
1: Dayımdan haber olmadığına göre yarışmayı biz kazandık.
0: O kadar emin olmayayım. Bir zeki. Bitti demeden bitmez. Tabii. İşte şampiyonun fındıkları.
2: Fındık ağaçlarının yanında yoktun. Bu kadar fındığı nasıl topladın çok merak ediyorum doğrusu.
0: Akılla küçük hanım, akılla.
2: Akılla değil de zorla sanki.
3: Bunun damla kıymetli fındığı varmış, bırak diyorum.
4: Çocuklar, hadi bakalım. Özür dileme vakti.
1: Şurada da var.
0: Aman, al götür.
4: Ayıp değil mi bu yaptığın Zeki? Niye alıyorsun sincapın fındıklarını?
0: Ne olacak ki baba ya? O zaten sincap, işi gücü yok. Akşama kadar fındık toplasın dursun. Tabii.
4: Senin işin var mı?
0: Var tabii.
4: Neymiş? Bugün tek işim fındık toplamaktı, onu da yapmadın. Başkasının malına göz dikmeyeceksin.
5: Çalışıp kazanmak varken başkasının malını almak niye oğlum?
4: İnsan için ancak çalıştığı vardır Zeki. Alın terinden daha değerli ne var bu dünyada?
0: Haklısın baba, özür dilerim.
5: Asıl babandan değil, sincaptan özür dilemelisin.
6: Evet Zeki, sincapın gönlünü almalısın. Bu ormanda hep beraber yaşıyoruz.
7: Fındıklarını aldın, huzurunu kaçırdın hayvanın. O sadece kendi yuvasını koruyordu.
4: Hadi bu çuvaldaki fındığı da sen götür. Böylece özür dilemiş olursun.
0: Tamam babacığım ama benim daha iyi bir fikrim var.
4: Neymiş o fikir?
0: Söylerim ama bir şartla. Mühendis eniştem ve çocuklar da bana yardım edecek. Tabii.
7: Tabii.
0: Tembellik ettim fındık toplamada. Hırsıma yenik düştüm yarışı kazanmada. Güzel sincap senden özür diliyorum. Rahatsızlık verdim. Af istiyorum. Tabii.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: toplaşalım.
1: Sevgili seyircilerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
2: Bugün sizlere doğaçlama bir gösteri sunacağız.
3: Her zaman doğaçlama yapıyorsunuz diye duymuştuk.
1: Evet, her zaman doğaçlama gösteri yapıyoruz. Ama bugün biraz farklı olacak.
2: Bunun için önce ekibimizi sahneye davet edelim. Alkışlarınızla Sefa, Merve
1: ve Hacer.
2: Evet, bugün ekibimiz iki takıma ayrılacak. Doğaçlama tiyatro oyunları oynayarak bir yarışa tutuşacak. Ben de sunucu olacağım. Şimdi kim hangi takımdan olsun siz söyleyin hele.
4: Abidin'le Merve aynı takımdan olsun.
1: Hay hay, gel kızım, biz bir takım olduk.
5: Biz de oğlumla takımız demek ki.
2: Harika. Peki bu takımlara bir de isim bulalım. Ha? İsimleri ne olsun?
6: Hacer ve Sefa'nın takımı Yıldızlar olsun.
2: Harika. Peki ya Merve ve Abidin Usta'nın takımı?
6: Onlar da ustalar olsun madem.
2: Çok güzel. Bir takımımız Yıldızlar oldu. Diğer takımımız da Ustalar oldu. O halde geldik gecenin ilk oyununa. Bu oyunumuzun adı Alfabe Oyunu.
3: Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi şu arkadaki ekrana dikkatlice bakın. Bakın burada A harfi belirdi. Şimdi B. Şimdi C.
4: Böyle alfabe sırayla belirecek mi yani?
2: Aynen öyle. Alfabe oyununu oynarken oyuncularımız alfabedeki harfleri takip ederek cümle kurarlar. Eğer arkada A yanıyorsa cümleye A ile başlamak zorundalar. Yıldızlar ekibi, bize bir örnek verir misiniz?
7: Arkadaşım, nereye gidiyorsun?
5: Bana mı dedin?
7: Canım, tabii sana dedim.
2: Harika! İşte böyle. Arkada yanacak harfler, biz de dikkatlice takip edeceğiz. Bakalım oyuncularımız A harfinden başlayıp Z harfine kadar ulaşabilecek mi?
5: Ha bu arada seyircilerimiz, sizler de birer hakemsiniz. Dikkatlice izleyin. Hata yaptığımız zaman bir ağızdan bom diye bağıracaksınız. Anlaştık mı?
8: Anlaştık.
1: Bir deneme yapalım mı? Mesela ben hata yapmış olayım. 3, 2, 1.
8: Bom!
1: Harikasınız. Kendinize kocaman bir alkış.
2: Evet, alfabe oyununun nasıl oynandığını öğrendik. Şimdi sıra geldi hangi konuda oynayacağını seçmeye. Herkes aklına gelen konuyu yazsın, heybemize atsın. İçinden seçtiğimiz konu ne çıkarsa ekip o konuda bir oyun oynayacak.

0: Evet, dürüst davranmak. Yıldızlar ekibinin alfabe oyununda konusu dürüst davranmak oldu. Bu konuya uygun bir oyun sergileyecekler.
1: Ama harfleri takip etmeyi ihmal etmeyecekler, değil mi?
0: Evet, oyunun kuralı o. Şimdi üçten geriye sayalım ve ekip oyuna başlasın.
2: Üç, iki, bir.

0: buralarda bir yerde düşürmüş olmalıyım.
1: Cebime atıver

0: miyim?
1: Hemen hızlıca sorun. Polise gitmem gerek de acelem var.
0: Izdıraplı, sıkıntılı, düşünceli bir haliniz var. Bir derdiniz mi var acaba?
1: İlginiz için teşekkür ederim. Cüzdanımı kaybettim de o yüzden sıkıntılıyım.
0: Para mı vardı içinde?
1: Resimler vardı, kartlar vardı, para da vardı biraz.
0: Siyah mıydı rengi?
1: Siyah değil, kahverengiydi.
0: Tamam, galiba bu kadın cüzdanın gerçek sahibi. Yine de iyice emin olayım. İçinde ne resmi vardı?
1: Vallahi ne resmi vardı? Çocuklarımın resmi vardı. Eşim ve benim resmim vardı.
0: Yanılmıyorsam aradığınız cüzdan bu hanımefendi.
1: Zatınıza çok teşekkür ederim. Evet, bu benim cüzdanım. Dürüst davranışınız için çok çok teşekkürler. Allah razı olsun.
2: Evet, şimdi ustaların sırası. Saygılı olmak. Evet, ustaların alfabe oyunundaki konusu saygılı olmak çıktı. Üçten geri sayalım.
3: 3, 2, 1, oyun!
4: Ayakta kalmaktan son anda kurtuldum. Otobüste oturacak yer bulamazsam yol boyu ayakta gidecektim. Yolum çok uzun ve yorgunum da.
5: Bugün otobüs pek kalabalıkmış. Bacaklarım da ağrıyor. Oturacak yer bulamazsam çok zorlanırım.
4: Cidden yorgunum ama bu teyzeye yer vermem gerekiyor.
5: Çocuklardan biri keşke bana yer verse.
4: Dedeciğim, aman teyzeciğim, gelin böyle oturun.

0: kusura bakma.
1: Fena mı oldu teyzeciğim? Hayır duanızı almış oldum.
0: Güzel, ahlaklı, saygılı bir çocuğa benziyorsun. Seni yetiştiren ailenden de Allah razı olsun.
1: Hepimizden, cümlemizden razı olsun teyzeciğim.
0: Israrcı olmasam kabul etmeyecektim yerine oturmayı.
1: İyi ki ısrar etmişim o halde. Sizler büyüklerimizi rahat ettirmek bizlerin görevi.
0: Pek rahat ettim. Seni bu saygılı tutumundan ötürü tebrik etmek gerek.
1: Rahatınıza bakın efendim. Biz gençlerin sizlere karşı saygılı davranması ahlak ve görgü kuralıdır.
0: Seni çok sevdim evladım. Bayramda gelir elimi öpersen sana harçlık veririm.
1: Şeker de verir misiniz?
0: Tamam anlaştık. Saygılı, sevgili davranışlar dostlukları pekiştirir derler. Seninle dost olduk gitti.
1: Verin elinizi öpeyim.
0: Yavrucuğum el öpenlerin çok olsun. Çantan ağırsa ver kucağımda dursun.
1: Zahmet etmeyin efendim. Birazdan ineceğim zaten.
2: Yıldızlar bugün dürüst davranmak konulu bir oyun oynadılar.
3: Ustalar da
2: saygılı davranmak konusunu canlandırdılar. Ben ikisini de izlemekten çok keyif aldım. İki ekibimiz için de kocaman bir alkış rica edelim.
1: Girdik, eğlendik. Bunu yaparken de hüner sergiledik.
4: Yeni bir oyun öğrendik. Arkadaşlarınızla kendi aranızda da oynayabilir, eğlenebilirsiniz.
0: Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düşürmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hagu'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hagu yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hagu. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hagu. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hagu'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hagu bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hagu, hatırla.
1: Hagu.
0: Neyse ki Agu fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabi.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak.

0: olmayacak tabii.
1: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
2: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
1: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
2: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Ha, adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
2: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne oldu dayıcım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
2: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcığım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydik?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Heh, merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Enes'e ve Efe'ye ne alsam? Of, bir de Serdar var. Ona da almalıyım. Ama farklı bir şey olmalı. Kafam çok karışık.
1: Hayırdır?
0: Arkadaşlarıma Kabe'den ne getireceğimi bilemiyorum. Onlar benden kesin bir şeyler beklerler.
1: Daha yolun başındayız. Bunu düşünmek için erken değil mi?
0: Erken değil. Şimdiden düşünmeliyim. Hem hoşlarına gitmeli hem de Kabe'yi anlatmalı. Uf, bilemiyorum. Baba, telefonunu verir misin? Anneme bir şey soracağım. Anne. Efendim canım oğlum, iyi misin? İyiyiz anne, sen merak etme, her şey yolunda. Sana bir sorum var. Buyur oğlum. Hac hediyesi olarak arkadaşlarına ne getirmiştin? Tesbih, başörtüsü, seccade, birkaç kol saati, bunun gibi şeyler. Ben arkadaşlarıma ne alsam karar veremiyorum. Bulursun bir şeyler, acele etme. Peki bana ne getireceksin? Sana çok güzel bir şey getireceğim. Heyecanla bekliyorum.
1: Murat.
0: Efendim baba.
1: Hadi oyalanmayalım. Önümüzdeki yol biraz eğimli. Eğimleri fülfülle aşmak zor olabilir.
0: Tamam baba.

0: Allah Allah.
1: Böyle ilerlemek de eğlenceli.
0: Hay aksin.
1: Baba ne oldu?
0: Rampayı çıkamıyoruz.
1: Ben de sandım ki bilerek yapıyorsun, eğlence olsun diye.
0: Keşke öyle olsaydı. Motora yakıt gitmiyor olabilir. Hadi aslanım Fülfül, sen ne yokuşlardan çıkarttın bizi. Hadi.
1: Hadi Fülfül, hadi.
0: Hay Allah. İteklesek çıkar belki. Tepeye varınca da motoru kontrol ederiz.
1: Hadi baba. Hadi Fülfül.
0: Hep Fülfül bizi taşıyacak değil ya. Biraz da biz onu taşıyalım.
1: Ah Fülfül, ah. Yaktın bizi.
2: Az kaldı.
1: Gitmiyor.
2: Taşa takılmış. Dur hemen alayım.
1: İyi bari. Ben de azıcık dinleneyim.
0: Hayır, hayır. Sakın gitme.
1: Fülfül dur. Nereye? Oo, Fülfül ne yaptın?
0: Hay Allah. Motoru durmuş.
1: Çalışır mı sence?
0: Bir deneyelim bakalım.
1: Olacak gibi.
0: Hadi aslanım Fülfül.
1: Öf öf, bu da ne?
0: Siz de tam duracak yeri bulmuşsunuz.
1: Oldu mu şimdi Fülfül?
0: Motor sesinden anladığıma göre yakıt filtresi kirlenmiş.
1: E tabi, motor ustası olunca sesinden hemen anlıyorsun sorunu.
0: Anlıyorum anlamasına da.
1: Dur tahmin edeyim, yedek yakıt filtresi almayı unutmuşuz.
0: Haklısın oğlum, her şeyi almışız ama bir onu almamışız.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Gel Murat, dinlenelim biraz. Kul sıkışmadan hızır yetişmezmiş oğlum. Bekleyelim bakalım.
1: Buradayız, buradayız. Baba tüh, durmadı.
0: Demek ki uygun değildi.
1: Yaşasın, çok şükür Allah'ım, burada kalacağız sandım.
0: Çok şükür.
3: Selamun aleyküm. Hayırdır hemşerim, bir sorun mu var?
0: Ve aleyküm selam kardeşim. Yokuştan çıkarken motosikletimiz kaydı. Motorda arıza da var.
3: Geçmiş olsun. Allah'ın işine bak. Her zaman başka yoldan giderdim. Bugün de buradan geçeyim dedim. Hadi ne bekliyoruz? Motosikleti yükleyelim.
1: Fülfül'ü nasıl yükleyeceğiz? Bisiklet değil ki bu. Mahvolduk, bittik biz.
3: Hemen ümitsizliğe kapılma. Adın ne senin delikanlı?
1: Adım Murat. Babam Abdullah. Bu da Zemzem.
3: Tanıştığımıza memnun oldum. Benim adım da Sadık. Bak şimdi beni dikkatle izle.

0: Ben Fülfül'ü içeriği tekleyeyim.
1: Ben de geleyim, yardımım dokunur.
0: Tamam aslan parçası, beraber tekleyelim.
2: Hadi atlayın kamyona. Yolculuk uzak bir yerlere sanki.
0: Doğru bildin.
1: Hem de çok uzaklara.
0: Hayırlısıyla oğlumla Kabe'ye gidiyoruz.
2: Kabe'ye mi? Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim.
0: Bir maceraya atıldık bakalım.
2: Baban seni böylesine güzel bir yolculuğa çıkardığı için çok şanslısın Murat.
1: Evet, çok şanslıyım.
0: Senin yolculuk nereye?
2: Benimki de Konya'ya. Arkada zeytinyağı yüklü. Bursa'dan çıktım yola. Günlerdir yoldayım.
1: Sadık amca, biz Konyalıyız. Benim babaannem var Konya'da.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Sen nerelisin Sadık amca?
2: Kayseriliyim.
1: Kayseri'de Erciyes Dağı var, öyle değil mi?
2: Evet. Memleket diye demiyorum. Havası suyu bir başka güzel.
0: Herkesin memleketi kendine güzel.
2: Tabii. Ne demiş atalarımız? Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş.
1: Oh, çok rahat. Sadık amca burada yatıyor demek. Anahtarlık. Hem de Kabe'li. Olabilir. Aklımda kalsın.
0: Uyumuşum.
2: İyi yaptın. Yorulmuşsun demek ki.
0: Murat? Murat nerede?
1: Buradayım baba. Sen uyumuştun. Sadık amca da pür dikkat yola bakıyordu.
0: Sen de arkada ne var diye merak ettin, değil mi?
1: Sadık amca, yatağına izinsiz yattım. Kusura bakma.
2: Sorun değil Murat. Ama ayağında ayakkabıyla yatsaydın sorun olurdu.
1: Yatağa ayakkabıyla yatılır mı hiç?
2: Yatağımı beğendin mi?
1: Resmen kuş tüyü gibi. Çok rahat.
2: Kuş tüyü demek.
1: Sadık amca, bu anahtarlık senin galiba. Üzerinde ismin yazıyor.
2: Benim, evet.
1: Hediye mi?
0: Başkalarının eşyaları karıştırılmaz biliyorsun.
1: Karıştırmadım ki. Yatarken elime dolandı.
2: Ben de ne zamandır bu anahtarlığı arıyordum. Sağ olasın, bulmuşsun.
1: Öyle mi?
2: Bir arkadaşım hacca gitmişti. Onun hediyesi.
1: Hediye mi? Tamam, hediyeleri buldum.
0: Kabe'li anahtarlıklar. Bence de güzel hediyeler.
1: Sadık amca, sen daha önce Kabe'ye gittin mi?
2: Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Gidince bir valiz dolusu hurma getireceğim.
1: Sadece hurma mı?
2: Yani en çok hurma getirmek isterim. Hurmayı çok severim.
1: Ben de çok severim. Ağzım sulandı. Biz de getiririz, değil mi baba?
0: Getiririz tabii.
1: Getirdiğimiz hurmaları ekeceğim. Kocaman bir hurma bahçesi yapacağım.
2: Artık gelir senin bahçende yeriz hurmaları. Taze taze.
1: Hurma ağacının dallarına bir kulübe yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir?
0: 10 numara fikir.
2: Baba oğul, ne de güzel anlaşıyorsunuz maşallah.
0: Sana bir sürü zahmet verdik Sadık kardeş.
2: Lafı bile olmaz. Yolumun üstüydü zaten. Siz kutsal beldeye gitmeye niyet etmişsiniz. Size yardım etmek boynumun borcuydu.
3: Yağ kaçağı görünmüyor. Çok işi yok. Kısa sürede tamir ederim.
1: Oh, çok şükür.
0: Anlaştık ustacığım. Biz de çarşıyı gezelim mi Murat?
1: Tamam. Baba, şuraya bak.
0: O nedir oğlum?
1: Hac malzemeleri yazıyor. Bir gidip baksak mı? Belki hediyelik bir şeyler vardır.
0: Daha Kabe'ye gitmeden bu neyin telaşı?
1: Olsun baba, şimdiden düşünmek gerek. Tesbih nasıl olur? Of, bu iş bayağı zor olacak.
0: O zaman hadi içeri girelim. Gel bakalım.
1: Hacca giden herkes hediyelerini buradan alıyor demek. Ben Mekke'den alıyorlar sanıyordum.
0: Bazılarını oradan alıyorlar, bazılarını da bunun gibi dükkanlardan.
1: Baba bak, bunlar nasıl? Bir tane de bana alalım diyorum.
0: Ne yapacaksın onları?
1: Hacılar böyle giymiyor mu?
0: Yok canım. Sadece Arabistan çok sıcak olduğu için bu tarz kıyafetler daha serin tutuyor.
1: Bir denesen mi? Ya da sen dene. Bence sana çok yakışır.
0: Yok, ben hacda ihram giyeceğim.
1: İhram mı? Ha, evet, ihram.
0: İhram, Kabe'ye giden erkeklerin giydikleri bir çeşit giysi. Hadi şu kitabın parasını ödeyip çıkalım. Ben bu kitabı satın alacağım.
1: Baba, ben de bunları alayım.
0: Ne yaptın oğlum? Hediyeler bunlar mı?
1: Evet ama dönüş hediyeleri değil, gidiş hediyeleri. Yolda gördüğümüz çocuklara, amcalara hacca gidiyoruz hediyesi verelim diyorum.
0: Gidiş hediyesi demek, iyi fikir.
1: Bu fikri beğeneceğini biliyordum baba. Aslanım Fülfül. Motorun tıkır tıkır çalışıyor maşallah.
0: Evet ama bizi biraz korkuttu doğrusu.
1: Baba ne oluyor? Hani tıkır tıkır çalışıyordu. Şaka mıydı?
0: Şakaydı tabii. Fülfül'ün maşallahı var. Eskisinden daha iyi.
1: Ödümü kopardın baba.
0: Sen o defterle ne yapacaksın?
1: Anneme hediye aldım.
0: Annen yemek tariflerini ona yazar artık.
1: Yok, ben yazacağım.
0: Sen mi?
1: Evet ben. Anılarımızı yazacağım ve anneme hediye edeceğim.
0: Vay, yine şahane bir fikir.
1: Adını bile koydum. Fülfül Hac Yolunda.
0: Bu çok güzel bir isim.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Cemre!
1: Efendim anne.
0: Gel kızım, sofrayı kurmamıza yardım et.
1: Ben kendi soframı kurmaya yardım ediyorum anne.
0: Ama sensiz olmaz. Bunları en düzgün sen yerleştiriyorsun.
1: Hemen geliyorum. Neleri düzgün yerleştireceğim?
0: Al bakalım. Ellerin dert görmesin yavrucuğum.
2: Yazın bahçede yemek keyfi de bir başka. Ama şu getir götür işleri olmasa.
3: Bir asansör mü yapsak acaba dede?
2: Servis asansörü diyorsun.
3: Aynen öyle.
2: Yeni proje kokusu alınca hemen gözleri parladı Çelebi.
3: Parlamaz mı dede?
2: Benim de bu sofrayı görünce gözlerim parladı.

0: Kaşıklar parlak ya dede. Gözlerin ondan parlıyor.
1: Oo, bu canım sofrayı cimcime mi kurmuş?
0: Ben düzgün kurduğum için annem benden yardım istedi.
2: Ellerine sağlık Cemre.
0: Teşekkür ederim abicim. Sen de düzgün sofra kurabilirsin. Merak etme.
2: Nereye gidiyorsun?
0: İç katlı pastamı almaya gidiyorum.
2: Pasta mı?
0: Mahsuscuktan pasta abi. Bloklardan yaptım.
2: Ah ya, birden nasıl da canım çekti.
0: Ama canın çekmesin abi. Blok pastamı yersen karnın ağrar. Ve dişlerin de ağrar.
1: İlahi cimcime.
2: Haklısın canımın içi.
1: Pasta nedir ki evlat? Sen Pakize'nin baklavasının kokusunu almadın herhalde.
2: Baklava mı?
1: Biliyorsun beni uykumdan davul zurna sesi bile uyandıramaz. Ancak iki şekilde uyanırım. Bir...
2: Ezan sesi.
1: Ay yaşa. Bir de...
2: Diğeri ne dede?
1: Fırından yeni çıkmış tereyağlı baklava kokusu.
2: İlahi dede.
0: Tepsiye bakma, önüne bak. Tepsiye bakma, önüne bak. Pastan geliyor yavrucuğum.
2: Eyvah.
0: Kocaman üç katlı pasta yapmıştım. Şimdi lokma lokma oldu.
2: Sen zaten pastayı dilimlemeyecek miydin? İşte bak. Kendi dilimleri ayrıldı.
0: Bu dilimler hiç düzgün olmadı ama.
3: Aferin oğlum.
0: Babacığım. Babacığım.
4: Hoş geldin bey.
3: Hoş bulduk hanım.
1: Hoş geldin Mahir oğlum.
3: Hoş bulduk babacığım. Cemre, bu pasta üç katlı değil miydi?
0: Evet.
3: Ama sen 5 yaşındasın. Ha?
0: Evet.
3: Pastanın 5 katlı olması gerekmiyor muydu?
0: Evet babacığım. Pastanın 5 katlı olması gerekiyordu.
3: O zaman bu pastanın lokma lokma olmasına üzülmüyoruz.
0: Evet, üzülmüyoruz.
3: Hemen yukarı çıkıp 5 katlı bir pasta yapıyoruz.
1: Mahir oğlum da pek mahir hakikaten. Nasıl da ikna etti cimcimeyi.
4: Cemre meşgul olduğuna göre sofrayı kurma işi size kaldı.
1: Asansör mü demiştik Çelebi?
2: Servis asansörü demiştik dede.
4: Biz ev hanımlarının servis asansörü işinizi görür.
1: Servis asansörü yolda. Ev hanımlarının pratik zekasını değme mühendislerinkine değişmem. Bir de ev baklavasını hiçbir baklavaya değişmem.
2: Ben yine de asansörleri çok merak ediyorum dede. Hele filmlerde gördüğümüz o eski asansörleri. Merdivenlerin ortasına kurulmuş olanlar hele de. Böyle devasa çarkları görünür. Dışarıdadır yani. Kocaman zincirler falan. Uf ya, keşke görebilsek.
1: Baklavamı yemeden şuradan şuraya gitmem.
4: Beş katlı pastamız da gelsin, sofraya geçeriz.
2: Ama ben ondan yiyemem, karnım ağrar ve de dişim.

0: Hiç bu kadar büyük bir süs havuzu görmemiştim.
1: Hakkın var evlat. Hidiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hidivi Abbas İlmi Paşa tarafından yaptırılmıştır.
0: Hidiv ne demek dede?
1: Hidiv Osmanlı'da Mısır valilerine verilen bir ünvandır.
0: Çok değişik bir mimarisi var.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Bu yapı Osmanlı'nın son zamanlarındaki Batı sanatı etkisini yansıtmaktadır. Nitekim İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisinde de etkileri görünen Art Nouveau stilindedir.
0: Camlar ne güzel.
1: Sen asıl içerideki vitrayları gör.
0: Vitray mı? Çok merak ettim. Vitray bunlara mı deniyor? Muhteşem.
1: Renkli camları birleştirerek yapılan süsleme sanatına vitray denir. Hidiv Kasrı'nın vitrayları pek meşhurdur. Ama bu yapı aslında çeşme ve havuzlarıyla ünlüdür.
0: Gerçekten çok güzelmiş.

0: Gelelim bu yapının alameti farikasına.
1: Alameti farika ne demek dede?
0: Ayırt edici unsur demek.
1: Yani Hidiv kasrını Hidiv kasrı yapan şey.
0: Hay yaşa. Daha güzel ifade edemezdin. Peki nedir buranın alameti farikası?
1: Kule ve kuleye çıkan asansör.
0: Aynen öyle. Türkiye'de buharla çalışan ilk asansörlerden biri de bu asansördür evlat.
1: Vay.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Harika. Vay dedem. Muhteşem bir manzara bu.
0: Biz de bu manzaraya karşı bir hatıra fotoğrafı çekilmeyelim mi?
1: Çekilelim tabii. Bir de boğaz manzarası alalım. Allah! Oh, az kalsın gidiyordu dede.
0: Allah korusun.
1: Çok şükür Allah korudu dede. Yoksa Cemre'nin pastası gibi lokma lokma olurdu tabletimiz.
0: İlahi çocuk.
1: Hehehehe.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş.

0: eti vermiş. Eve dönüş yolunda ekinin canı dondurma istemiş. E toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Heh, dondurma isteyen ekinle toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş ekin. Bence kitap demiş toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekinle toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi ekinle toprağı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunların ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış laleyle sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten üç çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar.
1: Hayırlı sabahlar. Ne çabuk sabah oluyor, değil mi? Gözlerimizi kapatıyoruz, sonra açıyoruz, sabah olmuş.
0: Peki sen sabah sabah pencerenin yanında ne yapıyorsun?
1: Dışarıya bakıyorum.
0: Dışarıda ne var ki?
1: Şarkı söyleyen bir rüzgar var. O rüzgar vuv vuv vuv diye şarkılar söylüyor. İyi de rüzgar bizim evin yolunu nasıl biliyor ki? Hem bu rüzgar nereden geliyor?
0: Anladım ben. Sen de tıpkı sevimli arı vız vız gibi rüzgarın nasıl oluştuğunu merak ediyorsun.
1: Arı vız vız mı? Aa, ne tatlı bir ismi varmış bu arının. Vız vız. Bana vız vızın hikayesini anlatır mısın?
0: Vız vız çiçeklerin kokusunu içine çekerek büyüyen meraklı bir arıymış. Onun yaşadığı ormanda kuşlar neşeyle ötermiş. Çiçekler sevgiyle açarmış. Senin anlayacağın orman sakinleri her yeni güne umutla başlarmış.
1: Burası çok güzel bir ormanmış.
0: İşte bu güzel ormanda rüzgar bazen esermiş, bazen de esmezmiş. Rüzgarın diye şarkı söylediği bir gün vız vız yaprakların hışırtısını dinlemiş.
1: Ben de yaprakların o hışırtılı sesini dinlemeyi seviyorum. Gece yatmadan önce bu sesi duyduğumda hemen uykuya dalıyorum. Çünkü bu ses bana ninni gibi geliyor.
0: Öyleyse bana bildiğin bir ninniyi söyler misin?
1: Elbette söylerim. Ben çok küçükken annem bana şöyle ninni

0: söylerdi. Beşiğimin ucu bakır, ırgalarım takır takır. Benim yavrum şimdi uyur, nini yavrum nini nini.
1: O kadar güzel söyledin ki uykum geldi.
0: Hayır, şimdi uyuyamazsın. Yoksa vız vız da senin gibi yaprakların ışırtısını dinlerken uyumuş olmasın?
1: Hayır, vız vız uyumamış. Yaprakların hışırtısını dinlerken rüzgarın nasıl oluştuğunu merak etmiş ve heyecanla arkadaşına sormuş. Rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Peki arkadaşı ne demiş?
1: Şuradan geliyor diyerek karşı dağa göstermiş.
0: Vız vız o küçücük kanatlarıyla daha doğru gitmemişler herhalde.
1: Gitmez olur mu hiç? Bu arı öğrenmeye çok istekliymiş. O yüzden uçarak daha doğru gitmiş. Dağın yanına varınca da ona şöyle seslenmiş. Ey koca dağ! Rüzgar nasıl oluşuyor? Söyler misin bana?
0: Peki dağ ona ne demiş?
1: Dağ gürültülü bir sesle...
2: Ben bilmem. Bulutlara sor.
1: Demiş.
0: Vız vızın macerası da burada sona ermiş.
1: Hiçbir şeyin sona erdiği yok ki.
0: İyi de vız vız o küçücük kanatlarıyla bulutlara doğru uçamaz ki.
1: Doğru söylüyorsun. Hiçbir arı o kadar yükseğe uçamaz. Ama vız vız bulutlara sesini duyurmayı başarmış.
0: Peki bunu nasıl yapmış?
1: Dağın en yüksek yerine çıkıp başını kaldırmış ve bulutlara doğru seslenmiş. Ey sevimli bulutlar! Söyleyin bana, rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Bulutlar ne yapmış peki?
1: Sevimli bulutlar yağmur olup yeryüzüne inmiş. Bir yağmur damlası da vız vızın konduğu çiçeğin üstüne düşerken biz bilmeyiz, yıldızlara sor! Demiş.
0: Tüh! Bütün emekleri boşa gitti desene.
1: Boşa giden bir şey yok Ayşe. Vız vız kovanına dönüp akşamın olmasını beklemiş. Hava kararıp da yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlayınca çok sevinmiş.
0: Ben de yıldızları görünce çok seviniyorum. Hem ben yıldız resmi yapmasını da biliyorum.
1: Öyle mi? Nasıl yapıyorsun? Merak ettim şimdi.
0: İşte bak böyle yapıyorum.
1: Çok güzel oldu. Üstelik bu yıldızlar gülümsüyor.
0: Peki o yıldızlar da böyle gülümsüyor muymuş?
1: Senin resmindeki yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyorlarmış işte. Vız vız o yıldızlara el sallayıp aynı soruyu onlara da sormuş. Geceyi aydınlatan güzel yüzlü yıldızlar. Söyleyin bana rüzgar nasıl oluşuyor?
0: Vız vız yıldızlara sesini duyurabilmiş mi?
1: Elbette duyuyormuş.
0: İyi de bu nasıl olmuş?
1: Bir şeyin olmasını kalpten istediğimizde Allah'a dua ederiz. Allah da dualarımızı kabul eder. O yüzden içimizdeki yani kalbimizdeki sese kulak verip duaya devam etmeliyiz. Vız vız bu şekilde sesini yıldızlara kadar ulaştırabilmiş. Bir yıldız gökyüzünden kayıp onun karşısına geçmiş ve başlamış anlatmaya.
2: Rüzgarın nasıl oluştuğunu merak eden şirin arı, İyi dinle sözlerimi. Sana olduğu gibi anlatacağım bildiklerimi.
0: O yıldız ne anlatmış?
1: Yıldız, güneş biz yıldızların öğretmenidir diye söze başlamış ve konuşmasına şöyle devam etmiş.
2: Bilmediklerimizi güneşe sorup öğreniriz. Ben de zamanında rüzgarın nasıl oluştuğunu merak edip kendisine sormuştum. Güneş de bana şöyle demişti. Rüzgar, havanın gökyüzünde oradan oraya çok hızlı hareket etmesiyle oluşur.
0: İçindeki sese kulak veren vız vız sonunda istediği bilgiye ulaştı.
1: Peki ya sen? İçindeki sese kulak verdiğinde ne duyuyorsun?
0: İşte bu sesi duyuyorum.
1: Sen çok acıkmışsın.
0: Çok acıktım ya.
1: Öyleyse aşağı inelim de karnımızı bir güzel doyuralım.

0: Of. Oo, Ali hiç dikkatini vermiyorsun.
1: Aynı yerde dönüp duruyorum Bilge. Kafam karıştı.
0: Bunu boşuna mı çalıyorum? Düdüklü tencereye döndüm.
1: Tamam, sen devam et. Bir adım, bir adım daha ve bir adım. Aha, burada bir yerde olmalı. Burada değil. Burada da yok. Yok. Bilge, en zor yeri seçmesen şaşardım. Tamam, yaklaştım, anladık. Hatta önündeyim. Nasıl? Masada değil mi? Yanlış yerde mi arıyorum? Buldum.
0: Nihayet.
2: Sağ ol Caner. Çok makbule geçti. Allah razı olsun evladım. Şöyle bırakıver.
3: Ne demek Arif baba? Allah senden de razı olsun. Bir de sahafa dönüş fotoğrafı alalım. Gülümse Arif baba.
2: Evladım, adım atsak fotoğrafını çektin. Alışverişte, para öderken, para üstünü alırken, dükkana dönerken.

0: güzel oldu. Arif babayla alışveriş günü. Bu hikaye en az 10 beğeni alır.
1: Ne hikayesi o? Ben de beğeneyim.
0: İnternete ekledim, izlersin. Caner'le Curcuna kanalı gururla sunar.
2: Beni bu yaştan sonra meşhur edeceksiniz.
1: Senin neyin eksik dede? Oo, yine bir sürü şey bulmuşsun.
2: Caner sağ olsun.
0: Ali nerede?
1: Yukarıda. Çözmesi gereken bir hikaye üzerinde çalışıyor.
0: Ah, bulmaca mı? Hemen gidip bakayım. Hadi Rıkkımız.
3: Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa. Tam pa pa para pa pa.
0: Bu daha ne kadar devam edecek?
3: Tam pa pa para pa pa.
4: İp ucunu çözünceye kadar arayacağız.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Onu sormuyorum. Mırıltı ne kadar devam edecek?
4: Düşünmeme yardım ediyor.
0: Ah, yeter düşündün. Kalk da aramama yardım et.
4: Önce nereye bakacağımıza karar verelim.
3: Tam pa pa para pa pa.
0: Tam pa pam pa pam pa pa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Beğendin mi yaptığını? Dilime dolandı.
4: Kabul et. Böyle daha akılda kalıcı.
0: Akılda kalacak ne var? Bir kapağın ardında işte. Şunun gibi. Herhangi bir kapak olabilir.
4: Bula bula eski çantayı buldum. İpucunda etrafa neşe katar diyor.
0: Ali, buldum galiba.
4: Pikap bu. Ödül harflerimiz de burada.
5: Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Saklı kapak ardında döner durur bir dünya. Eksiği kalmayınca neşe katar etrafa. Neşe katar etrafa.
0: Eskiden bununla mı müzik dinliyorlarmış?
4: Daha önce gramofon varmış. Onlar elle kurarak çalışıyor. Zamanla bunun gibi elektrikle çalışan pikaplar kullanılır olmuş.
0: Çalışıyor mu acaba?
4: Birazdan öğreniriz.
0: Resme göre şu taraftaki düğmeyle açılıyor.
4: Acele etme Caner. Önce bir emin... Caner!
0: Çalıştı.
4: Caner, durdur şunu.
0: Beni de bekleyin. Neredeyse bütün eğlenceyi kaçıracaktım.
4: Eğlence mi? Şimdiden başım dönmeye başladı.
0: Geçer şimdi. Tadını çıkar biraz. Ali, galiba midem kötü oldu. Yardım et.
4: Nasıl edeyim? Daha ayakta duramıyorum.
0: Ne olur biri şunu kapatsın.
4: Yaşa Rıkkımız.
0: Düğmeyi çek Rıkkımız, düğme.
5: Onu değil Rıkkımız. Diğerine git, diğerine.
0: Rıkkımız.
4: Yanlış düğme.
0: Alacağın olsun Rıkkımız.

0: Gördün mü? Hiç ses yok. Çalışmıyor.
1: Plak bozuk olmasın.
0: Ha?
1: Abi not var.
0: Fazla uzakta değil eksik parça. İhtiyacın olan dikkatli bir çift göz.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Plak için gerekli olan parça burada bir yerdeymiş. Olması gereken yerde olmayan bir şey aramamız gerekiyor.
1: Ali, etrafına bakar mısın? Burada herhangi bir şey yerinde gibi duruyor mu?
0: Aslında hepsinin bir düzeni var. Kitaplar, dergiler, benzer eşyalar bile bir arada duruyor.
1: İyi de hiçbiri pikabı çalıştıracak parçaya benzemiyor.
0: O kadar emin olma. Belki sadece yerini gösterir.

0: Bir oyuncağa sahip çıkamadım.
1: Rıkkımız sağ olsun. Kamyonetle bir olup beni yere serdi. Burada sadece ödül harfleri var. Hani eksik parçayı bulacaktık.
0: Olamaz. Sakın kamyonette.
1: Acele et. Kaybolmadan bulalım.

0: Pikap iğnesini dikkatlice yerine yerleştirelim. Ha? İşte böyle.
1: Her şey tamamsa izninizle.
0: Buyurun Caner Bey.
1: Plak çalıyor.
2: Hadi o zaman bekletmeyelim. Sen şu yeni bulduklarımı da getir kızım.
1: Olur dedeciğim.
2: Maşallah size. Her şey yerli yerinde. Sayenizde bizim eski emanetin de sesini duymuş olduk.
0: Emanet mi? Pikap senin değil mi Arif Baba?
2: Değil Ali. Yıllar evvel tamir ettirmem için biri bırakmıştı. Tamir ettirdik ama daha sahibi gelip almadı.
1: Belki unutmuştur.
2: Belki. Biz her emanet gibi sahibi gelinceye kadar onu korumayla görevliyiz. Biliyorsunuz, dinimiz emanet konusunda hassas olmayı gerektirir.
0: Merak etme Arif Baba. Bundan böyle biz de emaneti korumana destek oluruz.
2: Allah sizden razı olsun. Lakin emanetin sadece eşya gibi maddi bir konu olmadığını unutmayın. Mesela akıl ve beden insana verilen emanettir. Onları koruma konusunda tedbirli olmak, akıl ederek, çalışarak insanlığın yararına kullanmak insanın vazifelerindendir. Nihayet sizin gibi pırıl pırıl evlatlar da bize emanettir. Korunmaları, ihtiyaçlarının karşılanmaları büyüklerin sorumluluğudur.
1: Buyur dede, yeni plaklar.
2: Hadi o zaman, şöyle hareketli bir şeyler çalalım.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Peki durumu nasıl şimdi?
1: İyiye gidiyor hamdolsun. Ama yine de yalnız bırakmamak lazım.
0: Zehra abla o yüzden mi gelmedi?
1: Hı.
0: Üzüldüm dostum. Geçmiş olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Yapabileceğimiz bir şey var mı?
1: Yok. Yapılacak her şeyi yaptık. Sadece dinlenecek.
0: Hiçbir şey mi yok?
1: Yok. Yani sanırım.
0: Dua edebiliriz mesela.
1: Ha, evet ya. O iyi olur işte.
0: Demek ki yapılacak bir şey varmış hala.
1: Demek ki.
0: Ne oldu?
1: Ablam buradaki işlere benim bakıp bakamayacağımı sordu da... Bugün Kur'an derslerinden fırsat bulursam...
0: Tamam, birlikte yaparız. Merak etme sen.
1: Yaşa be. Şimdi keyfim yerine geldi. Bize iki çay.
2: Kalk kendin al.
1: Ha?
0: Hak ettin dostum.
1: Hakikaten ya. Sen yardım ederim deyince sevinçten saçmaladım. Tamam Fatma abla, ben alırım çayı.
2: Bana da getir.
0: Bu da cezasıydı.
1: Aynen, bunu da hak ettim.
3: Çok üzüldüm. Keşke elimizden bir şey gelse.
0: Ben de sordum Fatma abla. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyormuş.
3: Dolayısıyla Zehra'nın da başında durması gerekiyor.
0: Evet.
3: Öyleyse ben tadilat işini biraz erteleyeyim.
0: Ha? Tadilat mı?

0: Evet, bugün ustalar gelip rafların bir kısmını tamir edeceklerdi. Zehra ve ben de kitapları yeniden düzenleyecektik. Ne yapacaksın? Ustaları arayıp sonra gelmelerini söyleyeceğim.
1: Aşk olsun Fatma abla, biz ne güne duruyoruz?
0: Bilmem ki.
1: Hem Zehra ablanın ne zaman geleceği belli olmaz. Geldiğinde de yorgun olur belki.
0: O da doğru. Bu rafları bir an önce yaptırmazsak üzerimize yıkılacak bir gün.
1: Allah korusun. Sen ustaları çağır, ben Selim hocayla da görüşüp bir organizasyon yapayım.
0: Hay Allah razı olsun Emin.
1: Cümlemizden.
2: Vay be, bundan hiç bahsetmemişti.
1: Unutmuştur dostum.
2: Ya da utanmış.
1: O da olabilir. Fatma abla hassastır biraz.
2: Madem bu kadar iş var, biz nereye gidiyoruz?
1: Ulu Cami'ye.
2: Ne yapacağız? İşler yolunda gitsin diye dua mı edeceğiz?
1: Neden olmasın? Elimizden gelenin en iyisini de yaparız. Allah yardım etsin diye dua da ederiz.
2: Doğru. Tevekküldü değil mi bunun adı?
1: Aynen dostum.

0: ayıp be Harun. Ben siz bu işi yapabileceğinizi nasıl düşündünüz?
1: Aslında yapamaz değiliz de geç biter.
2: Selim hocanın yardımı olmadan olmaz.
1: Anladım. Biz çalışacağız, Selim hoca dua edecek.
0: Ben var ya, senin yaptığın işin iki katını yaparım be.
1: Aman hocam, belini incitme de.
0: Sen görürsün. Bana yetişemeyeceksin. Dua etme işi de sana kalacak.
2: Vallahi hocam şu işi yapalım da hepimiz dua da ederiz, şükür namazı da kılarız.
0: Eyvallah. Zehra'yı mahcup etmeyelim.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Hayırdır gençler? Çok keyifli bir toplantı mı var?
2: Yok Hakkı baba. Bugün öğleden sonra sahaf dükkanındaki rafları yerleştirme işi var.
1: Normalde ablam yardım edecekti ama annem hasta olduğu için iş bize kaldı.
0: Organize olmaya çalışıyoruz.
3: Güzel düşünmüşsünüz. Çok geçmiş olsun Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Dua et.
3: Ne oluyor yahu?
0: Anlatırım Hakkı baba, anlatırım.
3: Eyvallah.
2: Ezan vakti geldi hocam.
0: O zaman neyi bekliyorsun Emin hocam?
2: Estağfurullah.
0: Hadi bakalım. Ezanımızı oku da namazımızı kılıp taşhana geçelim.
3: Şimdiden Allah kabul etsin.

0: Ustaların işi bitmiş hocam.
1: Sıra bizde mi?
2: Başka kim gelecek yardıma?
1: Ne oldu Harun efendi? Bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın.
2: Yoo, ne alakası var?
0: Aslında birileri gelse iyi olur.
1: Hayırdır Emin?
0: Şimdi aklıma geldi. Biraz ezber tekrarı yapmam gerekiyor benim. Olmadı hemen ezberime çalışıp yetişirim size.
2: Oo, yan çizdin ha?
1: Sensiz olmaz Emin.
0: Ama ezber...
1: Bak şöyle yapalım. Bu işi bitirelim, sonra ben senin ezberine yardım edeyim.
0: Anlaştık.
2: İşte be. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Oo, İsmail ve Mahir. Taşhan'ın parlayan yıldızları. Hoş geldiniz.
3: Estağfurullah hocam.
4: İş olduğunu duyduk da biz de yardım edelim mi?
5: Evet.
1: Aslında Harun tek başına yapar da biz de sevabı ortak olalım dedik.
0: İşiniz yoksa yardım edebilirsiniz aslında.
3: Ederiz tabii.
2: Oley be.
1: Sevinme Harun. Göreceksin sen.
2: Aman hocam ya.
1: Şaka şaka.
2: Ay!
1: Aman
2: Ay.
1: Çocuklar.
4: Özür dilerim Harun. Benim yüzümden oldu.
2: Neyse.
0: İyisin değil mi Harun?
2: İyiyim. Of.
0: Aman hocam sıkı tut.
1: Vallahi zor işmiş be Emin. İyi ki İsmail ve Mahir de geldiler.
0: Öyle vallahi hocam. Şunu da yerleştirelim hele.
1: Oh çok şükür. Daha kaç raf var?
0: Sanırım 7-8 tane kadar.
1: Yapma ya. Bende güç kalmadı. Harun! Duaya başla.
2: Allah yardımcın olsun hocam.
1: Bu kadar mı ya?
6: Aa, bitmiş bile.
0: Hamdolsun bitti.
2: Biz de bittik ama.
1: Hadi oradan. Hepsini Emin'le ben taşıdım.
2: Nasıl ya? Şunu ben taşıdım.
6: Harun'un hakkını yemeyelim. İsmail ve Mahir nerede?
1: İşleri çıktı, gittiler.
6: Neyse, gerisi kolay zaten.
0: Gerisi derken?
6: Kitapları yerleştirme.
2: Kitapları yerleştirme mi?
6: Ya ne yerleştirecektik? Bardak tabak mı?
1: Eyvah! Onu unuttuk biz.
0: Harun!
2: Efendim dostum.
0: Şimdi gerçekten duaya başlayabilirsin.
1: Hadi bakalım. Beklemek de olmaz.
0: Bismillah. Biraz mola verelim.
2: İyi olur.
0: Bugün yorulduk ama değdi be Harun.
2: Değdi vallahi.
0: Zehra abla geldiğinde çok sevinecek bu işe.
2: Öyle.
7: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam Hakkı baba.
7: Okuma mı yapıyorsunuz?
0: Evet Hakkı baba. Bugün biraz oyalandık.
7: Aferin size. Benim çalışkan çocuklar.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
7: Harun.
2: Efendim Hakkı baba.
7: Annen nasıl oldu? Haber var mı?
2: Bilmem.
0: Aa, biz onu unuttuk. Gidip geçmiş olsun demek icap ederdi.
7: Doğru söylüyorsun Emin. Ne yapsak acaba?
0: Hacer teyzeden rica etsek de bir çorba mı yapsa?
7: Harika fikir. Hadi çıkalım biz.
0: Tamam Hakkı baba.
8: Maşallah. Herkes burada.
7: Hoş geldin Hacer. Hayırdır inşallah.
8: Harun'un annesi için çorba yapmıştım da.
7: Oo, ben de diyorum bu koku nereden geliyor?
2: Harikasın Hacer teyze. İçimizi okudun sanki.
0: Evet, tam da bundan bahsediyorduk.
8: Siz benim içimi okumuşsunuz sanki.
7: Öyle olmuş. Evet, eline sağlık. Gidelim öyleyse.
9: Ya, çok teşekkür ederim hepinize.
7: Aşk olsun Zehra. Hep sen bize yardım edecek diyorsun ya.
2: Ya bırak şimdi. İşlerin bittiğine sevinmemiş gibi.
0: Sadece bu işler değil. Çay işi de Harun'a kalınca gerildi biraz.
9: Ama çorba bir harikaydı Hacer teyze.
8: Afiyet olsun canım.
9: Ay canım teyzem benim.
0: Hacer teyze.
8: Efendim?
0: Dün o kadar çalıştık. Bence o çorbadan biz de hak ettik.
1: İşte günün en güzel sözü.
8: Canınız sağ olsun Emin. Akşam bendensiniz.
2: İşte bu be.
0: Yahu dur. Sözü ben aldım, sen sevindin.
2: Komşu da pişer, bize de düşer ama değil mi? Ya diyorum ki, hazır işbirliğinin önemini kavramışken şu benim ezberleri de mi paylaşsak?
0: Ha? Senin ezberi ben mi yapacağım?
2: Ha, doğru ya. Olmaz öyle.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sor.

0: sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye?
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
0: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
0: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum. Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
0: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
0: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
0: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
0: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
0: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
0: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
0: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme. Güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: ipucu.
1: Yarın, tam da yarın. He? Malzemelerimde bir eksik var mı acaba? Büyüteç, mercan ya haritası ve dedektif şapkam.
2: İyi geceler Kıpır.
1: İyi geceler kardeşim.
2: Kıpır, oyunu yarın oynayacağız. Bu geceden başlamışsın ama dinlenmen gerek.
1: Biliyorum ama bir dedektif her zaman iz peşindedir. Oo, sen Lila, dolapta son kalan çikolatalı keki mi yedin?
2: Nereden anladın?
1: Bir dedektif anlar.
2: Ağzımın kenarına kırıntılar bulaşmış çünkü. Dedektif Kıpır, umarım yarınki gizemi de çözersin.
1: Dedektif Kıpır'a yarın için bir ipucu vermeye ne dersin kardeşim?
2: Olamaz! Yarını bekle ve çöz. İp ucunu sabah masanın üzerinde bulacaksın.
1: Bu işi çözeceğim. Yarına da daha çok var. Neyse, en iyisi uyuyayım. Bir dedektif önce dinlenmeli. İşte sabah oldu. Önce ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım?

0: Şapram, dur benim. Dedektif kapır hazır.
1: İpucu, ipucu. Ha, masamın.
0: Lila masanın üzerinde bulacaksın demişti. Ne? Kalem mi? Bir de boş bir kutu mu?
1: Bu nasıl ipucu böyle? Düşün Kıpır, düşün.
0: Bu iş düşündüğümden zor olacak. Ses kayıt başla. Saat 10. Dedektif Kıpır göreve başladı. Arkadaşlarımı bulmak için harekete geçtim.
1: İpucu, bir kalem ve bir kutu.
0: Bütün mercanyayı dolaştım. Neredeyse tek bir ipucu bulamadım. Aa, iki tane kıskaç. Yengeç.
2: Kıpır.
0: Dedektif Kıpır.
2: Oo, hayırlı olsun Dedektif Kıpır. İz peşindesin anlaşılan.
0: Evet ama hala arkadaşlarımı bulamadım. Bana ipucu olarak bir kalem ve kutu bırakmışlar. Bu nasıl ipucu anlamadım.
2: Bir kalem ve kutu. Bu zor bir görev.
0: Kalem, kutu. Kalem kutu mu?
2: Söyle hadi, bir şey yakaladın Kıpır.
0: Kalem kutusu. İpucu kalem kutusu olabilir mi?
2: Aa, neden olmasın?
0: Resimli kartlar. Birinin üzerinde deniz, birinin üzerinde annemin resmi var. Of, bu nasıl ipucu? Annem bir şey biliyor olmalı. Telefon.
2: Al bakalım, anneni arayabilirsin.
0: Anne, ben Kıpır. Yo, bir sorun yok. Lila sana bir ipucu bıraktı mı? Yo, anne, gerçek ipucu değil. Yani nerede oldukları hakkında. Bırakmadı mı? Tamam, görüşürüz.
2: Anlaşılan annem bir şey bilmiyor. Acaba benim canım anam bilir mi? Onu mu arasak?
0: Ona mı?
2: Benim anam çok bilgili bir yengeçtir.
0: Hayır. Annenin bu konuyla bir ilgisi yok. Ama ne dedin sen?
2: Haklısın Kıpır. Ne dedim ki?
0: İşte bu dostum. Ana, anne demek. Deniz ve ana.
2: Deniz anası.
0: Ve ben bir tane deniz anası tanıyorum.
2: Aa, kim? Hadi gidelim ona soralım.
0: Tamam hadi. Sen de tanıyorsun onu. Öğretmenim.
3: İncim, burada ne işin var?
0: İşte yengeç. Deniz anası bizim öğretmenimiz.
2: Aa, evet haklısın. Merhaba öğretmen hanım.
3: Size de merhaba. Bu telaşınız neden bakalım?
0: Öğretmenim, bugün arkadaşlarımla dedektifçilik oynuyorum. İpucu sizi gösterdi.
3: Şimdi anladım. Sabah Puf bana sana iletmem için bir şey bıraktı.
0: Nedir? Bu kez onları buldum. Yaşasın.
2: Ne? Bir tencere mi?
0: Bu görev yorucu olduğu için Puf bana yiyecek bir şeyler mi hazırladı acaba? Bakayım.
2: Düdük mü?
0: Düdük. Bu nasıl bir ipucu?
3: Bilmem, düdük ve tencere ne anlama geliyor olabilir?
0: Yine mi? Bu görev düşündüğümden zor geçiyor. Bir düdük ve tencere nasıl bir ipucu olabilir ki? Buldum. Vay Puf, nasıl da zekice bir ipucu. Düdüklü tencere. Hadi yengeç, bu kez eve dönüyoruz. Görüşürüz öğretmenim.
3: Bu işi çözeceğine eminim Kıpır.
0: Bir merdiven ve... bu sayı 9 mu? Merdiven ve 9.
2: Hayır, ters çevir.
0: Çevirdim.
2: Allah iyiliğini versin dostum. 9'u ters çevir.
0: He, anladım. Çevirdim. 6 oldu. Merdiven ve 6.
2: Merdiven 6.
0: Merdiven 6 burası.
2: Tam şurada bir kum birikintisi var.
0: İşte bir sandık ve içinde bir resim daha var. Ay resmi.
2: Başka resim yok mu?
0: Hayır yok. Eyvah. Ay'a mı çıktılar yoksa?
2: Bu pek mümkün değil dostum. Bir ipucu daha olmalı.
0: Aa, çiçek koymuşlar.
2: Ne kadar da naziklermiş. Güzel de kokuyor.
0: Ay ve çiçek. Yeni ipucumuz.
2: Ay ve çiçek. Ay çiçeği.
0: Ay çiçeği. Evet. Ay çiçeği.
2: Anladım. Bence başardık. Ay çiçeği. Hadi.
0: Ay çiçeği tarlası. Ama hani neredeler?
4: Seninle oynadık.

0: güzel bir gün. Her yer aydınlık. Deniz tertemiz.
1: Aa, aydınlık değil artık.
2: Eyvah! Tepemizden yine kocaman bir gemi mi geçiyor?
3: Sakin olun incilerim. Gemi geçseydi dalga olurdu. Deniz hala çok sakin.
4: O zaman neden ortalık karardı?
3: Çünkü tepemizden bir sürü geçiyor.
0: Bir sürü ne geçiyor?
3: Hayır incim, bir sürü dedim. Yani sürü halinde hamsi balıkları geçiyor.
2: Aa! Her yer yeniden aydınlık.
1: Sürü uzaklaştı çünkü.
3: Bazı hayvanlar sürü halinde yaşar. Yani birlikte hareket ederler.
4: Hep mi?
3: Evet, çoğunlukla.
1: Ben de hep kalabalık arkadaşlarımla, ailemle yaşamayı severim. Ama bazen kendi başıma da vakit geçirmeyi severim.
3: Haklısın incim. Yalnız kalmak da bazen bize iyi gelir. Bolca düşünür, kendimizi tanıma fırsatı buluruz.
2: Aa bakın, yengeç. O da düşünüyor.
1: Canı sıkılmış.
0: Bence biraz kalabalığa ihtiyacı var.
5: Yengeç! Deniz sakin ve sessiz. Şairler sinirli yengeç. Yo, yengeç mi?
3: Yengeç, günaydın. Rahatsız etmiyoruz değil mi?
5: Sessiz bir ortam seçtim. Müzik açtım rahatlatıcı ama gelmiyor.
1: Kim gelmiyor yengeç?
5: İlham.
4: Öyle birini hiç duymadım.
3: İlham genelde sanatçıların kullandığı bir terim incilerim. Aklına fikir gelmiyormuş.
0: Sana yardım edelim. İlham ne için lazım?
5: Mercanya dergisine şiir göndermek istiyorum. Ama bir türlü yazamıyorum.
0: Şiir. Lila bu işte iyidir.
5: Lila yaptım bile.
4: Hiçbir şey anlamadım. Şiir nedir?
3: İncilerim, şiir duygularımızı kısa ve güzel sözlerle anlatma sanatıdır. Genellikle kafiyeli olur. Yani sonları uyumlu.
1: Anladım şimdi. Tıpkı şarkı gibi.
5: Buradaki bütün balıklar şair gibi konuşabiliyor.
3: Evet Kıpır, şarkı gibi. Sonları uyumlu olur.
5: Ben de bir tane yazabilsem. Düşünsenize. Şair yengeç.
3: Yazabilirsin yengeç.
5: Ama yapamıyorum. Sakin bir ortam seçtim. Yine de olmadı. Mesela bakın. Sürü halinde koyunlar otluyor çimende. Olmuyor.
2: Hamsiler sürü halinde yaşıyor.
3: Puf, koyunlar da sürü halinde yaşar. Ve yengeç, sen de bize katıl. Gezinirken mutlaka aklına bir şeyler gelir. Sadece duygularının sesini dinle. Güçlünün annesi hepimize gezintimizde afiyetle içmemiz için çorba koymuş.
4: Kıtır ekmeği çorbama koydum. Çok şükür bugün de doydum.
5: Bir şiirde ben yazabilsem çok iyi olacak. Geldi, ilham geldi. Bir deniz kabuğu gördüm. İçinde inci vardı.
0: Yengeç, şiir yazarken kelimeler uyumlu olmalı. Bir deniz kabuğu, içi parlak, inci dolu.
5: Harika oldu.
3: Sadece kelimeleri doğru yerlere yerleştir. Ama önce kalbinin sesini dinle. Duygular şiirlere ilham olur. Unutma yengeç, önce konu belirlemelisin.

0: Geldi, geldi. İlham geldi. Getirin, kağıdı kalemi getirin.
1: Aa, gelmiş gerçekten. Al kalem. Al yengeç kağıt.
2: Ben de seni serinleteyim.
0: İşte hazır.
3: Ay okusana. Ne yazdın? Ne hakkında?
1: Çiçekler mi? Yoksa böcekler mi?
0: Hayır hayır. Dinleyin bakın nasıl olmuş.
4: Bir mercan ya sabahıydı. Ortam sakin, deniz ılıktı. Yengeç şiiri için ilham aradı. İlham uzakta değil, yakındı. İlham dostlarının kahkahalarıydı. İlham birlikte paylaşılan sofraydı. İlham tam da burada, mercan yadaydı.
5: Bu hem duygulu hem de çok güzel bir şiir yengeç. Tebrik ederim.
6: Hey! Şair yengeç, şair yengeç.

0: Bera Bera.
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim," diyerek sofradan kalktılar.

0: dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
1: "Ebe!"
0: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli,"
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
4: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş, güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek,
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla, gözlemlediği güvercinlere bakarak,
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan koparttı.

0: kopartmasına yetmedi. Ayla, kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca, kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma, güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir aylaya, bir de beraya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
1: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera, kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle,
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
2: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ahbapta iki hamak, hamaklarda iki ahbap. Ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak!
0: Kafiyeli ol da cıvat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?
1: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
0: Deme ya. Tüccara da bak sen.
1: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
0: Ne bileyim ya. Sen dedin.
1: Kesin altın küpü çıkaracak.
0: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
1: Küp küp.
0: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
1: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
0: Hadi ya. Anlat.
1: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
0: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
1: Daha çıkarmadı.
0: Tüpü mü?
1: Allah'ım bana sabır ver.
0: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of. Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
0: Şimdi gördüm.
1: Çok şükür.
0: Ne aldı götürdü tüccar?
1: Tabii ki altın.
0: Doğru.
1: Bir seferde buldu altını.
0: Bir seferde?
1: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
0: Haliyle?
1: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
0: Demek ki?
1: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
0: Elbette.
1: Yani?
0: Yani?
1: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
0: Ha, doğru ya.
1: Hadi kaz.
0: Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım? Elimle mi?
1: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
0: Ben burada bekleyeyim. Sen git gel.
1: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
0: Küreği.
1: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
0: Ya burayı tekrar bulamazsak?
1: O da doğru. Ne yapsak?
0: Heh. Buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapka mı koysaydım? Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya.
1: Kaybolmaz merak etme.
0: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
1: Aa aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
0: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
3: Evet.
1: Aman Karagöz sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
0: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Bahçe işine gidiyoruz tabii.
3: Demek altın arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aman öylesine işte.
3: Nerede arayacaksınız?
0: Dağda. Ormanda.
3: Dağda mı ormanda mı?
1: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
3: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
1: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
0: Sen bilirsin.
3: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
1: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
3: Ne? Şey işte yahu.
1: Sen git.
3: Peki. Sana kolay gelsin.
1: Sana da, sana da.
0: gelmeye karar vermişsin?
1: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
0: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
1: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
0: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
1: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
0: Doğru ya, benimdi zaten.
1: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
0: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
1: Karagöz!
0: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
1: Hayda!
0: Ne oluyor Hacivat?
1: Oduncu odun kırıyor.
0: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
1: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
0: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
1: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
0: Ne yapacağız peki?
1: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
0: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
1: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
0: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
1: Ya askerler!
0: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
4: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
1: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
0: Öyle. Boş boş.
5: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
1: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
4: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
0: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
4: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
1: Uyuyorduk, sıkıldık.
0: Biraz gezelim dedik.
1: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Ha? Uyur gezeriz biz. Evet, evet. Uyur gezeriz.
5: Demek uyur gezersiniz.
0: Evet, az uyur çok gezeriz.
5: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
0: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
4: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
0: Tamam asker ağa. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
1: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
0: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi, Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
1: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
0: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
1: Olmaz.
0: Neden olmazmış?
1: Ne bileyim, düşünmedim. Ama olmaz işte.
0: Amanın.
1: Saklan Karagöz.
0: Tüccar değil mi bu?
1: Ta kendisi.
0: Nereye gidiyor?
1: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahanda buldu.
0: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
1: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
0: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
1: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
0: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
1: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyor?
1: Kokluyor.
0: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
1: Demek altının kokusu var Karagöz.
0: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
1: Aldı küpü. Gidiyor.
0: Ne ala. Oldu sana iki küp altın.
1: Evet Karagöz'üm.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin. Sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt. Dursana. Uzaklaşsın önce.
0: Doğru. Uzaklaştı mı?
1: Of.
0: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
1: Evet Karagöz. Sonunda. Gelsin paracıklar.
0: Hadi Hacivat. Açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
1: Açalım gözüm.
0: Öf. Bu koku ne?
1: Allah'tan burnun koku alıyor.
0: Efendim?
1: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
0: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
1: Yok.
2: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
0: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
2: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Birden sizler.
1: Şşt! Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
2: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
6: Tüccar bu kez haklı azizim.
0: Haklı mı?
6: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
1: Ama...
0: Şşt!
3: Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
0: Bak o doğru işte.
1: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
2: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız, peynirin hepsini satın alacaksınız.
0: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
1: Kaç para bu tulum?
2: 200 akçe.
0: 200 akçe mi?
3: Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
6: Evet azizim. Abarttım biraz.
2: Evet. Ben de nefsime yenildim.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
6: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler.
0: Fesubhanallah. Şaban amca ödümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
7: Yaşa Şaban!

0: arkadaşlar, biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
1: Bence hiç gerek yok.
0: Niyeymiş o?
1: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
0: Ne demiş?
1: İyi oynamak isteyen çok dinlenmeli.
2: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
1: Ben.
3: Ne?
2: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
1: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
0: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
4: Gani amca!
5: Ne oldu çocuklar?
6: Antrenman yapacağız tabii ki.
5: Antrenman için çok erken geldiniz.
7: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
5: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
4: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
5: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
6: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
4: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
7: Ama nasıl?
4: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
8: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
4: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
2: İnşallah bize çarpmaz.
4: Gol! Arkadaşlar, atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
1: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
0: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
1: Öyle deme Furkan. Stattan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
2: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
0: Arkadaşlar, yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
2: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
0: Tamam. En azından kendi taktiğimizi çalışalım.
9: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
10: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
11: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
10: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
11: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
4: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
2: Tamam.
12: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
13: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
14: Hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
4: Hop! Gel bakalım Furkan.
10: sayın seyirciler, Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
11: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
10: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
1: Ne yapacağız arkadaşlar?
0: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
2: Haydi Furkan, göster kendini.
0: Hadi.
10: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
1: Hazır mıyız?
3: Biz hazırız.
10: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
14: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
1: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
10: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
0: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
2: İyi fikir Furkan.
10: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil hata geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
1: Bak. Sıska. Bak. İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
2: Bak.
1: Sana diyorum, in oradan hemen.
2: Bak.
1: Cemil, dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
0: Sen şut çek o zaman.
2: Bak.
10: Burak uzaktan şutunu çekiyor. Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
3: Aziz.
1: Ay. Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
0: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
2: Hadi.
10: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
0: Serhat, çek şutunu.
10: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor. Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
0: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
2: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
1: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
0: Ne demiş yine?
1: Bugün gidin dinlenin.
3: Aziz!
1: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ışıl ışılsınız çocuklar. Hayırdır?
1: Çok parıltı kazandık baba.
2: Hem de pomporlok.
0: öyle mi? Oh oh, ne güzel. Arabaya binmeden iyice silkelendiniz mi bari?
1: Yoo. Niye ki?
0: Parıltınızdan bir şey eksildi mi diye merak ettim.
1: Yok baba. Baksana elime. Pomporlok.
0: Oo, pamparlak. Parıltın gözlerimi aldı.
1: Yaş olsun.
0: Buldum.
1: Ne buldun baba?
0: Yeni oyunumuzu buldum.
2: Harika.
0: Alkış yok. Çünkü oyunumuzun adı Elim Cebimde. Ellerini eve gidene kadar hiç kullanmadan cebinde tutan kazanır.
1: Çok kolay. Elim cebimde.
2: Elim cebimde.
0: Bakalım kim kazanacak? İkiniz de eve gidene kadar dayanın. Sakın vazgeçmeyin ha. Yapabilirsiniz. Size inanıyorum. İtiraf etmeliyim. Bu kadar başarılı bir oyun çıkaracağınızı düşünmemiştim. Tebrik ederim. İkiniz de birinci oldunuz.
3: Yaşasın.
0: Şimdi eğlence zamanı. Bunu hak ettiniz. Hadi bakalım. Tempo. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Yarışmayı sevdiysen alkışla. Eğer sevdiysen hadi çıkarıp ellerinizi. Mutlu ol ve şimdi haydi alkışla. Hadi gelin bakalım. Kazandıysanız vurun dizinize. Kazandıysanız vurun dizinize. Eğer kazandıysanız tatlı yarışmamızı son defa vurun hadi dizinize.
4: Siz burada bensiz ne yapıyorsunuz bakayım?
2: Yarışmayı kazandık, şimdi de dansını yapıyoruz anne.
0: Üzgünüm canım, sonuna yetiştim.